Teala buyurur ki, ben kulumun zannı üzereyim. Yani beni nasıl sanırsa öyle bulur. Dilediği gibi beni sansın buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ölüm döşeğinde yatan bir hastanın ziyaretine giderek ona kendisini nasıl hissettiğini sorar. Adam, günahımdan korkuyor ve fakat Allahü Teala'nın rahmetinden ümidimi kesmiyorum deyince Resulullah, müminin kalbinde korku ile ümit toplandığı müddetçe Allahü Teala o kuluna umduğunu verir ve onu korktuğundan emin kılar buyurmuştur. Günahlarının çokluğu kendisini ümitsizliğe düşüren bir adama Hazreti Ali radıyallahu anh, Allahü Teala'nın rahmetinden ümidini kesme. Ümitsizlik günahlarından çok daha büyüktür dedi. Ümitsizlik günahlarından çok daha büyük bir günahtır dedi. Süfyan-ı Sevri rahmetullahi aleyh, bir kimse günah işlediği vakit Allahü Teala'nın onu affa kadir olduğunu bilip mağfiret edeceğini umarsa Allahü Teala onu mağfiret eder. Zira Allahü Teala Fussilet suresi 23. ayetinde bir kavmi kınayarak haklarında Rabbinize karşı beslediğiniz şu zannınız yok mu? İşte o sizi helak etti buyurmuştur. Fetih suresi 12. ayetinde ise daha doğrusu siz ey münafıklar zannettiniz ki peygamber ve müminler bir daha ailelerine dönmeyecekler. Bu zan da kalplerinizde yerleşti. Allah peygambere zafer vermez diye kötü zanda bulundunuz da helake düşen bir kavim oldunuz buyuruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Allahü Teala kıyamet gününde kuluna kötülüğü gördüğün vakit onu önlemekten seni alıkoyan neydi diye sorar. Allahü Teala ona hüccetini telkin ederse adam, ya Rabbi sana ümit ettim ve onlardan korktum diye cevap verir. Bunun üzerine Allahü Teala ben de seni mağfiret ettim diye buyurur. Sahih bir haberde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, adamın biri insanlara ödünç para verir. Vakti müsait olanlarına müsamaha eder. Eli dar olanlara da alacağını bağışlardı. Adam öldü. Bundan başka da bir iyiliği yoktu. Allahü Teala buna bizden ziyade kimdir buyurur. Buyurmuşlardır. Taat yönünden iflas ettiği halde hüsn-i zannı ve ümidi sebebiyle Allahü Teala bu kimseyi affeder. Yine Allahü Teala Fatır suresi 29. ayetinde gerçekten Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı gereği üzere kılanlar, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden gizli ve aşikar harcayanlar, asla ziyan etmeyecek bir ticaret, yani sevap umabilirler buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eğer benim bildiğimi bilseydiniz, az güler, çok ağlardınız ve dağlara çıkar, göğüslerinizi döver ve Rabbinize tazarru ederdiniz buyurduğu vakit Cebrail aleyhisselam gelerek Allahü Teala niçin kulları ümitsizliğe düşürdün? Çık onlara ve onları ümitlendir ve teşvik et buyuruyor dedi. Yine haberde varid olduğuna göre Allahü Teala Davud aleyhisselama ey Davud, beni sev, beni seveni sev ve beni kullarıma sevdir. Kullarım da beni sevsinler buyurdu. Davud aleyhisselam, bunu nasıl yapayım?

deyince Allahü Teala, sen beni güzel bir şekilde an. Benim nimet ve ihsanlarımı onlara hatırlat. Onlar benden ancak iyilik bilsinler buyurdu. Eban bin Ebu İyaş, halka daima reca ve ümit kapısını açar ve bundan bahsederdi. Öldüğü vakit birisi kendisini rüyasında gördü. Eban ona, Allahü Teala beni huzuruna aldı ve daima ümitten bahsetmemin sebebini benden sordu. Ben de, ya Rabbi, kullarının seni sevmelerini sağlamak için böyle yaptım dedim. Allahü Teala, ben de seni affettim buyurdu. Yahya bin Eksem de vefat ettikten sonra onu birisi rüyasında gördü ve Allahü Teala sana ne işlem yaptı diye sordu. Yahya, Allahü Teala beni huzuruna aldı ve ey fena ihtiyar, niçin şöyle böyle yaptın buyurdu. Bu sırada beni bir dehşet kapladı ve ben, ya Rabbi, bana senin hakkında böyle anlatmadılar dedim. Allahü Teala nasıl anlattılar diye sordu. Ben Abdurrezzak'ın Enes yoluyla gelen rivayetinde Resulullah'ın Cebrail'den verdiği haberde sen, ben kulumun zannı üzereyim. Beni nasıl zannederse öyle bulur. İstediği gibi sansın dedin. Ben ise senin bana azap etmeyeceğine inanmıştım dedim. Bunun üzerine Allahü Teala, Cebrail, peygamber ve diğer raviler doğru söylediler. Sen de doğru söylüyorsun buyurdu. Yine haberde İsrailoğullarından birisi daima insanları ümitsizliğe düşürür ve onlara hep zorluk gösterirdi. Kıyamet günü Allahü Teala bu adama, sen nasıl kullarımı benim rahmetimden meyus ediyor idiysen, ben de seni bugün rahmetimden mahrum ederim buyuracaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, adamın biri cehennemde 1000 sene kalır ve ya Hannan, ya Mennan tesbihine devam eder. Allahü Teala Cebrail'e, git onu bana getir diye emreder. Cebrail adamı alır, Allahü Teala'nın huzuruna getirir. Allahü Teala ona, yerini nasıl buldun diye sorar. Adam, yerlerin en kötüsü diye cevap verir. Allahü Teala onu yerine götürün buyurur. Adam giderken geriye döner, bakar ve baka baka gider. Allahü Teala ona, nereye bakıyorsun diye sorar. Adam, beni cehennemden çıkardıktan sonra bir daha oraya iade etmeyeceğini umuyordum da onun için geri dönüp bakıyorum der. Allahü Teala o halde bunu cennete götürün buyurur. Böylece adamın bu ümidi cennete girmesine sebep olur. Ümit hakkında ayetler. Allahü Teala Şura suresi 5. ayetinde Allah'ın azametinden neredeyse gökler üstlerinden çatlayacaklar. Melekler hamd ile Rablerine tesbih ediyorlar ve yeryüzünde bulunan kimse için mağfiret diliyorlar. Dikkat edin, şüphesiz ki Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir buyurdu. Zümer suresi 16. ayetinde o kâfirlerin üstlerinde ateşten tabakalar, altlarında da ateşten tabakalar var. İşte Allah böyle bir azapla kullarını korkutuyor. Ey kullarım, o halde benden korkun buyuruldu. Ali İmran suresi 131. ayetinde kâfirler için hazırlanmış olan o ateşten sakının buyuruldu. Leyl suresi 15. ve 16. ayetlerinde İşte ben size alevlendikçe alevlenen bir ateşin tehlikesini haber verdim ki ona en bedbaht olandan başkası giremez. Öyle bedbaht ki o hakkı yalan

anlamış, imandan yüz çevirmiştir, buyuruldu. Ra'd suresi 6. ayetinin sonunda, doğrusu Rabbin, insanlara zulümlerine karşı mağfiret sahibidir. Bununla beraber Rabbinin azap edişi de gerçekten çok şiddetlidir, buyuruldu. Ebu Cafer Muhammed bin Ali, Iraklılara hitaben, siz Iraklılar, Kur'an'da en büyük ümit ayetinin Zümer suresi 53. ayeti olduğunu sanırsınız ki, manası şudur. De ki, ey kendilerinin aleyhinde, yani günahta haddi aşanlar, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. O çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Halbuki biz Ehl-i Beyt olarak en büyük ümit ayetinin Duha suresi 5. ayeti kerimesi olduğunu biliriz. Bu ayetin manası şudur. İleride kıyamet günü Rabbin sana şefaat makamını verecek de hoşnut olacaksın. Ümit hakkında haberler. Ebu Musa'nın rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ümmetim rahmet olunmuş bir ümmettir. Ahirette onlar için azap yoktur. Allahü Teala onların cezalarını deprem ve kargaşalıklar gibi şeylerle acele olarak dünyada verir. Kıyamet günü olduğu vakit ümmetimden her birinin yerine Yahudilerden biri getirilir ve bu cehennemde senin fidyendir denir buyurmuştur. Diğer bir ifadeyle bu ümmetten her biri bir Yahudi ve Hristiyanla cehenneme gider ve işte bu cehennemden benim fidyemdir der de o cehenneme atılır buyurulmuştur. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıtma cehennemin kaynama ve sıcaklığındandır. Müminin cehennemden nasibi budur buyurmuştur. Allahü Teala Tahrim suresi 8. ayetinin ortasında o gün Allah peygamberini ve onunla beraber iman edenleri utandırmayacaktır buyurdu. İşte bu ayet-i celilenin tefsirinde rivayet edildiğine göre Allahü Teala Resulullah'a ümmetinin hesabını sana vereyim buyurdu. Bunun üzerine Resulullah yok ya Rabbi sen benden daha merhametlisin dedi. Bu söz üzerine Allahü Teala ben de ümmetin hususunda seni utandırmam buyurdu. Enes'in radıyallahu anh rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya Rabbi ümmetimin kusurlarını başkasının duymaması için onların hesabını bana ver dedi. Allahü Teala onlar senin ümmetin ise benim de kullarımdır. Ben onlara senden daha merhametliyim. Onların hesaplarını yalnız ben göreceğim. Ne başkaları ne de sen onların kusurlarını bilmemen için hesaplarını kimseye verecek değilim buyurdu. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatım da sizin için hayırlıdır, vefatım da hakkınızda hayırlıdır. Hayatımın hayırlı olması size şeriatler ve sünnetler getirmem bakımındandır. Vefatımın hayırlı olması sizin amelleriniz bana gösterilir. İyi ameller gördüğüm vakit Allah'a hamd ederim. Kusurlarınızı gördüğüm vakit sizin için Allah'tan mağfiret dilerim buyurdu. Şu hadis-i şerifler de hep ümitle ilgilidir. Kul bir günah işleyip akabinde tövbe ettiği vakit Allahü Teala meleklerine kuluma bakın günah işledi,
günahının cezasını veren ve mağfiret eden bir Rabbi olduğunu bildi ve tövbe etti. Şahit olun, onu mağfiret ettim buyurur. Eğer kulum göklerdeki bulutlara kadar yükselecek günah işlese, benden ümidini kesmeyip mağfiret diledikçe ben onu mağfiret ederim. Kulum bana yer dolusu günah ile gelse, ben ona yer dolusu mağfiret ile mülaki olurum. İnsanlar bir günah işlediği vakit 6 saatlik bir zaman melek günahı yazmadan bekler. Adam tövbe ederse onu hiç yazmaz. Tövbe etmezse bir günah olarak yazar. Adamın biri Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelerek yalnız Ramazan orucunu tutar ve yalnız farz olan 5 vakit namazı kılarım. Bunlara bir şey ilave etmem. Zekat, sadaka verecek ve hac edecek bir şeyim yoktur. Vefat ettiğim vakit ben nerede olurum diye sorar. Resulullah gülümseyerek, evet, benimle beraber olursun. Eğer kalbini 2 şeyden, güllü gış ve hasetten, dilini 2 şeyden, gıybet ve yalandan, gözünü de 2 şeyden, yabancıya bakmaktan ve Müslümana hakaretle nazar etmekten, işte bunları yerine getirirsen benimle beraber yan yana olursun buyurdu. Enes'in radıyallahu anh rivayet ettiği uzun bir hadis-i şerifte bedevinin biri Resulullah'a bütün bu insanların hesabını kıyamet gününde kim takip edecek dedi. Resulullah Allahü Teala takip edecek buyurdu. Bedevi bizzat kendisi mi diye tekrar etti. Resulullah yine evet deyince bedevi güldü. Resulullah ona niçin güldün buyurdu. Bedevi kerem sahibi gücü yettiği vakit affeder. Hesap gördüğü vakitte de müsamaha eder dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bedevi doğru söyledi. Allah'tan daha keremli kimse olamaz. O bütün keremlilerden keremlidir dedikten sonra bedevi fakih oldu buyurdu. Resulullah devamla Allahü Teala Kâbe'yi şereflendirdi ve yüceltti. Eğer bir kul taş taş Kâbe'yi yıksa, sonra da yaksa, Allahü Teala'nın velilerinden birisine hakaret edenin günahı gibi günah işlemiş olmaz buyurdu. Bedevi Allah'ın velileri kimlerdir diye sorunca Resulullah müminlerin hepsi Allah'ın velileridir. Allahü Teala'nın Bakara suresi 257. ayetinde işaret edilen Allah iman edenlerin yardımcısıdır. Onları karanlıklardan nura çıkarır. Sözünü duymadın mı buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bugünün hangi gün olduğunu biliyor musunuz? Bugün öyle bir gündür ki, Adem aleyhisselama, kalk, soyundan cehenneme girecekleri ayır ve cehenneme sevk et denecek. Adem aleyhisselam, ne kadarını diye sorunca, her 1000 kişiden 999'unu cehenneme ve 1'ini de cennete denilecektir buyurdu. Bunu duyan ashab-ı kiram şaşırdı. O gün iş ve güçlerinden vazgeçip ağlayıp sızlamaya başladılar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunların yanına giderek ne oldu size? Neden çalışmıyorsunuz diye sordu. Ashab, verdiğin bu haberden sonra daha kim çalışabilir dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tevil veya badil, saris, mensik
Yevcuc ve Mevcuc gibi sayılamayacak kadar çok olan milletler nerede? Bunlara nispetle siz, siyah öküzün sırtında beyaz kıllar ve hayvanın kolundaki bir nişan gibisiniz, buyurdu. Ey insanoğlu! İyi düşün ve anla ki, önce korku kamçısıyla insanları nasıl sevk ediyor, sonra da ümit ipiyle onları Allahü Teala'ya nasıl çekiyor? Şu iki hadisi şerifle ümit mevzunu kapatalım. Nefsimi kudret elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki Allahü Teala kuluna şefkatli bir annenin yavrusuna olan merhametinden çok daha şefkatli ve merhametlidir. Allahü Teala kıyamet günü kimsenin hatırına gelmeyecek şekilde büyük bir umumi af ilan edecek, hatta şeytan bile bu aftan kendisine bir şey isabet eder mi diye ümitlenecektir. Ölüm hastasının halleri. Ölüm döşeğinde yatan hasta için sevimli olan, suratında bir ağırlık ve çirkinlik olmamak, sakin ve huzur içinde bulunmak, dilinde bolca şehadet getirmek ve kalbinden Allahü Teala'ya hüsnü zan etmektir. Suret güzelliğine gelince, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ölüyü üç şeyde murakabe edin: alnı terlediği, gözleri yaşardığı ve dudakları kuruduğu vakit. Bu kendisine inen Allahü Teala'nın bir rahmetidir. Boğazı sıkılmış gibi horlar, yüzü kızarır, dudakları kurur ve yağlanırsa, bu da Allahü Teala'dan kendisine inen bir azaptır, buyurmuştur. Dilinde kelime-i şehadet getirmek hayır alametidir. Çünkü Ebu Said el-Hudri'nin rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ölülerinize şehadet kelimesini telkin edin, buyurmuştur. Huzeyfe'nin radıyallahu anh rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, zira o şehadet geçmiş hataları yok eder, buyurmuştur. Hazreti Osman'ın radıyallahu anh rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ölüm meleği bir adamın canını almaya gitti. Kalbini yokladı. Kalbinde bir şey bulamadı. Çenesini ayırdı. Baktı ki dili bir kenarda kelime-i tevhidi getiriyor. Bu kelime-i ihlas sayesinde günahları mağfiret edildi, buyurdu. Telkin edenin vazifesi, telkinde ısrar etmemektir. Çünkü hastanın dili dönmediği için şehadeti getiremez de bundan ağırlanır ve nihayet kötü sona sebep olmaktan korkulur. Bu kelimenin manası kalbinde Allahü Teala'dan başkası olmayarak ölmektir. Vahid-i hakikiden başka bir matlup kalbinde kalmazsa, ölüm ile sevgilisine ulaşmak onun için en büyük bir nimet olmuş olur. Şayet kalbi dünyaya bağlı ve dünyalık ile meşgul olursa, ona iltifat eder ve onun zevklerinden ayrıldığına üzülür ve bu üzüntü halinde dilinin ucuyla şehadet kelimesini söylerse, Allahü Teala'nın kabul buyurduğu ve kendi fazlından muamele ettiği müstesna, bunun faydası azdır. Hüsn-i zannına gelince, bu da o zaman için müstehaptır. Allahü Teala'ya hüsn-i zannın faziletine dair pek çok haberler varid olmuştur. Vâile bin Eşka, ölüm döşeğinde yatan bir hastanın ziyaretine gider. Hastaya, Allahü Teala'ya karşı zannın nasıldır diye sorar. Hasta, günahlarım beni batırmış, helak olmak üzereyim. Benim tutar bir tarafım yok. Ancak Rabbimin rahmetinden ümidimi kesmem.
diye cevap verince, vâile tekbir alır.

Ondan korkuyor fakat Allahü Teala'dan ümidimi kesmiyorum der. Bunun üzerine Resulullah, bu korku ile ümit şu ölüm anında kimde toplanırsa Allahü Teala umduğunu ona verir ve korktuğundan onu emin kılar buyurdu. Sabit el-Bennani anlatıyor. Bir kadının mizacı hiddetli ve çok asabi bir oğlu vardı. Kadın oğluna öğüt verir ve "Oğlum, bir gün gelecek. Bunlardan sorumlu olacaksın. O günü hatırla." derdi. Hakikaten genç ölüm döşeğine yattı. Annesi ona, "İşte oğlum, ben seni bugün için korkutuyordum." deyince genç annesine, "Benim de kerem sahibi bir Rabbim var. Umarım ki o benim bazı kusurlarımı bağışlar." dedi. Sabit el-Bennani diyor ki, onun hüsn-i zannı sebebiyle Allahü Teala ona merhamet etti. Cabir bin Veda da şöyle anlatıyor. Azgın bir genç ölüm döşeğine yatmıştı. Başı ucundan ayrılmayan annesi ona, "Oğlum, bir vasiyetin var mı?" diye sormuş. Çocuk, "Evet, parmağımdaki yüzüğü çıkarmayın. Orada Allah lafzayı celali yazıyor. Umarım ki bu sayede Allahü Teala bana merhamet eder." dedi. Öldükten sonra kendisini rüyada görenlere, "Anneme haber verin. Onun bana vasiyet et demesi ve benim de o sözüm mağfiretime sebep olmuştur." dedi. Bedevinin biri hastalanmıştı. Kendisine, "Ölüyorsun." dediklerinde bedevi, "Beni nereye götüreceksiniz?" dedi. Onlar da, "Allah'a götüreceğiz." deyince bedevi, "İyilikler yalnız kendisinden gelen Allahü Teala'ya gideceğime göre daha üzülecek ne var?" dedi. Ebu'l-Mu'temer bin Süleyman diyor ki, "Babam ölürken, oğlum, bana bir ruhsat ve müsaadeden haber ver ki ben hüsn-i zan ile Allahü Teala'ya kavuşayım." dedi. Hatta eskiler ölüm döşeğine yatan adamın Allahü Teala'ya hüsn-i zanını çoğalsın diye iyiliklerini sayıp dökerlerdi. Azrail aleyhisselam ile karşılaşma. Biri yüzünde, diğeri kafasında iki gözü bulunan ve adı Azrail aleyhisselam olan ölüm meleğine İbrahim aleyhisselam, "Öleceklerin biri doğuda, diğeri batıda olduğu, ayrıca bir yerde veba hastalığının bulunduğu ve başka bir yerde de iki ordunun birbirini kırıp geçirdiği böyle sıkışık anlarda ne yaparsın?" diye sorar. Azrail aleyhisselam, "Allahü Teala'nın izniyle ruhları davet ederim. Onlar da parmaklarımın arasına girerler. Yeryüzü benim için bir tabak gibidir. Ondan dilediğimi alırım." der. Ve İbrahim aleyhisselama Allahü Teala'nın dostu olduğunu müjdelerdi. Süleyman aleyhisselam Azrail aleyhisselama, "Niçin adilane bir şekilde canları almıyorsun? Şunun canını alırken bunu bırakıyorsun." dedi. Azrail aleyhisselam, "Ben bu hususta senden fazla bir şey bilemem. İsimler sayfa halinde önüme gelir ve ben de onların ruhlarını alırım." dedi. Vehb bin Münebbih anlatıyor. Hükümdarlardan birisi bir yere gitmek için beğeninceye kadar elbise ve binmek için de beğeninceye kadar at seçti. Etrafındakilerle birlikte muhteşem bir vaziyette ve böbürlenerek yola çıktı. Yolda kirli paslı adamın biri atının yularına yapıştı ve "Benim sana söyleyeceğim var." dedi. Hükümdar yine hiddetli hiddetli "Söyle bakalım." deyince adam, "Ben Azrail'im.
canını

Almaya geldim dedi. Hükümdar müsaade istediyse de Azrail aleyhisselam ona hayır, sana müsaade yok. Ailene de ulaşamayacaksın dedi ve canını aldı. Sonra yoluna devam eden Azrail aleyhisselam mümin bir kul ile karşılaştı. Ona selam verdikten sonra seninle bir işim var. Bunu sana gizli söyleyeceğim dedi ve kulağına eğilerek Azrail olduğunu söyleyince, mümin kul buna sevinir ve hoş geldin. Kaç zamandır seni bekliyordum. Yeryüzündeki ayıplarımdan benim için senden sevgilisi yoktur, dedi. Azrail aleyhisselam, öyleyse işini bitir, dedi. Adam, benim en önemli işim Allahü Teala'ya ulaşmaktır, dedi. Bunun üzerine ölüm meleği, hangi hal üzerine istersen, o hal üzerine canını alayım, dedi. Adam, buna imkan var mı, diye sordu. Ölüm meleği, evet, bununla emrolundum, dedi. Adam, o halde abdest alayım, namaza başlayayım ve başım secdedeyken canımı al, dedi. Hakikaten böyle oldu. Ebu Bekir bin Abdullah el-Müzeni anlatıyor. İsrailoğullarından birisi bol servet edindi. Nihayet ölümü yaklaşınca oğullarına "Getirin şu kazandığım serveti bir göreyim." dedi. Onlar da at, deve, koyun, köle ve benzeri çeşitli servetini gözünün önüne getirdiler. Adam bunlara hasretinden ağladı. Tam bu sırada Azrail aleyhisselam karşısına çıktı ve "Niçin ağlayıp duruyorsun? Sana bu nimetleri veren Allahü Teala hakkı için seninle bunların arasını ayırmadan, yani canını almadan evinden çıkacak değilim," dedi. Adam "Müsaade et de bir kısmını ayırayım. Şöyle edeyim, böyle edeyim," dedi. Fakat ölüm meleği "Şimdiye kadar neredeydin?" dedi ve canını aldı. Hikaye edildiğine göre adamın biri birçok servet edindi. Her çeşitten topladı ve iki kapılı bir köşk yaptırdı. Korunmak için kölelerini oraya doldurdu. Sonra bütün adamlarını toplayarak evinde bir ziyafet çekti. Ayaklarını birbiri üstüne atarak oturdu ve onları seyre başladı. Onlar yemeklerini yedikten sonra kendi kendine, "Uzun yıllar yetecek şeyleri sana aldım. İstediğin gibi yaşarsın." der demez, ölüm meleği eski elbiseye bürünmüş, boynunda azık torbası olduğu halde miskin kılığında bütün şiddetiyle kapıyı çaldı. Adam minderi üzerinde oturuyordu. Köleler kapıya giderek adama "Ne istiyorsun?" diye sordular. Adam "Efendinizi istiyorum," dedi. Onlar, "Bizim efendimiz senin gibi adam için kapıya çıkar mı?" dediler. Adam, "Elbette çıkar," dedi. Onlar durumu efendilerine bildirdi. Efendileri, "Onu savun gitsin," deyince, bu sefer ilk seferden daha şiddetli olarak kapıyı çaldı ve "Söyleyin, ben ölüm meleğiyim," dedi. Onlar bunu duyunca perişan oldular. Efendileri ona güzel ve münasip bir lisan ile "Efendinin yerine başkasını almaz mısın?" diye sorun, dedi. Tabii bu sözler bir fayda sağlamadı ve Azrail aleyhisselam adamın yanına girerek "Malını ne yapacaksan yap, canını almadan çıkmayacağım," dedi. Adam bütün servetini tekrar önüne getirtti ve "Allah sana lanet etsin. Beni ibadetten alıkoydun, meşgul ettin, sebep oldun da Allah'a kulluk edemedim," dedi. Allahü Teala'nın izniyle servet dile gelerek "Bana ne kızıyorsun? Sen benimle hükümdarın huzuruna girer, takva sahiplerini oradan uzaklaştırırdın. Benim sayemde kadınlarla evlenir, padişahlarla oturup kalkardın. Beni kötülük yolunda harcadın. Ben sana itiraz etmezdim.

Eğer beni iyilikte harcarsan sana faydam olurdu. Ben ve Ademoğlu topraktan yaratıldık. Kimisi iyilikleriyle gider, kimisi kötülükleriyle gider, dedi. Ve Azrail aleyhisselam onun canını aldı. Yine Vehb bin Münebbih anlatıyor. Azrail aleyhisselam zamanında zulümde benzeri olmayan bir hükümdarın canını aldı ve göklere çıktı. Melekler, canını alırken en çok acıdığın bir kimse var mı diye sordular. Azrail aleyhisselam, evet, ıssız bir yerde yeni çocuk doğuran bir kadının canını almakla emrolundum. Hem kadına hem yeni doğan çocuğa acıdım ve bu çocuğun hali ne olacak dedim. Melekler, işte şimdi canını alıp geldiğin zalim ve cebbar adam oradaki çocuktur, dediler. Ata bin Yesar diyor, Şaban ayının 15'inde öleceklerin listesi Azrail aleyhisselama verilir. Bu arada ev yapan, su akıtıp ağaç diken ve yeni evlenen nice kimseler var ki isimleri bu listededir. Fakat onlar bunu bilmezler. Hasan-ı Basri diyor, Azrail aleyhisselam her gün bir evi 3 defa yoklar. Bunlardan rızkını tüketip ömrünü tamamlayanın canını alır. Evdekiler feryad-ü figan ederler. Azrail aleyhisselam kapıya kollarını gererek, ne ağlıyorsunuz? Ben bu adamın rızkını ne yedim ne de ömrünü kestim. Rızkı tükendi, ömrü sona erdi. Ben de canını aldım. Boşuna ağlamayın. Ben devamlı olarak buraya gelip gidecek ve hiçbirinizi bırakmayacağım, der. Hasan-ı Basri devamla, eğer ev halkı Azrail aleyhisselamı görse ve dediklerini duysalar, ölüyü unutur, kendilerine ağlarlardı, dedi. Yezid-i Rakkaşi anlatıyor. İsrail oğullarından zalim ve cebbar bir adam, evinde bazı aile efradı ile otururken, kapıdan yabancı bir adamın içeri girdiğini gördü. Hem korku hem de hiddet içinde, "Kimsin, seni buraya kim koydu?" diye seslendi. Azrail aleyhisselam, "Beni buraya bu evin sahibi koydu. Bana gelince, içeri girmek için kimseden izin almayan, kimsenin sulta ve saldırısından korkmayan, zalim cebbarlar ve muannit sultanlardan çekinmeyen bir kimseyim." dedi. Bunu duyunca adam, "O halde sen Azrail'im desene." dedi. Azrail aleyhisselam, "Evet, ben oyum." dedi. Adam, "Bir vasiyetname yazmam için bana müsaade eder misin?" deyince, Azrail, "Hayır, müddet tamam, nefeslerin bitti, saatlerin doldu. Bir saniye tehirine imkan yoktur." dedi. Bunun üzerine adam, "Beni nereye götüreceksin?" diye sordu. Azrail aleyhisselam, "Takdim ettiğin ameline ve döşediğin evine götüreceğim." dedi. Adam, "Benim ne takdim edilmiş bir amelim ne de güzel döşenmiş bir evim vardır." deyince, Azrail aleyhisselam, "O halde eza cehennemine gidersin." diyerek canını aldı ve etrafındakiler de ağlamaya başladı.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya şehit.
2: Şehit olmasan sen, ben kendime bile körüm. Ben kalbimin gamlarına biganeyim. Ben ruhumun açlığına yabancıyım. Ben sonsuzla sonsuz uzağım. Ben bana körken

bana tanık olan sensin. Ben kalbimin gamlarına bigane iken, kalbime benden de yakın, bana kalbimden de yakın olan sensin. Sen şehitsin, sen şahitsin, sen ruhumun açlığına, sonsuzluk ihtiyacıma, ebed arzuma, bitmeyen emellerime, kimseye açmadığım dertlerime, utanıp da itiraf edemediğim kusurlarıma şahitsin, tanıksın.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ya Kuddüs.
2: Kuddüs olduğun için şu toprak bedenin kara toprağa secdesiyle günahlarımı aklarsın. Kendimi sana passız, lekesiz bir ayna eylemek dilemelim. Beni de temizler arasında görür müsün?

Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Mesnevi'den bir hikaye. Esaretten hürriyete.
1: Bir tacirin kafesinde mahpus güzel bir papağanı vardı ki onu çok seviyordu. Bir gün tacir Hindistan taraflarına ticaret için hazırlığa başladı ve cömertliği sebebiyle de

0: Sizlere gıpta eden bu mahpus papağan bir av tuzağına düştü. Ömür boyu bir kafese mahkum oldu. Size selam göndererek sizden çare, yardım ve irşad edici bir rehberlik etmenizi ümit ediyor. Bu hal reva mıdır ki ben bir demir kafes içine mahpus olayım, siz ise hürriyet içinde yeşil ormanların, güzel çiçeklerin ortasında abad olun. Ben burada hapiste, siz ise gülistandasınız. Dostların vefası bu mudur? Benim şu gurbet ellerde, hasretler içinde sizden ayrı düşmenin acılarıyla çırpınıp durmam, can vermem doğru mudur? Ey üstad papağanlar! Sizler seher vakti çayırda feyiz şemnemlerinden demlenirken, lütfen bu zavallıyı da hatırlayınız. Dostların dostu hatırlaması mübarek bir şeydir. Saadet üstüne saadettir. Hususiyle yad eden Leyla, yad edilen Mecnun olursa. Ey hep birlikte gezip uçuşan papağanlar! Sizler oralarda serbest serbest dolaşırken, ben kafesimde yüreğimden akan kanları içiyorum. Beni şad, abad ve ihya etmek isterseniz, benim hatırama da lütfen içtiğiniz iksirden birkaç yudum için, bu kimsesiz, biçare kardeşinizin hatırası için toprağa da birkaç damla serpin.
1: Papağanın istediğini kabul eden tacir yola çıktı. Hindistan'a vasıl olunca daldan dala konan birkaç papağan gördü. Onlara seslenerek mahpus papağanın selamını söyledi. Hal lisanı ile mahpus papağanın bu selamı, yani feryadu figanı, Hint papağanlarını çok duygulandırdı. Öyle ki içlerinden biri duyduğu sözler karşısında titredi, titredi, düştü, nefesi kesildi ve öldü. Tacir bu hale çok şaşırdı. Hayret etti. Söylediğine pişman olarak kendi kendine söylendi. Bir canlının ölümüne sebep oldum, günaha girdim. Bu papağanın belki de benim papağanımla bir akrabalığı vardı. Bu işi niye yaptım? Niçin o haberi verdim de bir çareciyi ham sözümle yaktım, yandırdım dedi.
0: Tacir işlerini bitirip memleketine döndüğünde bu başından geçenleri hayret, heyecan ve kederle kafesteki mahpus papağana anlattı. Ey papağanım, söylediğime söyleyeceğime hala pişmanım. Nedametten ellerimi ve parmaklarımı ısırıyorum. Lakin son pişmanlık neye yarar ki? Sahibini dikkatle dinleyen mahpus papağan da tacirin sözleri biter bitmez, arzu ettiği cevabı almış olarak aynı Hindistan'daki papağan gibi titreyerek kafesin zeminine düştü ve kaskatı kesildi.
1: Bu hali gören tacir yerinden fırlayarak üzüntüsünden başındaki külahı çıkarıp yere çarptı. Son derece müteessir olmuştu. Yenini yakasını yırtarak feryat etmeye başladı. Ey güzel papağan, ey benim hoş sesli kuşum, ne oldu, neden bu hale geldin? Vah benim yoldaşım, eğer Süleyman aleyhisselamın böyle bir kuşu olsaydı, başka kuşlarla oyalanmazdı. Çünkü kuşu kendisi için bir neşe kaynağı, sohbet arkadaşı ve sırdaşıydı. Perişan şekilde ağlayıp inlemeye devam etti. Kah veren Allah, alan Allah diyor, kah mecaza saplanıyor, kah hakikate tırmanıyordu. Papağanının ayrılışıyla yanıp tutuşuyordu. Denize düşen bir insanın yosunlara tutunuşu gibi kendisine teselli menbaı arıyordu. Suçu diline izafe ediyor ve onu şöylece itham ediyordu.
0: Ey dil, sen ölümlere sebep oldun. Bana çok zarar verdin. Şimdi ben sana ne diyeyim? Ey dil,

0: Sen hem ateş hem de harmansın. Bu ateşi harmana ne zamana dek salacaksın? Ey dil, şu canım senden şikayetçidir. O senin her dediğini yaptığı halde senin elinden neler çekiyor? Ey dil, bazen has kulların lisanı gibi tükenmez bir hazinesin. Ama bazen de el aman, fasıkların zehirli lisanı gibi dermanı bulunmaz bir dert oluyorsun. Ey insafsız, ey yılanı ininden, insanı dininden çıkaran. Bana hiç mi merhamet etmeyeceksin ki helakime kastedip yayını germişsin, diyordu.
1: Nihayet tacir bir müddet daha ağlayıp sızlandıktan sonra ölü papağanı kafesten çıkardı. Gömmek için yer hazırlamaya başladı. İşte bu esnada ölü taklidi yapan papağan birden canlanıverdi. Uçtu, yüksek bir ağacın dalına kondu. Tacir kuşun yaptığı işe şaşırdı kaldı. Bununla beraber içini kemiren bir meraka kapılarak bu esrarı çözmek için kuşuna seslendi. Ey kuşum! Allah aşkına halini bize arz et. Hint'teki papağanlardan ne hal telakki ettin ki bir hile yaptın, beni yaktın. Bu işin sırrı nedir? Anlat da ben de bu manevi esrardan nasibimi alayım. Beni mahrum bırakma, dedi. Bunun üzerine papağan şöyle cevap verdi.
2: Haberini getirdiğin Hint papağanı bana sessiz hareketleriyle mürşitlik yaptı. Nasihat etti. Yanan bağrıma sanki ab-ı hayat takdim etti. Bana seni kafese güzel sesin mahkum etti demek istedi. Ve ey büyüklere de küçüklere de nameler söyleyen, ey alimleri de cahilleri de güzel namelerle mest eden, ey insanları muhrik namelerle eğlendiren, aklını başına topla, bu nameleri bırak, sen de benim gibi öl de esaretten kurtul, dedi. Ben de verilen talimatı yerine getirdim. Kendimi öldürdüm ve kurtuldum.
1: Papağan sözlerine şöyle devam etti.
2: Efendi, ben esirlikten kurtuldum. Şimdi asıl geldiğim yere, vatanıma dönüyorum. Sen de benim gibi yaparsan, ten kafesinden selametle kurtulur, hürriyete kavuşarak asli vatanına, yani baban Hazreti Adem'in geldiği yer olan cennete dönersin. Bu çamur bedenden sıyrılıp ulviyete kavuşursun, çok yücelirsin.
1: Bu sözlerden hisse alan tacir de intibaha gelip kendi kendine şöyle dedi. Bana öğüt olarak bu yetişir. Gayrı ben de papağanımın yolunu tutayım. Zira anladım ki onun yolu insana hakikatini keşfettiren, nurlu yola ileten ve ebedilik iksiri olan bir ab-ı hayat imiş.

0: Hikayede geçen kafesteki papağan beden, yani nefs esaretine giren ruhu temsil eder. Hindistan'daki hürriyete gark olmuş daldan dala uçan papağanlarsa, dünya lezzetlerinden sıyrılmış, fanilik ve eşyanın esaretinden kurtulmuş ervah-ı mücerrede, yani Evliyaullah'ın ruhaniyetleridir. Hint'teki kuşların kafesteki mahpus kuşa talimatı, ölmeden evvel ölünüz emri celiline ittibaın lüzumudur ki, kurtuluş ancak bu yolla mümkündür. Hazreti Mevlana Kuddise Sirruh buyurur, ölünüz ki hakikat sabahına dirilesiniz.
1: Hindistan'daki papağan, kafesteki mahpus papağana bu hususta adeta şöyle demiştir. Sen de öl. Yani tabii ölüm gelmeden önce kendi nefsinden kurtul. Nefsani vücudundan kendi iradenle ölmesini bil ve ruhani hayata diril. Böylece manevi semalara kanat aç. Çünkü kendi aslı ve hakikatiyle yaşamayan ve içindeki meknuz cevherden habersiz olan bir kimsenin hayatı, bir vücut kafesinde can çekişmekten başka bir şey değil de nedir? Gerçek hayat nefisten ölmekle başlar. Zira bu ölüm bizzat hayatın kendisidir. Bunun içindir ki Hazreti Mevlana buyurur.
0: Can papağanının hikayesi de tacirin papağanının hikayesine benzer. Ey gafil! Bu kuş gibi ölü ol ki kurtulasın. Dane gibi olursan seni kuşlar toplar. Gonca gibi olursan seni çoluk çocuklar yolar. Daneni sakla, uzaklarda gizlen. Goncanı sakla da damlarda duvar dibinde bitmiş otlar gibi ol. Yani bilinmekten, kendini göstermekten ve görünmekten kaçın. Tevazu ve mahviyet içinde kal. Böylelikle hem kem gözlerden hem de ne oldum delisi olarak haddini aşmaktan kurtulursun. Güzelliğini satışa çıkaran kişi belaya avuç açmış olur. Böylesi bütün kötü bakışları üzerine çeker. Düşmanları bir türlü, dostları bir başka türlü onun mahvına çalışırlar. Biri kıskanarak, diğeri de aşırı bir tabasbusla, zararlı metüsenada bulunmakla ömrünü ziyan eder. Bu tehlikeleri aşmak için varlık kaydından kurtulmaktan başka çare yoktur. Varlık kaydından kurtulmak içinse ya ölmek veya ölü görünmek, yani ilahi emir ve nehilere gönülden bağlanıp onları yerine getirmek icap eder. Bu sebeple Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri tasavvufu, Hakk'ın seni senliğinde öldürmesi ve kendisiyle ihya etmesidir diyerek tarif eder.

0: Kul, dünya kirlerinden kurtulup da Allah'ın lütfuna sığınarak ilahi nura garg olduğu zaman o afetlere değil, afetler ona boyun eğer. Nitekim ilahi gazapla köpürüp de Allah düşmanlarını kahreden sular, Hazreti Nuh'a ve Hazreti Musa'ya yar olmuş ve Nemrud'un kalbinden ah dumanları çıkaran ateş de İbrahim aleyhisselama gülistan olmuştur. Bu oluşlar bir tesadüf değil, Cenab-ı Hakk'ın salih kullarına olan lütuf ve inayetinin tecellisini muhtevi mucizelerdir ki, daha nice hikmet ve ibretlerle levaleptir. Diğer taraftan bu hakikatler, ilahi lütufların onlara layık olan sair kullara da aynı veya değişik şekilde ikram edileceğini ihtiva eder. Ancak kula düşen benlikten, yani iblisi helak eden vasıftan kurtulup da masivadan sıyrılarak yalnız Rabbine yönelmesi ve gönlünü onun zikriyle doldurmasıdır. Kafesteki kuşun bu işaretlerdeki sırrın inceliğini anlayıp tatbik etmesi kendisini ebedi hürriyet saadetine kavuşturdu.
1: Gerçekten vücut, ruh için bir kafestir. Bu kafese bir değil, binlerce kuş girip çıkar. Giren kuşlar, nefsani kuvvetler, cismani hevesler ve şeytani endişelerdir. Çıkanlarsa, kişiye dalkavukluk edenler ve menfaati icabı insanı pohpohlayanlardır. Bu iki grubun her biri de insana türlü şeyler söyler. Kimi, senin asıl dostun benim der. Kimi, hayır, sana ancak ben yar ve yoldaş olabilirim der. Kimi, sen pek güzel birisin, cömertsin, iyilik sahibisin, bağışlayıcısın diye pohpohlar. Kimi, iki alem senin için yaratıldı. Bizler ancak senin kapında kul köleyiz sözleriyle yaltaklanır. Kimi, her söylediğine isabet buyurdunuz gibi ifadelerle riyakarlıkta bulunur.
0: Ne yazık ki insanlardan ten kafesinin meftunu, akılsız ve toy ruhlu olanlar bunlara kanar da kendini bir şey zannetmeye başlar. Zavallı bilmez ki bunlar içine yerleşmiş bin bir şeytanın tehlikeli hileleridir. Çünkü bu dünya yaltaklanmaları ona aldananlar için lezzetli bir lokma, hoş bir musiki gibi gelir. Halbuki bunlar sonunda aleve dönen bir şeytan gıdasıdır ki, o önce zevk veriyor görünse de sonradan helak edici bir ateş olur. Bu helak alevini bu dünyada sezemeyenler, ahiret yurdunda yükselen alevlerin ortasında kaldıklarında işin hakikatini anlayacaklar. Fakat iş işten geçmiş ve her şey bitmiş olacak. Feryad-ü figanlar tükenişlerinin son nameleri halinde yükselecek.
1: Bunun içindir ki Hazreti Ali radıyallahu anh buyuruyor. İnsanı iki şey helak eder. Bir, nefsi arzulara uymak. Öteki, methü sena edilmeyi sevmek.
0: Allah Teala ahiret saadetini dünyada haşmet ve azamet taslamayan, fesat çıkarmayan ve gönüllerinde Allah sevgisi kaynayanlara nasip eylemiştir. Zira tevazu nimetinden uzaklaşıp kötü sıfatlara sarılanlar firavunlaşmaktan kurtulamamışlardır. O halde tevazu ile bu tür mezmum ahlaktan kurtulmak gereklidir.
1: Tevazuun lütufları çoktur. Mütevazı insan cömerttir. Cömert insan merhametlidir. Merhametli insan mahlukata hizmet neşesi içinde olur. Bu da Rabbin rızasına vesile olmaktır. Ancak tevazudan uzak bir kimse bu güzel vasıfların mahrumudur. Dolayısıyla kul, kendi hakikatini kendisine gösterecek bir gönül aynası olan Allah dostlarıyla beraber olmaya gayret sarf ederek nefsini ve onun hilelerini tanımalıdır. Ancak ehlullah'a ve onların hallerine gönül gözüyle nazar edip hikmeti kavramalı, çeşitli nefsi vesveselerle hatalı hallerden kaçınmalıdır. Mevlana Kuddise Sirruh, dünya nedir sualine şu cevabı verir.
0: Ruhlar hapishanesidir.
1: İçli Yunus, bu dünya hapishanesinde yaşanan gurbet halini bülbüle sitem ederek ne güzel ifade eder.
0: Sen burada garip mi kaldın? Niçin ağlarsın ey bülbül? Yorulup iz mi yanıldın? Niçin ağlarsın ey bülbül? Karlı dağlar mı aştın? Derin ırmaklar mı geçtin? Yarından ayrı mı düştün? Niçin ağlarsın ey

Hazreti Mevlana bir başka gazelinde der ki, ben iş görmek ve halkı irşad etmek vazifesiyle mükellef olduğum için dünya hapishanesinde bulunuyorum. Yoksa zindan nerede, ben neredeyim? Kimin malını çalmışım ki mahpusum? Dünyada her adım attıkça arzu edilen menzile varılır. Her nefes aldıkça da dünyadan gitme yaklaşır. Diğer cihetten de ruhların aslı alemi ervahtır. Her nefes aldıkça da aslına yaklaşır. Havuzdaki suyun buharlaşıp kaybolması gibi, sessiz sadasız alınan verilen nefesle ömür de zamanını tamamlar. İnsan olsun, hayvan olsun, aslı toprak olduğu için onun içinde çürür ve kaybolur, toprağa dönüşür. Maddiyat böyle olduğu gibi maneviyat da aslına rücu eder. Manevi mayası cennetin eczasından olanlar cennete, cehennemin eczasından olanlar cehenneme gider. Cesedin yanması, ruhun manevi gıdalarla dolup hayvani gıdalara yer kalmaması neticesi, dünyevi lezzetlerden bütünüyle sıyrılma manasıdır. Nasıl kelebek

0: ışığın etrafında cazibeye tutulur, iradesi gider, sonunda ışığa çarparak cesedini yakarsa, Hazreti Mevlana da şöyle buyurur: cesedi yakmadan ilahi aşk ve muhabbet lezzetlerine vasıl olmak mümkün değildir.
1: Babil hükümdarı Nemrut, Hazreti İbrahim'i ateşe attırdı. Ancak, ey ateş, İbrahim için serin ve selamet ol emriyle ateş onu yakmadı. Etrafı gülistan oldu. O ateşe Nemrut ve tabileri girseydi, cesetlerinin külleri bile kalmazdı. Çünkü onlarda İbrahimlik yoktu, Nemrutluk vardı.

0: Mevlana Kuddise Sirruh buyurur.
1: Ne mutlu o kimseye ki ölümden evvel ölmüş, onun ruhu hakikat bağının kokusunu almıştır.
0: Hadis-i Kudsi'de Allah Celle Celaluhu buyurur. Beni kim severse onu öldürürüm. Ben kimi öldürürsem onun diyeti bana aittir. Her kimin diyeti bana ait olursa ben onun diyeti olurum. Hazreti Mevlana, benim diyetim Cenab-ı Zülcelal Hazretlerinin müşahedesidir buyurur. Devamla şu dua ile iltica ve tazarruda bulunur. Ey Malikel Mülk olduğu halde tacı ve tahtı bulunmayan Rabbimiz, bizim gibi biçare ve bikeslere takılmış olan bu sert ve ağır nefs kelepçesini senden başka kim çıkarabilir? Bizi bu murdar nefsin elinden kurtar. Onun bıçağı kemiğimize dayandı.
1: İlahi, elimizden tut ve bizi satın al. Gönlümüzdeki gaflet perdesini kaldır. Fakat tesettür, mahfiyet perdemizi yırtma ve bizi rezil etme. Amin.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 7. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 7. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Bedisin sen. Bedisin ki varlığı yokluktan çıkarıp süslersin. Fani dünyayı sonsuzlukla taçlandırırsın. Yüzümü bakılmayacak halden çıkarıp güzeller arasına katarsın. Adımı unutulacaklar arasından alıp itibar lütfedersin.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukün azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ney? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
0: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle. ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Aziz kardeşlerim, insan dediğimiz Cenab-ı Hakk'ın varlığı, hizmetine verdiği o büyük varlık, o da varlık alemi içerisinde değer itibariyle büyük olduğu için büyük varlık dedim. Ne yazık ki Hazreti Adem'in hemen yaşadığı zeminde iki damarın temsilcisi olarak hayatlarını devam ettirdiler. Hazreti Adem'in iki oğlu, biri hak cephesinde, biri batıl cephesinde. Bize şunu aslında gösterdiler ki, evet, insan yolcudur ama birisi hayrın yolcusudur, birisi ise şerrin yolcusudur. İkisi de yol alacaktır, yürüyecektir. Biri hakkı temsil edecektir, biri batılı temsil edecektir. Bir taraf imanın temsilcisi olacaktır, bir taraf inkarın temsilcisi olacak. Bir taraf hidayetin bir yönüyle temsilcisi olacak, bir taraf dalaletin temsilcisi olacak. İlk gün böyle başladı, son güne kadar da böyle devam edecek. Dolayısıyla insanlar göreceğiz, insanlarla muhatap olacağız. Biz de o insanlardan birileriyiz. Birileri hayrın anahtarı, şerrin kilidi olacak. Birileri ise şerrin anahtarı, hayrın kilidi olacak. Bu son cümle güzel bir cümle. Dikkatinizi çekeyim, zihinlerinizi toparlayın cümle üzerine. Bir taraf hayrın anahtarı, şerrin kilidi olacak. Bir taraf ise şerrin anahtarı, hayrın kilidi olacak. Bu kadar güzel bir cümleyi benim söyleyebilmem mümkün değil. Bu çok güzel ve gerçekten mesajları olan bir cümle. O halde bu cümlenin sahibi Cevamiül Kelim olan, her sözün varlık içerisinde, beşer içerisinde en kamil halini söyleyecek olan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ait olmalı. Ve gerçekten öyledir. Ona ait bir sözden, bir hadisten bir cümle aktardım. Enes bin Malik hadisin tamamını bize naklediyor. Bu hadis İbn-i Mace'nin Kitab-ı Sünne babında da geçiyor. Ben tam numarasını da vereyim ilgili arkadaşlar için. Kitab-ı Sünne 237 numaralı hadis. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. İnsanlardan öyleleri vardır ki hayrın anahtarları, şerrin de kilitleridir. Öyle insanlar da vardır ki şerrin anahtarları, hayrın kilitleridir. Ne mutlu Allah'ın hayra anahtar kıldığı kimselere, yazıklar olsun şerrin anahtarları olanlara. Allah bizi muhafaza etsin.

Allah Resulü aleyhissalatü vesselam birine müjde veriyor, birine ise başka bir şeyi olumsuz manada müjdeliyor. Hayrın anahtarı olmak, şerre kilit olmak ne demek? Hayır dediğiniz zaman ben varım deyip ortaya atılan insandır o. Sağına soluna bakmaz, farklı bir biçimde sorgulamaz. Beni İsrail'in yaptığı gibi bahaneleri üretmez, bahaneleri gözünde büyütmez. Hayır mı Allah adına ve Allah namına mı yapılıyor? Bitti. Ben bu hayırda yer almalıyım diyerek harekete geçer. O adam hayra anahtardır. Nerede hayır adına bir şey varsa o kapıyı elindeki anahtarla açar. Şerre de kilitlidir. Şer onun yanına dokunmaz. Çünkü hayırla meşgul olanın hayatında şerre yer kalmaz. Ama diğer kesim tam tersi, şerre anahtar. Adama hayır adına bir şey söylediğin zaman 40 tane bahanesi var. Ama şer için bir şey söylenmesine bile gerek yok. Şerri hakim kılma adına, şerri hayatına taşıma adına müthiş bir gayreti var. Mesela bir somut örnek vereyim anlaşılsın. Gidersiniz adama, hayır adına 1 lira, 10 lira, 100 lira istersiniz, 40 tane bahanesi vardır. İşler bozuktur, iflasın eşiğindedir, şu kadar borcu vardır. Öyle söyler ki size acırsınız, cebinizde de ne varsa onu verip bir şekilde gelmek istersiniz. Ama aynı o bahaneleri dizen adam şer adına binleri milyonları harcar ve gözünü kırpmaz. Çünkü kapalı, hayra kapalı, şerre açık. İşte bu iki damarı aslında Allah Resulü aleyhissalatü vesselam nazarımıza vererek bilin ve hangi damarın temsilcisi olduğunuzu tespit edin, onun gereğini de yerine getirin dercesine nazarımıza verir. Ben dersin başında duam şudur: Allah bizi hayra anahtar yapsın. Asla bizi hayra kilit yapmasın. Şerre kilit yapsın, şerre anahtar kılmasın. Her daim hayır yolunda yürütsün, hayır yolunda koştursun, hayır yolunda coştursun, hayır yolunda öldürsün. Bizim de canlarımızı hayır yolunda alsın inşallah. Aziz kardeşlerim, tesettür ahlakına devam ediyoruz. Geçen ders emrin başım üstüne dedik. İşin biraz hikmet boyutuyla meşgul olduk, anlamaya çalıştık. Bugün bıraktığım yerden alarak biraz daha tesettür meselesinin ruhuna doğru inşallah beraberce yelken açmaya çalışacağız. Kasiyatun ariyatun, dehşet bir ifade, örtülü çıplaklar. Biraz da sıkıntılı bir ifade, eğer bunu biz kullansaydık tepki alırdık. Bu kadar da sert olur mu denilince haklı bir tepki olurdu. Ama kullanan biz değiliz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kullanıyor. Bir hadisten alınmış bir ifade bu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam böyle kullandığı için biz de böyle kullanıyoruz. Ve onun dikkat çektiği, sakındırmaya çalıştığı bir meseleyi biz de sorumluluk gereği kendi üzerimize alarak, onu bunu rencide etme gibi bir amacımız olmadan, meselenin bu manada nefsimize, etrafımıza, yakınlarımıza, bizi dinleme noktasında bir şekliyle buralara gelip bu sese kulak verenlere bu mesajı duyurma adına bir gayret. Böyle anlayalım ve bunun ilk muhatabının kendi nefsimiz olduğunu hiçbir zaman unutmayalım. Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Ebu Hureyre bize naklediyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki ateş ehlinden iki sınıf vardır. Henüz onları görmedim. Demek ki peygamberimizin zamanında değil. Ateş ehlinden iki sınıf vardır. Henüz onları görmedim. Onlardan biri yanlarında sığır kuyruğu gibi bir şeyler taşıyıp onu insanlara vururlar. Diğeri ise kasiyatun ariyatun, örtülü çıplak kadınlardır ki bunlar Allah'a taatten dışarı çıkmışlardır. Bunlar başkalarını da baştan çıkarırlar.

Başları deve hörgücü gibidir. Bu kadınlar cennete girmek şöyle dursun, kokusunu dahi alamazlar. Halbuki onun kokusu, yani cennetin kokusu ne kadar uzak mesafeden duyulur. Onun mesafesi şu kadar uzundur der Efendimiz, bir ifade kullanır orada. Buna rağmen onlar o kokudan mahrum olurlar diyor. Müslim'in cennet babının 53 numaralı hadisi. Allah hepimizi ve bütün Müslümanları muhafaza etsin inşallah. Hadisin ne olduğuna geleceğiz. Biraz anlama adına gayret göstereceğiz. Ama burada mucizelerle alakalı da bir bahis açmak durumundayız. Çünkü burada bir mucize var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dile getirdiği bir mucize var. Ve bu mucizelerin tahakkukuna dair de bizler şahitleriz. Onun için meseleyi bir yönüyle böyle de anlamak durumundayız. Mucize Allah'ın peygamberlerine iltifat olarak, mübeşşirat olarak ikram ettiği önemli bir bahistir. Ve biz mucizelerin hak olduğuna, Kur'an'da bunun onlarca yeri olduğunu bilir ve söyleriz. Bütün peygamberler üç çeşit mucizelerle muhatap kılınmış, iltifat-ı Rabbani onlara öyle işlemiştir. Ya mucizeler hissidir, ya mucizeler haberidir, ya mucizeler ilmidir. Ne demek hissi mucize? Yaşayanların bizzat hissettikleri mucizelerdir. İşte Kur'an'da özellikle bazı peygamberlere ait anlatılan birçok mucize o bahistendir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dünyasında da hissi mucizeler olmuştur. İkinci bahis haberi mucizelerdir. Bu haberi mucizelerin anlamı ise şudur. O anda peygamberin haber verdiği bilgi insanlar için gayiptir. Gayb mutlak anlamda Allah'ın otoritesindedir. Ama Allah isterse o gaybtan peygamberlerine bir miktarını açabilir. Ona işte bizim kelam alimlerimiz gaybi muhberdir. Yani ihbar edilmiş gayb, yani haber verilmiş gayb denir. Onlar da o bilgiyi alarak ümmetlerine, muhataplarına duyururlar. Biz haberi mucizeleri üç başlıkta inceleriz. Yakın istikbalde ortaya çıkanlar, uzak istikbalde ortaya çıkanlar, ahir zamanda ortaya çıkacak olanlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dünyasıyla sınırlı tutalım. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir gün kızı Fatıma'ya, ehlimden en ilk bana kavuşacak olan sensin dedi mi? Dedi. Çıktı mı bu? Çıktı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ammar bin Yasir'e, ey Ammar, seni bagi bir topluluk öldürecek ve senin bu dünyadan son nasibin bir bardak, bir kase süt olacak dedi mi? Dedi. Bunu dediği zaman bazıları şahit oldular mı? Oldular. Ve olayın ortaya çıkmasına da şehadet ettiler mi? Ettiler. Hariciler gibi bir zümrenin çıkacağına, Hazreti Ali'nin başının kanından akan kanıyla şehadet şerbetini içeceğine, Hazreti Ebu Bekir'in şehit olarak değil yatağında öleceğine, Hazreti Ömer'in ile Hazreti Osman'ın ise şehadet şerbeti içeceklerine dair bilgileri verdi mi? Verdi. Ve bunun dışında daha ne kadar bilgi verdi sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün bu bilgilere sahip olan ve bunların çıkacağına inanan o insanlar çıktıkları zaman, o işler tahakkuk ettiği zaman sadakta ya Resulallah diyorlardı. Yani her sözünde sadıktın, doğruydun. O söylediğin de ortaya çıktı. Sadakta diyerek tabir caizse eğer bir imza atıyorlardı peygamberin o haberinin altına, biz şahit olduk anlamında. Uzak gelecekte, uzak istikbalde olanlar vardı. Mesela şu anda içinde bulunduğumuz şu şehrin fethini Efendimiz aleyhissalatü vesselam müjdeledi mi? Müjdeledi. Çıktı mı ortaya? Çıktı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam farklı farklı şekillerde uzak gelecekteki bazı bilgileri de söyledi mi? Söyledi. O bahislere girersek uzun.

0: Onlar da çıktı, bazıları da çıkacak. Mesela faiz umumi bir bela olacak dedi. Diyor musunuz sadakta ya Resulallah? Diyoruz. Çünkü şahit olduk. Şu anda içinde bulunduğumuz şu zeminde Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın söylediği o bilginin gerçekleştiğine şahit olduk. İlim çok ileri seviyeye çıkacak dedi Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Şahidiz değil mi? Ona da bu çağda şahidiz. Bir de ahir zamanda var. Kıyamet alametleri var. Ahir zamana ait bazı fitnelerle ilgili bilgiler var. Allah yaşatırsa bizi, ulaşırsak o zamana biz yine onlara sadakta diyeceğiz. Biz ulaşmasak başkaları diyecek. İlmi mucize Allah'ın vahiy olarak gönderdiği kelamıdır. Peygamber aleyhissalatü vesselam için konuşursak yine Kur'an'dır. Mucizil beyan olan Kur'an, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük mucizesidir. Ama tek mucizesi değildir. En büyük mucizesidir. İlk günde mucizeydi, son güne kadar mucize olarak devam edecek. Şimdi biz tekrardan haberi olana döndüğümüz zaman, biraz önce size okuduğum bu hadis yine hepimizin sadakta ya Resulallah diyeceği bir haber, bir mucizedir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam 3 zümreden bahsetti. Dikkat buyurun, 3 zümre. Eli kamçılılar, örtülü çıplaklar, başları deve hörgücü gibi olanlar. Eli kamçılılar, Allah Resulü ne dedi aleyhissalatü vesselam? Sığır kuyruğu gibi ellerinde kamçı taşıyanlar. Siz alete takılmayın, şöyle anlayın. Zalimler gelecek, insanların başına musallat olacaklar. O zalimler iktidarlarını korumak için birilerine zulüm adına bir şeyler yansıtacaklar. Bunu jopla yansıtacak, bunu biber gazıyla yansıtacak, bunu taşla yansıtacak, bunu bombayla yansıtacak. Fark etmez, orada alet önemli değil. Orada Allah Resulü'nün söylediği, asıl vermek istediği mesaj önemli. İktidarını devam ettirme adına insanlara zulmedecek. Şahit miyiz buna? Şahidiz. Şarktan garbe, şimalden cenuba, şu anda yaşadığımız şu dünyada İslam dünyasının yaşadıklarını görüyorsunuz. Hepsi bir tarafa, daha dün denilebilecek yakın bir zamanda Mısır'da yaşananları hatırlayın ve bu hadisin altına siz de bir imza atın, sadakta ya Resulallah diyerek. Şimdi burada iki zümreden bahseden, diğer iki zümreden bahsedildiği kısma geçelim. Örtülü çıplaklar, başları deve hörgücü gibi olanlar. Bu iki zümre aslında tektir de iki ayrı ifade kullanıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Herhalde öyle tahmin ediyorum. Tahminimi de sadece bir tahmin olarak söylemiyorum. Biraz araştırarak söylüyorum. Sahabe bu sözü Allah Resulü'nden duydukları zaman tam olarak Efendimizin kimi kastettiğini anlamamışlardı. Çünkü sahabenin dünyasında yok böyle bir zümre. Zaten Efendimiz ne dedi? Onlar şimdi yok, onlar ileride gelecekler. Ama şimdi biz o kadar yaşıyoruz ki bunları, bizatihi bu işin şahitleriyiz ki her an Allah Resulü'nün söylediği o sözle karşı karşıya kalıyoruz ve biz de acizliğimize, küçüklüğümüze rağmen o nebevi ihbarın altına bir imza çakıyoruz. Allah bizlerin de şehadetini kabul etsin. Böyle bir hastalıktan da hepimizi, bütün İslam alemini muhafaza etsin. Ne demek buradaki ifade? Örtülü çıplaklar, gasiyatun, ariyatun. Şimdi burada bir şeye dikkat çekiyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Bu zümre çıplak değil sadece. Eğer öyle olsaydı bir kelime yeterdi. Bunlar örtülü çıplaklar. Nedir peki kastedilen? Kastedilen belli. Eğer bir insan tesettürü aksesuar olarak kullanmaya başladıysa, o onun güzelliğini arttıracak bir şey olacak. Ve böyle olunca da artık tesettür olmaktan çıkacak. Geçen dersteki anahtar kavramı hatırlayın. Teberrüç olacak. Çünkü orada kadının kadınlığını teşhir vardır. teşhirin olduğu yerde tesettür olmaz. Eğer beğenilme arzusuyla bir kadın bu manada en güzel tesettür malzemelerinden birini bile kullansa, hadiste dikkat çeken, çekilen o zümrenin içerisine Allah korusun dahil olur. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu bilgiyi bizlerle, özellikle de ümmetinin kadınlarıyla paylaşarak bu konuda ciddi bir biçimde dikkat üzere olmalarını istiyor. İnsan çıplak olsa belki o kadar dikkat çekmez. Ama öyle bir giyim şekli var ki bunları şuradan ben tasvir edemem size, siz biliyorsunuz, tasvire de gerek yok. Batılı burada tasvir edip safi dimağları ihfal etmenin de bir anlamı yok. Ama siz bilin ve anlayın ki çok ciddi bir problemimiz ve sıkıntımız var bu konuda. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da işte buna bir yönüyle parmak basıyor. Ve böyle kadınların aslında ne kadar büyük bir sıkıntıyla, işin neticesinde de akıbet olarak ne kadar ağır bir akıbetle karşı karşıya olduğunu söylüyor.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
6: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
10: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
11: Radyo Hedef.
12: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar. Bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi. Enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın sunumuyla Enderuni muhabbetler her pazartesi saat 18.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
11: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Ber olmasan sen kimse kimseye iyilik edemez. İyi ki iyilik edip yarattın iyiliği. İyilik edip var ettin beni. İyilik edip varlığımı bilir ettin beni. İyilik edip varlığını bilenlerden ettin beni. İyilik edip yakınlığında tuttun beni. İyilik edip sonsuzluğa aday eyledin beni. İyilik edip iyilik etmeyi sevdirdin bana.
1: ...91.8... gönül frekansınız, radyo hedef.
2: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
3: Diğeri başları deve hörgücü gibi olanlar. Bunu hadis şarihlerimiz biraz açıklamış kendi devirlerindeki bazı şeylere kıyasen. Ne demişler? Kadınlar yine tesettür kullanarak, başlarını örterek, başlarını olduğundan büyük gösterip dikkat çekmek için yaptıkları her şey, bu manada yapılan şey de Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın deve hörgücüne benzettiği şey. Onu biraz söyleyeyim ki mesele anlaşılsın. Mesela eski hadis kitaplarımızın şerhlerinde şöyle bir bilgi var. Kadınlar başörtülerinin altlarına başları büyük gözüksün diye ipler bağlar. İplerle bir şekliyle başlarını büyütürler. Bugün bunun çok daha farklı yönleri var. İşte bunlar. Şöyle kafa tarafında devenin hörgücünü andıran saçların bir şekliyle gösterilmeden örtünün altında saklanarak ama şekli dışarıya doğru yansıtılarak yapılan her şey Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dikkat çektiği şeydir. Sıkıntımız var bu konuda. Ne yazık ki her geçen gün çözülme adına da bir gidişat var bu konuda. Bunun önüne geçmek için bu nebevi ihbarları duymak zorundayız. Eğer cennetin kokusunu duymak istiyorsa bir kadın, o koku ki kimlere nerelerden ulaşır Efendimiz onu söylüyor, bundan mahrum olmak istemiyorsa teşhire, teberrüce kapılarını tamamen kapatacak. Ve bütün Müslüman hanımlarımız şunları hiçbir zaman unutmayacak. Tesettür tarz değil, farzdır. Moda değil, Allah'ın emridir, kalkandır. Aksesuar değil, kendisini koruyan bir savunma aracıdır. Eğer böyle anlamasak, teşhir meselesi ortaya çıkarsa, teberrüc meselesi ortaya çıkarsa, adı tesettür olsa, başörtüsü olsa, hatta çarşaf olsa hiç fark etmez. Teberrüce yönelik bir şey olduğu andan itibaren ortada tesettür adına bir şeyden bahsetmek söz konusu olmaz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bu manada dikkatlerimizi çektiği bu önemli bahis hepimizi korkutmalı. Özellikle de hanımlarımızı bu konuda biraz daha hassas bir noktaya taşımalıdır. Aziz kardeşlerim, tesettürden bahsedince hanımlar biraz bize kızıyorlar. Diyorlar ki ne hep bizden bahsedip duruyorsunuz, biraz da erkeklerin tesettüründen bahsedin. En başta dedim ona da geleceğiz. Onun tesettürünü de anlatacağız ama şu anda konumuz hanımlar. Hanımların tesettürünü konumuz gereği biraz daha anlama adına gayret gösteriyoruz. En azından bu konuda ortada var olan sıkıntıları gidermek için. Geçen ders Kur'an'da tesettür başlığında 3 ayet grubu size verdim. Bilmem biraz araştırdınız mı? Ben kısmen söyledim, kısmen de bugün söyleyeceğim. Bugün de sizin üzerine bir şeyleri yükleyeceğim. Böylece yolculuğumuza devam edeceğiz. Dedim ki Araf suresinin 26 ve 27. ayetleri tesettürün fıtriliğini, Nur suresi 31. ve 60. ayetleri tesettürün mahiyetini, Ahzab suresinin 59. ayeti ise tesettürün hikmetini bize söyler. Temel mesajları böyledir. Yoksa ayetler içerisinde birbirleriyle yakın mesajlar

vardır, başka mesajlar da çıkarılabilir. Ben bu üç ayet grubunun saadet asrındaki karşılığına ait bazı şeyler şimdi sizlere aktarmaya çalışacağım. Somut örnekler üzerinden vereceğim mesajları. Özellikle sahabenin nasıl anladığını, Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu meselenin anlaşılması noktasında onlara nasıl mesajlar verdiğini anlamaya çalışacağız. Çünkü bu konu önemli bir konudur. Pratik örneklik olarak eğer bazı şeyler gözden kaçarsa tam anlamıyla anlaşılmayacak. Bazıları başka yerlere doğru sevk edecek meseleleri, asıl olması ve alınması gereken mesajın önü gölgelenecek. Onun için saadet asrından, yani son vahyin ilk muhatapları olan sahabe neslinin üzerinden meseleyi size aktarmak istiyorum. Birinci bahis tesettürün fıtriliği. Fıtridir, yaratılışlarının bir parçasıdır, kadın cinsi latiftir, erkeğe nazaran daha fazla cazibedardır. Tesettür ise o cazibedar olan özelliğini sadece helal dairede kullanmak için Allah'ın onun üzerine yazdığı bir yazgıdır. Adem kızlarının yazgıları var. O yazgılardan bir yazgı da budur. Bu fıtri olarak anlaşılması, meselenin hayata taşınması noktasında da bazı kolaylıkları sağlayacak. Eğer bir kadın kendi iç dünyasında bunu anlarsa ve barışık bir hale gelirse bu konuda, inanın anlama ve algılaması daha farklı olur. Şimdi bunu anlayabileceğimiz bir örnek vereceğim size. Hem de çok ilginç bir örnek, üzerinde biraz durup düşünmemiz gereken bir örnek. Biraz tefekkür etmemiz gereken bir örnek, neden böyle, nasıl böyle deyip bazı soruları sormamız gereken bir örnek. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın kerime zevcelerinin, yani analarımızın başından geçen bir örnek. Olayı bize aktaran Ümmü Seleme anamız, dirayet kahramanı, o büyük insan. Oturuyoruz diyor Hücre-i Saadet'te, ben ile Meymune evin içindeyiz, rahat bir haldeyiz. Kapı çalındı, içeriye girmek isteyen, gözleri görmeyen ama sahabi, başımızın tacı, Peygamber Mescidi'nin müezzini olan Abdullah İbni Ümmü Mektüm. Kapıyı çalıp içeriye girmek için izin istediği zaman biz gelenin o olduğunu anlayınca hiç oturuşumuzu da üstümüze bir şey almaya da yeltenmedik. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bize döndü, dedi ki: bakın gelen Abdullah'tır. Niçin almıyorsunuz örtülerinizi? Biz dedik ki ya Resulallah, o ama zaten bizi görmüyor. Görmeyen birisinin yanında niye biz örtüneceğiz? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki: o amaysa siz de mi amasınız? O anda örtülerini aldılar ve perdenin gerisine geçtiler. Şimdi analarımız da sahabenin ikliminde yetişen o güzide insanlardan, bizim gibi sorular sormuyorlar fazla. Yani sorgular mahiyette bir şey yok. Mesaj anlaşılmıştır orada. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ne dedi? Siz de ama mısınız dedi. Kalkıp da orada bir tartışma başlamadı. Ya Resulallah görmüyor falan filan, onlarca şey söylenir, belki başka noktalara çekilir ama öyle bir şey yok. Sahabeyi sahabe yapan özellik bu. Konuşan peygamberdir. Bir şey söyledi, tamam. Eğer bazı şeyler anlaşılmak istenirse yine edeple, yine büyük bir edeple soru sorulur. Bazen o mecliste de sorulmaz. Sahabenin böyle bir özelliği var. Efendimiz bir şey söyledi. Aradan bir müddet geçti. Sahabe geldi Efendimizin yanına. Ya Resulallah, geçen gün böyle bir şey demiştiniz ya, biz anlayamadık. Bunun için bize biraz daha açıklamada bulunur musunuz diye talepte bulunurlar. Efendimiz onun üzerinde bir şeyler söyler. Ama burada Allah Resulü aleyhissalatü vesselama, o ama bizi görmüyor diyen annelerimize, siz de mi amasınız, siz de görmüyor musunuz dediği anda analarımız anında geriye çekildiler. Şimdi onların sormadıklarını biz soralım. Alimlerimiz sormuş, Allah kendilerinden razı olsun. Mesela Azim Abadi isimli hadis şarihimiz meseleyi iyice bir irdelemiş. Ve şöyle bir neticeye varmış. Demiş ki gerek İmam Şafii'den gerek ise Ahmet bin Hanbel'den
bazı şeyleri de delil olarak kullanarak

Herhalde Ümmü Seleme anamızın burada söylediği bu söze karşılık Efendimizin verdiği karşılığın anlamı şu olsa gerek. Erkeklerin kadınlara bakması nasıl haramsa kadınların erkeklere bakması da öylece haramdır. Başımızın gözümüzün üstüne itiraz edecek halimiz yok. Ama şöyle bir hakikat da var ortada. Nur suresi 31. ayet direkt kadınlara hitap ederek kadınların erkeklere bakmasının haram olduğunu söylüyor zaten. Bu ayeti bilen sahabi ve bu ayeti bilen peygamber hanımları eğer meselenin o olduğunu anlasalardı böyle bir itirazda bulunmazlardı. Dolayısıyla burada başka bir şey var. Peki nedir o şey? O şey acizane benim kanaatim olarak şöyle. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam fıtri olan tesettürün sürekli korunması adına bir gayretle sınırların ihlal edilmemesi adına kadınların dünyasına bazı şeyleri nakşetmek istiyor. Somutlaştırayım. Bu çocuktur. Bunun yanında bir şey olmaz. Falancası da akrabadır. Onun içinde bir şey olmaz. Filancası komşumuz Necmi abi komşu zaten. Onun yanında da bir şey olmaz. Filancası aile dostu. Onun yanında da bir şey olmaz. Bir şey olmaz, bir şey olmaz diyerek bütün sınırların ihlal edilmesidir. Ama ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Ama bile olsa tesettür evet belki bedeni örten bir şeydir. Ama ruhu da örten bir boyutu vardır. Oradaki hassasiyet başka alanlardaki hassasiyeti çoğaltacaktır. Sen fıtri olarak anla bunu. Fıtratının bir parçası olarak anla bunu. Ve bu konuda sınırları koru ki bu konuda herhangi bir ihlale kapı açmayasın. Adım adım ihlale doğru yürüdüğün zaman bu konuda hassasiyetler gevşeyecek ve başka noktalara taşınacak. Ama sen bu konuda bazı şeyleri korursan ama olsa çocuk olsa akraba olsa komşu olsa tesettür adına Allah ne diyorsa peygamber ne öğretiyorsa bu konu sağlanırsa Allah'ın izniyle o konuda Allah'ın muradı senin hayatında karşılık bulacak. Dolayısıyla burada Ümmü Seleme anamızın üzerinden Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bize vermek istediği mesaj Allahu alem bu olsa gerek belki başka şeyler de çıkarılabilir. Ama fıtriliğine tesettürün bir vurgu var. Bunu görmemezlikten gelmemek durumundayız. Tesettürün mahiyeti yönünde yani Nur suresinin 31. ayetiyle 60. ayetlerinde bize anlatılan şekline yönelik, nasıllığına yönelik olan açıklamalara, Kur'an'ın o açıklamalarına Peygamber aleyhissalatü vesselamın dünyasından bir örnek vermek gerekirse ona da vereceğimiz örnek çok önemli bir örnek olarak Hazreti Ayşe anamızın ablası Hazreti Esma üzerinden bize aktardığı örnektir. O rivayette Ebu Davud'un libas babında geçen bir rivayettir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bizlere bu konuda sözden ziyade dikkat buyurun bu ifademe şekli olarak bazı şeyleri nazarımıza vererek bütün itiraz kapılarını kapatmıştır. Şimdi tesettürü anlatan Nur suresinin 31. ayetinde geçen humur ifadesi başörtüsü müdür? Boyun örtüsü müdür? Başa mı bağlanmalı? Boyna mı bağlanmalı? Bu konuda biliyorsunuz bu memlekette bile garip garip tartışmalara şahit olduk. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin buradaki izahı hiçbir tartışmaya meydan bırakmayacak kadar net ve açıktır. Ya bu rivayeti inkar etmek durumundasın ya da bu rivayeti kabul ettiğin zaman başka bir yorum yapmamak durumdasın. Çünkü yoruma meydan vermez sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabenin Kur'an anlayışının Kur'an'ı doğru anlamada ne kadar önemli bir alan olduğunu da bu rivayet üzerinden anlayabiliriz. Bu konuda çokça rivayetler var. Bu konu özel bir konudur. Üzerinde durulması gereken bir konudur. Onlar Kur'an'ın ilk şahitleridir. Şahit oldukları hadiseleri aktarma konusunda

canlı tanıklar oldukları için onların üzerinden Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ayetleri hayata döktürmüştür. Hayata intikal ettirmiştir. Böyle olduğu için o canlı örneklerin varlığı ayetler konusunda farklı farklı sözler söylememizin önünde engeldir. İşte onlardan bir örnek. Şimdi Ayşe anamızın aktaracağı örnek. Esma anamız Ayşe annemizin ablası. Aralarında 10 yaş fark var. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın neyidir? Baldızıdır. Efendimiz onun eniştesidir. Enişte baldız, yakınlıkları var, yıllara dayalı dostluk var. Hicret yolunda Esma anamızın yaptıklarını biliyorsunuz. Hazreti Ebu Bekir Efendimizin dostudur. O eve gider gelir, o yakınlık var. Bütün bu yakınlıklardan dolayı tesettür ayetinin daha ilk anlarda, ilk nazil olduğu günlerde Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yanına gelir. Daha doğrusu kız kardeşinin yanına, ama üzerinde ince bir elbise vardır. Başı da açıktır Esma anamızın. O bilmiyor daha o manada kimler yanında tesettür emrinin uygulanacağını, uygulanmayacağını. Böyle bir rahatlıkla Efendimizin yanına gelince Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ona şunu söylüyor. Ey Esma diyor, bir kadın ihtilama erdikten sonra, yani buluğa erince, söz biter, fiil başlar. Mübarek elleriyle işaret ederek Efendimiz şöyle yapar. Şu uzvundan, şu uzuvları dışında bütün her tarafını örtmesi gerekir. Bunlar dışındaki yerleri açık bırakması caiz değildir. Allah aşkına, var mı burada herhangi bir ihtilaf? Yani artık diyebilir miyiz neresi kapanmalı, neresi kapanmamalı? Diyebilir miyiz, burada başka bir yorum yapabilir miyiz? Efendimiz aleyhissalatü vesselam eğer izah etseydi bize, bazı şeyleri söyleseydi, o izahın üzerinden belki tartışma yapabilirdik. Ama izah yok orada. Ne var? Efendimiz aleyhissalatü vesselam yüzünü işaret ediyor, tüy bitiminin yerinden şöyle, ve elleri işaret ediyor. Şu uzuvlar dışındaki yerlerini açması caiz olmaz. Buluğa erdikten sonra bir hanımın, aleyhissalatü vesselam Efendimiz net bir biçimde meseleyi ortaya koyuyor. Aslında burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı Nur suresinin 31. ayetinde geçen İllâ mâ zahere minhâ, kendiliğinden görünenler müstesna ifadesinin peygamber dünyasındaki fiili anlamda bir karşılığıdır. Ayet ne dedi? Kendiliğinden görünenler müstesna. Onların ne olduğunu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Hazreti Esma'nın şahsında bize gösterdi mi? Gösterdi. Dolayısıyla bu konuda başka şeyler söyleyebilecek bir durumumuz yok. Peki ne olacak? Bu konu nasıl anlaşılacak? Şekil itibariyle neler olacak, neler olmayacak? O konuya da geleceğiz. O da bugünkü mevzumuz değil, ama bir dahaki dersimizin tamamen konusu olacak. Şekil itibariyle, muhteva itibariyle bu işin ilkelerine ait esasları da Efendimizin başka beyanlarının üzerinden inşallah öğrenmeye çalışacağız. Üçüncü bahis tesettürün hikmetidir. Hikmetin ne olduğunu Ahzab suresinin 59. ayeti bize verdi. İki temel hikmetten bahsettik. En yurafne, yani tanınmamaları, fela yuzenne, eziyete uğramamaları, bunların açıklamalarını da yaptık. Ve buradan da bir tanım elde ettik. Tanımlar elde ettik hatırlarsanız. Onların üzerinde bugün de bir şey bina edeceğiz. Dedik ki tesettür Müslüman hanımın kimliğidir, şahsiyetidir, İzzetidir, kalkanıdır, vakarıdır. Bu beş tane ifadenin üç tanesi tanınmayla alakalıdır. İki tanesi de eziyete uğramamalarıyla alakalıdır. O konuda da açıklamaları yaptık. Yine bu meseleyi de saadet asrından, o saadetli insanların dünyasından bir örnek üzerinden anlayalım. Ebu Hureyre bize naklediyor. Olayı bize İbn Abbas da başka bir şekilde nakleder. 3-4 tane farklı rivayet var. Rivayetleri yan yana getirdiğiniz, okuduğunuz zaman olayın kahramanı olan hanım sahabiyi de tespit edebiliyoruz. Büyük ihtimalle diyelim, Allahu alem diyelim buna da.
Burada söylenen kadın, yani olayın kahramanı olan, başımızın tacı olan o İslam hanımı, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın annemden sonra annem dediği iki kadından biri olan Ümmü Eymen anamızdır. Ancak size biraz sonra nakledeceğim rivayeti Ebu Hureyre bize naklediyor. Buhari'de geçen rivayette isim yoktur. O ismi biz İbn Abbas'ın ikinci rivayetinin üzerinden çıkarıyoruz. İsim önemli değil, önemli olan hadise. Nedir hadise? Ebu Hureyre diyor ki oturmuşuz Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla beraber, siyahi bir kadın geldi. Hatta bir hadiste net bir biçimde kadının yüzü de bize aktarılır. Yüzünün şekline ait bile ayrıntı bize verilir. Ama biz o siyahi kadın ifadesini kullanalım Buhari'deki rivayetten yola çıkarak. Dedi ki ya Resulallah, ben sarı hastasıyım. Bazen nöbetler geçiriyorum. Nöbetler geçirdiğim zaman da düşüyorum. Düştüğüm zaman da tesettürüm açılıyor. Ve ben artık bu manada biraz rahatsız olduğum için senden dua istemeye geldim. Ne olur benim için Rabbine dua et. Allah bana şifa nasip etsin. Demek ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselama sahabe böyle bir şey için başvuruyormuş. Şimdi öyle bir garip zamanda yaşıyoruz ki bu rivayetler bile yerle bir ediliyor. Neymiş efendim, duaya aracı mı konuyormuş? Gidip peygamberden istemedi. Dikkat edin. Allah Resulüne gitti, ya Resulallah benim için Rabbine dua et dedi. Salihlerden dua istenir mi? İstenir. Salihlerin salihi de peygamber aleyhissalatü vesselam değil mi? Bitti. Onun için onlara hiç itibar etmeyin. Bu rivayetler bize meselenin özünü veriyor. Böyle bir taleple varıyor yanına. Başından geçeni böyle anlatıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da dinliyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın cevabı şu: dua ederim sana ama daha hayırlısını söyleyeyim mi? Söyle ya Resulallah. Hastalığına sabredersen eğer, Allah senin o sabrının karşılığında cennette kat kat sana mükafatlar verecek. Ne diyecek sahabi hanım? Küçüğüne razı olur mu? İster mi, arzular mı? Hayır. O küçüğünü feda eder, büyüğünü elde eder. Sahabi akıllı tüccardır. Onlar asla dünyaya meyletmezler ve bu konudaki şeyler onları kesmez. Orada da o sahabi hanımın aynı tavrını görüyoruz. Tamam ya Resulallah der ama bir tek isteğim var senden. Nedir? Bari dua et de o nöbet geçirdiğim zaman düştüğümde üstüm başım açılmasın. Erkekler beni o halde görmesin. Ne diyor sahabi hanım, anlıyorsunuz değil mi? Hikmetini o kadar doğru anlamış ki burada, böyle bir isteği var. Aslında o sahabi hanım, eğer Ümmü Eymen anamızsa ya da başka birisi ise, çok iyi biliyor ki, çünkü Efendimiz bu hadisi defaatle söyledi, 3 kişiden kalem kalkmıştır. Uykudan uyanıncaya kadar uyku halinde olan, aklı gelene kadar aklını yitirmiş olan, İhtilam olana kadar da çocuktan, bu 3 zümreden kalem kalkmıştır. Yani onların lehine ya da aleyhine kalem işlemez. Nöbet halinde olan bir kadın, bir erkek, bir hasta kalemi işletmeyecek sınıftandır. O biliyor bunu, bilmeyen birisi değil. Ama derdi ney? Öyle bir anlamış ki tesettürün emrini. Emrin başım üstüne ya Rabbi, öyle bir demiş ki o dediği şeyin arkasında olarak sorumlu olmasa bile, mükellef olmasa bile ısrarla Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan böyle bir talepte bulunuyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da gözleri dolu dolu olarak orada bu hanım sahabi için dua ediyor. Bu ufuk sahabi ufkudur. Rabbim bizlere de kazandırsın. Vallahi yol budur, başka bir yol yoktur. Onlar vahyin canlı tanıkları olduğu için Kur'an'ı adeta içtiler. Öyledir Mevlana, çok da güzeldir. Onlarla bizim aramızdaki fark şudur: onlar Kur'an'ı içtiler, biz ise Kur'an'ı yiyoruz. Sadece dişlerimizle çiğniyoruz. Kur'an'ı yedikleri için, içtikleri için onlara Kur'an adeta kanlarına girdi. Ve her biri bu manada yürüyen ayet oldu.

Şimdiye kadar söyleyeceklerimi de bundan sonra söyleyeceklerimi de biraz daha destekleyecek. Bu manada Hazreti Ömer'in üzerinden de bazı mesajları almış olacağız. Hadis kitaplarına, tefsir kitaplarına, sebeb-i nüzul kitaplarına baktığınız zaman şöyle bir bahis görürsünüz. Muvafakat-ı Ömer. Ömer'in muvafakat sağladığı ayetler. Nedir bu mesele? Mesele şu. Hazreti Ömer Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ifadesiyle muhdestir. Ne demek muhdes? Konuşturulandır. Konuşan değil, konuşturulandır. Allah ona ilham eder. İlham perdeleri biraz daha farklı işler o büyük insan için. Onun için o Kur'an'dan önce Kur'anca konuşur. Onun için o daha sonra Kur'an ayetleri olarak inecek olan bazı meseleleri, bazı hadiseleri daha ayetler inmeden ortaya koyar ve bu konuda ısrarcı olur. Burada o kitaplara baktığınız zaman hadis kitaplarına, tefsir kitaplarına, sebeb-i nüzul kitaplarına Hazreti Ömer için çok rivayet göreceksiniz bu manada. Mesela en önemli alimlerimizden biri olan İbni Hacer el-Askalani'ye göre 15 tane ayet vardır böyle. İmam Suyuti sayıyı 20'ye çıkarır. 20 tane ayetten bahseder. 15 ya da 20 ama onların içlerinde tesettür ayetleri de var. Hazreti Ömer ve tesettür dememiz bundan dolayı onun çerçevesinde, onun bize söylediği beyanlar çerçevesinde bu meseleyi de biraz anlamak durumundayız. Bu muvafakatlara bir baktığınız zaman mesela makam İbrahim konusunda Hazreti İbrahim'in keşke makam İbrahim musalla olsa yani namaz kılınacak yer olsa diye bir söz söyler. Ayet iner Bakara 125 Hazreti Ömer'in o sözünü bir şekliyle Kur'an'a ayet olarak koyar. Bedir esirleri meselesi var biliyorsunuz. Ben size birkaç kez anlattım o hadiseyi. O hadisede de Hazreti Ömer farklı bir görüş beyan eder. Enfal suresinin 69. ayeti Hazreti Ömer'i destekler. Münafıkların cenaze namazına katılmaması konusunda Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla bir konuşması var onun biliyorsunuz. Abdullah İbni Übey İbni Selül'ün cenazesine gitmek için Efendimiz harekete geçtiği zaman ona bu konuda karşı çıkmaya ya da onu engellemeye çalışır. Tevbe suresinin 84. ayeti ve bunun gibi daha nice ayetler nazil olur. Hazreti Ömer'in tesettür meselesinde de ısrarlı bir hali var. Bu da biraz Hazreti Ömer'in tabiatından kaynaklanır. Onun halini biliyorsunuz. Celadetini biliyorsunuz. O sert mizacını biliyorsunuz. Kadınlarla da böyle bir münasebeti var o büyük insanın. Kureyş'in kadınları, Ensar'ın kadınları, hatta Peygamber aleyhissalatü vesselamın hanımları, başlarımızın tacı olan analarımız Hazreti Ömer'den bu manada birkaç kez şikayetçi olurlar ve bu şikayetlerini de Efendimiz'e iletirler. Hazreti Ömer'in kadınlarla bu manada münasebetini anlayabileceğiniz bir Buhari rivayetini sizlerle paylaşmak istiyorum. Olayı bize Sad bin Ebi Vakkas Hazreti Ömer'den duyarak aktarıyor Buhari'deki o rivayette. Olay şöyle gerçekleşiyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Kureyş'in kadınlarından bazılarıyla oturmuş kendi hanesinde bazı meseleleri konuşuyorlar. O anda kapı çalınıyor ve Ömer'in sesi duyuluyor. Hazreti Ömer içeriye girmek için izin istediğinde mecliste oturan kadınların her birisi bir tarafa kaçıyor. Biri bir perdenin arkasına, öteki bir tarafa, öteki bir tarafa. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da onların halini görünce gülmeye başlıyor. O anda da Hazreti Ömer içeriye giriyor. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Allah seni ebediyete kadar güldürsün. Ömer'in sözüdür bu. Ebediyete kadar güldürsün. Niye gülüyorsun? Bu tebessümünün nedenini öğrenebilir miyim diyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da anlatıyor. Kadınlar buradaydı, bir şeyler anlatıyorlardı. Senin sesini duydukları zaman her birisi bir tarafa kaçtı. Ömer hiddetleniyor orada ve kadınlara hitaben ey nefislerinin düşmanları diyor. Demek siz Resulullah'tan korkmuyorsunuz da benden korkuyorsunuz ha?
siz

benle olan korkunuz Allah Resulünden olan korkunuzdan daha fazla öyle mi diyerek orada da şiddetini dile getiriyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ise o anda Hazreti Ömer'e diyor ki sen şiddetlisin, sert olduğun için onlar öyle. Arkasından yine Ömer'in radıyallahu anh değerini aleme gösterecek bir söz söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki şeytan sana bir yolda rastlasa mutlaka yolunu değiştirip başka bir yola sapar. Ne demekmiş Hazreti Ömer, anladınız mı? Şeytana yol değiştirten adam demekmiş. Ne demekmiş Hazreti Ömer? Şeytanla aynı yolda yürümeyen adam demekmiş. Ne demekmiş Hazreti Ömer? Şeytanı korkutan adam demekmiş. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bu beyanı onu söylüyor bize. Ama biz burada özellikle biraz önce aktardığım rivayette kadınlarla Hazreti Ömer arasındaki ilişkiyi görüyoruz. Birkaç kez geliyor Efendimiz'e. Ya Resulallah, şu kadınlara söyle de senin yanına geldikleri zaman biraz daha üstlerine çeki düzen versinler. Efendimiz bir şey demiyor, sükut. Bir müddet sonra ya Resulallah şunlara söyle dışarıya çıkarken şöyle yapsınlar. Efendimiz bir şey demiyor. Duramıyor Hazreti Ömer. Bu sefer gidiyor kadınlara, aynı şeyi kadınlara söylüyor. Bu sefer Efendimiz aleyhissalatü vesselamın kerime zevcelerine, mesela bir gün Sevde anamıza, biraz da annemiz şişmandır öyle tarif ediyor kitapları bize. Onun o halini de konuşarak Sevde anamıza bir şeyler söylüyor. Anamız da sinirleniyor, gelip Allah Resulü aleyhissalatü vesselama Hazreti Ömer'i şikayet ediyor. Ve bütün bu hadiselerin arkasından Ahzab suresinin 59. ayeti, onun arkasından Nur suresinin 31. ayeti. Hangi ayet önce indi, hangi ayet sonra indi, bu tartışmalı bir meseledir. Ama Hazreti Ömer'in bu rivayetlerini dikkate aldığımız zaman Ahzab 59'un önce Nur 31'in sonra indiğine dair de bir ipucu yakalıyoruz orada. Bu ayetler indiği zaman Hazreti Ömer'e düğün bayramdır. Medine sokaklarında yürüyor. Ey kadınlar diyor. Ey muhacir kadınları. Ey ensarın kadınları. Bundan sonra böyle. Böyle deyip hükümleri orada söylüyor. Bundan sonra böyle örtüneceksiniz. Buna dikkat edeceksiniz. Hazreti Ömer için bir bayram havası eser ve bu konuda o halini de böylelikle beyan eder. Neden özellikle tesettür meselesinin Hazreti Ömer çerçevesinde ele alınması gerektiğini de buradan anlayın. Çok önemli bir bilgi daha vereceğim size kıymetli kardeşlerim. Harise İbni Mudarrib Hazreti Ömer döneminde yaşamış ve bir dönemde Hazreti Ömer'in valiliklerinden birinde görev almış birisidir. Şefkani Fethul Kadir isimli kitabında bu bilgiyi bize aktarır. Der ki Ömer bize, yani valilerine, Nisa, Ahsap ve Nur sürelerini öğrenin diye emir gönderdi. Dikkat buyurun. Ömer nedir? Halifedir. Müslümanların emir el müminidir. Valilerine ne gönderiyor emirname olarak? Diyor ki bu görevi yapabilmeniz için Nisa, Ahsap ve Nur sürelerini çok iyi öğrenin. Neden peki? Bu üç süre. Geçmiş dersleri hatırlayın, ısrarla üzerinde durduğumuz bir şey var. Aile hukukunu Kur'an'da anlatan en önemli ayetler, en önemli de süreler. Aile meselesinin ve bunun hukuksal düzleminin İslam toplumunda iyice anlaşılması gerektiği konusunda bir hassasiyetten kaynaklanıyor Hazreti Ömer'in buradaki gayreti. Çünkü toplumun yıkımı aileden oluyor. Bu konudaki zafiyetler Kur'an'ın yol açtığı, Kur'an'ın önümüzü açtığı o rehberiyetle yürütülmezse asla düzene girmeyecek ve sıkıntılar başını alıp gidecek. Yakın bir zamanda bir kadın cinayeti işlendi bu memlekette. Astılar, kestiler, konuştular. Kısas gelsin, şu olsun, bu olsun. Konuşan var mı şu anda? Yok, bitti. Bir tane daha ölürse eğer bir daha aynı türküleri söyleyeceğiz. Böyle bir şey yok işte. Hazreti Ömer meselenin özünü söylüyor. İlle bir şeyler mi olsun?

insanlar bu meseleleri konuşsunlar. İlle canlar mı yanacak? İlle yuvalar mı yıkılacak? Valilerine verdiği emir budur. Bu üç süreyi iyice öğrenin ki gereğini yerine getirin. Ahkamını öğrenin. İnsanlarla bu manada muameleleriniz olsun. Ortaya çıkacak olan arızaları önleme adına da tedbir olsun. Bununla da yetinmiyor. Ne diyor biliyor musunuz Hazreti Ömer? Özel olarak kadınlara. Kadınlar diyor. Haklarınızı öğrenmek istiyorsanız Nur suresini iyice öğrenin. Çünkü Allah o sürede sizin haklarınızı ve sorumluluklarınızı anlatıyor. Öğrenin, bilin Allah katında bu manada söylenen sözleri neler yüklemiş, neler sizden istiyor. Verilenler ney, beklenenler ney? Bunları öğrenin ki gereğini yerine getirin. Siz bunları yapmazsanız, başka yerlerde dertlerinize derman ararsanız hiçbir zaman derdinize derman bulamayacaksınız. Kur'an gibi bir güçlü sermaye olmasına rağmen halen açlık ve sefalet içerisinde kıvranıp duracaksınız. Allah bizi onlardan etmesin inşallah. Aziz kardeşlerim, size bir ödev vermek istiyorum. Öyle hep hazıra gelip burada almak olmaz. Biraz girmek lazım kaynakların içerisine. Belli şeyleri biz irdelediğimiz zaman zihinde daha kalıcı oluyor. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Bedel ödediğiniz şey bedelinizin nispetinde hayatınızda yer alır. Ne kadar bedel öderseniz o kadar o şeyi koruma noktasında da gayret gösterirsiniz. Mesela bunu şöyle de anlayabilirsiniz. Niçin sonradan Müslüman olanlar bizim gibi babaları anaları Müslüman olanlardan daha fazla İslam'ın kıymetini biliyorlar? Biz miras aldık, onlar ise bedel ödedi. Kazandılar, gayret gösterdiler, onun için onu koruyorlar. Şimdi biz de bazı şeyleri anlama adına, bazı şeyleri zihin dünyalarımıza iyice nakşetme adına, bazı şeylerden daha fazla istifade etme adına bazı bedelleri ödemek durumundayız. Size bir hafta mühlet, bir tane de soru. Hazreti Ömer'in bu üç sürede, Nisa suresi, Nur suresi, Ahzab suresi, bu üç sürede tesettür meselesinin dışında da çok önemli hatıraları var. Bu üç tane hatırası ne? Bu sürelerle Hazreti Ömer arasındaki bağların bir yönüyle yansımasına ait mesajlar. Üç süre, üç tane Ömer'i hatıra. Bunları inşallah tespit edeceksiniz. Bir dahaki dersimizin başındaki konu bu olacak inşallah. Yavaş yavaş toparlıyorum aziz kardeşlerim. Pakistan'ın yetiştirdiği önemli isimlerden bir tanesidir Ebu Ala Mevdudi. Hicap diye bir kitabı var. Bilmiyorum bilenleriniz, görenleriniz, okuyanlarınız var mı? Hicap kitabı biraz kalınca bir kitaptır. Hicap örtü biliyorsunuz ama örtüye ait olan anlatılan kısım biraz azdır orada. Orada biraz daha farklı meseleler irdelenir. İslam nazarında kadının değeri sorgulanır. İslam öncesi kadının yerine ait bilgiler verilir. Başka kültürlerde kadının yerine dair bazı bilgiler verilir ve İslam'ın kadına kazandırdıklarını da söyledikten sonra meselenin hicap konusuna getirir sözü dayar. O kitabın ön tarafında yayıncının mı mütercimin mi belli olmayan bir kıssa anlatılır. Kıssa şöyle, kimin olduğu belli değil. Belki yayıncı, belki mütercim onu koymuş, yazmadıkları için bilmiyoruz ama kitaba bakabilirsiniz. Abbasi devrinde yaşanmış bir kıssa. Nedir kıssa? Bir genç hanım, Abbasi devri, o günlerde örtülü, tesettürlü, sokakta yürürken bir genç ona musallat olur. Onun arkasından biraz yürür. Başka bir genç o gencin hanımı rahatsız edeceği endişesini içinde taşır. Diğer genç de o genci takip etmeye başlar. Önde bir hanım, arkasında bir erkek, o erkeğin arkasında bir erkek. Böylece yürürler. Yolun kesiştiği bir noktaya gelince o izleyen genç, genç hanıma cesaretini toplayarak Allah Ali İbni El Cehme rahmet etsin der. Bir şair ismini söyleyerek böyle bir rahmet okur.

0: Kadın da o gence şöyle cevap verir. Allah Ebu A'la'ya rahmet etsin. Ebu A'la'ya rahmet etsin sözünü duyunca o takip eden genç yolunu çevirir, döner gider. Asıl takip eden merak eder. Der ki ne oldu? Bu ne demek? Biri bir isim söyledi, biri bir isim söyledi. Sonra yollarına ayrılıp gittiler. O genç de cesaretini toplar, kadının karşısına çıkar. Der ki Allah rızası için söyle. Ben böyle böyle bir şeyden dolayı o genci takip ettim. Asla sana zarar vermek için değil. Hatta onun eğer sana zarar verirse engelleme adına böyle bir takibe giriştim. Ama o dedi ki Allah Ali İbni Cehme rahmet etsin. Sen de dedin ki Allah Ebu Ali'ye rahmet etsin. Döndü gitti. Nedir bunun hikmeti? Kadın söyler. Ali İbni El Cehm şairdir. Aşka dair şiirler söyler. Oradan bir gönderme yapar. Ona rahmet etsin dediği zaman eğer kadın dese ki amin ya da başka bir söz söylese kapılar açılacak. Ama ne dedi? Allah Ebu A'la'ya rahmet etsin. O da şairdir. O da aşkın, flörtün kapılarını kapatan biridir. Bu kapı sana kapalı diyerek oradan bir mesaj verir ve onu kendi başından def eder. Alınacak çok dersler var buradan. Ben alabileceğinizi, aldığınızı biliyorum. Bu konuda kadın erkek hepimizin çok hassas olması gerektiği, asla kapıları zorlamaması gerektiği, asla bu manada belli sınırları ihlal etmemesi gerektiği yönünde güzel bir mesaj var. Ama ben mesajı geçen ders verdiğim mesajın üzerinden vererek sözlerimi tamamlamak istiyorum. Aslında bütün bu söylenenler Müslüman bir kadına ne söylüyor biliyor musunuz? Diyor ki o Müslüman kadın, tesettür benim kimliğimdir, onunla tanınırım. Tesettür benim şahsiyetimdir, onunla kıymetlenirim. Tesettür benim izzetimdir, onunla yaşarım. Tesettür benim kalkanımdır, onunla korunurum. Tesettür benim vakarımdır, onunla olgunlaşırım. Bir tane daha ekledim bu sefer. Tesettür Rabbimin beni muhatap almasıdır. Onunla sevinir ve her daim emrin başım üstüne derim. Allah bu bilinci erdirsin bizleri. Rabbim tesettürü sevdirsin. Kızlarımıza, hanımlarımıza bu bilinci versin. Bu ders vesilesiyle kaç tane mesaj geldi? Ona ait de bir şey söyleyeyim ki siz de inşallah o duaya katılın. Dünya sadece bizden müteşekkil değil. Bazı kızlarımız mesaj yazmış bana. Hocam örtüneceğim, babam izin vermiyor. Bazıları eşlerini şikayet ediyor. Zannetmeyin ki sadece dünya bizden müteşekkil. Biz bazen kendi dünyamızdan sadece meseleye bakıyoruz. Bazı kızlarımızın, hanımlarımızın ise şöyle bir derdi var. Diyorlar ki hocam evet biz tesettürün Allah'ın emri olduğunu biliyoruz. Bunu inkar edecek durumumuz yok. Ama bir türlü nefsimize söz geçiremiyoruz. Bir türlü nefsimize bu manada bazı şeyleri ikna edemiyoruz. Çevrenin baskısından, mahallenin baskısından, onun bunun baskısından çekiniyoruz. Ne yapsak bunu aşalım? Ne yaparsak aşabiliriz? Ben de onlara dua ediyorum. Ne yapabilirim ki? Diyorum ki sadece onlara. Geçen ders söyledim. Bu iş bir ağaca benzer. Bu ağacın kökeninde kesinlikle iman olmalı. Güçlü bir iman olacak ki bu konuda bazı şeyler oluşsun. Onun için en başta bir kez daha imanı öğrenin. İmanı öğrenir öğrenmez imanın ikiz kardeşi o ağacın gövdesi olacak. Neydi o? Salattı, namazdı. Kökü iman, gövdesi namaz olan bir ağacın Allah'ın izniyle dalları ve meyveleri tesettür olur. Rabbim böyle bir sıkıntıda olan, nefsine söz geçirmeyen, el nedir putuyla bir şekliyle meşgul olan, nefsinin ya da şeytanının telkinlerinden dolayı bu konuda adım atamayan kardeşlerimize yardım etsin. Ne olur bu manada hiç kimseyi kınamayın. Hiç kimseye bu manada farklı bir şey söylemeyin. Biz kınayıcı makamda değiliz. Biz ancak insanlara hidayet adına, mesajı ulaştırma adına mükellefiz ve memuruz. Ve bu konuda bütün kadınlarımız, kızlarımız sevdirme yönüyle, muhabbet yönüyle adım atmalı. Allah'ın emirlerini başlarının üstüne alanlara, Allah'ın emrinin bu manada eksiğini yaşayanlara köprüler kurma adına gayretler göstermeli. Allah o gayreti gösterenlerden etsin. Çoluk çocuğumuzu muhafaza etsin. Şu zor zamanlarda inşallah bu konuda gereken neyse bizlere, yüklenen neyse sorumluluk adına onu da yerine getirmeyi bizlere kolaylaştırsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi. Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Radyo Hedef.
7: Hayat hızla akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
6: Radyo Hedef FM.

0: 91.8.
1: Bizler bu dünyada kalıcı değiliz. Kaldı ki başımıza gelen bu bela ve musibetler bizler için nimettir. Bir Müslüman da hastalık, hor görülme ve fakirlikten biri bulunursa üzülmesin. Bilakis sevinsin.
2: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
3: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
4: Radyo Tiyatrosu.
5: Tövbe.
6: Mevlüt.
7: Buyur baba.
6: Yarın İstanbul'a mal götüreceğim. Muavin işi bıraktı. Sen de benimle gel. Bana yardım edersin.
7: Gelmek isterdim ama sınavlarım var baba. Ders çalışacağım.
6: Başlatma dersinler lan. Koca kamyonu karda kışta tek başıma götüremem. Sana muavin işi bıraktı diyorum.
7: İyi ama ya okulum?
6: Yarın zaten cumartesi. Okul yok. Sabah erken çıkarsak gece İstanbul'a varırız. Ertesi sabah da mal yükleyip döneriz. Pazartesi okuluna gidersin.
7: Ama pazartesi sınavlarım vardı baba. Cumartesi pazar onlara hazırlanacaktım.
6: Yolda giderken kamyonda çalışırsın.
8: Bu havada nasıl yola çıkacaksın Sami? Kar fena bastırmış. Yolların çoğu kapalıymış diyorlar.
6: İnanma, İstanbul yolu açıktır. O yol kapandı mı memleketin can damarı kesildi demektir hanım. İstanbul be. Her bir iş orada oluyor. Ticaret merkezi orası. Hiç yolun ayı kapanır mı?
8: Ne bileyim öyle diyorlar.
7: Malı öbür hafta götürsek olmaz mı baba?
6: Olmaz. İstanbul piyasası portakala iyi para veriyormuş. Hadi daha da burada donup da elinde kalmasın diye portakalı çok ucuzdan veriyor. Üstüne %200 kar koyup da İstanbul'da kabzımada sattım mı milyonlarca lira kazanırım. Bu fırsat kaçırılır mı hiç ya?
7: Ama senin kamyonunun lastikleri de eski be baba.
6: Eskiyse ne olmuş yani? Halime görüyor musun oğlum? Bak benimle gelmemek için ne bahaneler uyduruyor.
7: Bahane uydurmuyorum baba. Lastiklerin iyice düzleşmiş, kayıyor. Yolda kar buz da var. Onun için dedim.
6: Hiçbir şey olmaz. Ben usta şoförüm. O lastiklerle kamyonumu Almanya'ya kadar götürürüm evvelallah.
7: Sen bilirsin.
8: Ah, hatırlatın da giderken size battaniye neyin vereyim. Ayaklarınıza sararsınız. Senin kamyonun kaloriferi hala bozuk değil mi bey?
6: Bozuk ya, yaptırayım dedim. Dünyanın parasını istediler. Artık bu kış böyle idare edeceğim.
8: Para kazanayım derken bir de üşütmeyin yollarda.
6: Merak etme hanım, kan yağı çektim. Hiçbir üşümem kalmaz. Evvelallah cayır cayır yanarım.
7: Yapma baba, araba kullanırken içki içilir mi? Hem günah hem de tehlikeli.
6: Nasihat verme lan, içmeyip de soğuktan donayım mı? Hava kış, kamyonun içi buz gibi.
7: Ben içmeyeceğim için donacak mıyım yani? Ayağına iki çift çorap giyersin, olur biter. Haram olan şeyden iyilik beklenmez baba.
6: Lan herkes tahsilde olunca köşe dönmeye bakar, sense kime çektin bilmem ki.
8: Oğlan doğru diyor Sami. Yolda olsun, içme şu zıkkımı.
6: Allah Allah, yahu ben zevkimden içmiyorum Halime, ilaç niyetine içiyorum kan ya. Soğukta insanın içini ısıtıyor. Kalefer gibi murabek. Bir ısıtıyor ki bildiğin gibi de.
8: Hadi hadi içki içkidi. İlçe başkanının oğlunu unuttun mu? O da senin gibi arabasında içki içerdi. Ne oldu? Bir gün sarhoş oldu, arabayı uçurma yuvarladı. Kendi de ailesi de yok olup gitti.
7: Şu içkinin bütün kötülüklerin anası olduğunu bir bilsen baba. Araba kullanmayan için de felaket. Ama araba kullanırken içmek felaket üstüne felaket.
6: Kapa lan çeneni baykuş ağızlı. İnsanın moralini bozma. Vaaz vereceksen geç camide ver. Tövbe tövbe. Şunun şurasında içeceğim bir şişe kanyak, o da ilaç niyetine ana ol demediğiniz kalmadı.
8: Mevlüt oğlum sus bari, sus da bir şey söyleme şuna. Görüyorsun işte heyheyleri üzerinde babanın.
6: Üzerimde olur tabii. Bacak kadar çocuk bana günah öğretmeye kalkıyor. Ulan sus, seni böyle tahsil yapmaya verendi. Şimdi dili bir karış dışarıda ha.
7: Baba şimdi ben sana kötü bir şey demedim ki. İçkinin kötü olduğunu herkes biliyor. Dinimizce de haram kılınmış. Zaten dinimizce haram olan her şeyde mutlaka ya dünya bakımından yahut ahiret bakımından bir kötülük mevcuttur.
6: Tamam tamam, hadi daha fazla konuşma da kalk git. Halil Ağa'nın bahçesine gidip kamyonu yükletelim. Yarın ezanla birlikte yola çıkarız.

0: Bana bakın la! Kamyonun tepelemesine portakal doldurun.
1: Hayır yeter Sami ağam. Baksana taka basa doldurdu.
0: Koyun koyun. Siz buna yükleme mi diyorsunuz be? Fazla fazla doldurun. Arabada branda var, üstünü örteriz.
1: İyi de senin kamyon 10 tonluk. Daha fazlasını taşıyamaz ki.
0: Lan sen benim kamyonu benden...

0: Ağa mı iyi beleceksin ha? Kamyonet değil ya. 10 tonu çeken 3-5'imi çekemeyecek. Evelallah benim arabam canavar gibidir. Canavar.
1: Sen bilirsin. 3 ton daha koyacağız arkadaşlar.
2: Yapma baba, fazla yükletme şu kamyonu. Hava berbat, yollar buzludur. En iyisi tedbirli olmak.
0: Hiçbir şey olmaz. 3-5 ton dediğin nedir ki la? Kar yüzünden İstanbul'da portakal gidemiyormuş. Fırsat bu fırsattır oğlum. Halil ağa portakalı elinden çıkartmak için 30 bin liraya satıyor. İstanbul'da kabzımak kilosuna 100 bin lira veriyormuş. Kilo başına 70 bin lira kar az para mı? Bir seferde kaç yüz milyon kazanacağız düşünsene.
2: En büyük kazanç kanaatkar olmaktır baba. Böyle yapmakla hem canımızı hem de malımızı tehlikeye attığının farkında değilsin.
0: Aa, yine nasihat çekmeye başlama lan. Madem bu kadar biliyorsun, oho üflersin. O zaman hiçbir şey çekmeyen olmaz. Tıkır tıkır gideriz ha.

0: Kamyonu çok yüklettim be Samyon. Yolda dikkatli git bari.
1: Bir şey olmaz. Zaten hava karlı, hızlı gidecek halimiz yok ya.
0: Hadi yolunuz açık olsun. Yani.
1: Sağ ol. Mevlüt, hadi oğlum. Bir kamyona gidiyoruz.
0: Peki baba.
2: Bu arabanın içi amma soğuk, buz gibi. İstersen yola çıkmadan elektrikçi Şükrü abiye şu kaloriferini bir yaptırıver baba. Baksana camlar bile soğuktan buğulanıyor hep.
1: Bırak şu kazıkçı herifi be. Dünyanın parasını ister şimdi. Burada başka elektrikçi yok ya. İstanbul'a gidince orada yaptırırız. Daha ucuz olur. Hadi bakalım gidiyoruz. Üşüdüysen ananın verdiği battaniyelere sarın Mevlüt.
2: Aa, haklısın, onları unutmuşum.
1: Kaloriferin arkasında olacaktı. Battaniye alırken oradan bir şişe de kanyak ver bana.
2: Hemen mi başlayacaksın şu zıkkıma?
1: Evet, hemen başlayacağım. İçim ki içim ısınsın.
2: Al.
1: Kapağını aç da ver lan.
2: Baba lütfen kendin aç artık. Elime bulaşır sonra.
1: Ver ben açarım. Yobazlığın bu kadarına da yani. Şimdi ağzımı açtırma benim. Günahsa günahı bana. Sana ne lan? Her okula giden senin gibi mi bilmem ki. O yobaz arkadaşların başı altından çıkıyor bütün bunlar ha. Sen eskiden böyle değildin Mevlüt. De şişenin kapağını açmak bile günah oldu.
2: Günah tabii baba.
1: Günahsa günah bana. Amma keskinmiş ha. İçimi cayır cayır yaktı. Birazdan tepeden tırnağa ısınırım.
2: Isınmak için kaynağa vereceğim parayla kamyonun kaloriferini yaptırabilirdin. Hem ikimiz birden ısınmış olurduk hem de şu zıkkımı içmemiş olurdun.
1: Bırak şimdi boş konuşmayı da şu kasetleri ver bakayım.
2: Al buyur.
1: Bir arabesk koyalım da neşemizi bulalım. Dünyanın yolu bu, müziksiz bitmez. Şunu koyalım. Peki. Tam biz kamyonculara göre.
2: Sesini çok açtın baba, biraz kısabilir miyiz?
1: Niye lan? Yoksa şarkı dinlemekte bir günah.
2: Yok, ders çalışıyorum da baba, aklım dağılıyor.

0: Hele şu malı İstanbul'da götürüp Trabzon'a bir satayım, iyi para kazanacağız ha. Havalar böyle kötü giderse birkaç sefer daha yaptık mı değme keyfimize. Her seferde masrafları çık, en az 300-400 milyon kalır bize. Ayda 5-10 sefer yaptık mı borçları diye öderiz evlat. Duydun mu beni Mevlüt? Mevlüt! Vay kerat, uyuyakalmış. Üşüyüp hasta olmasa bari. Gribe kanyak birebir. Bir iki yudum içirtse bilseydim iyi olur diye. Nerede rastla doğuyormaz arkadaşlarına bu bilmem ki. Eskiden böyle bir şey bildiğine yoktu. Şimdi o günahdı, bu günahdı. Neyse. Vay işte toroslar başladı. Şimdi işin yoksa saatlerce tırmandır bu dağları. İnşallah bizim yaşlı kamyon sırtındaki bu yükle tırmanır bu rampayı. Acaba vitesi biri alsam arabayı bakamadan sokmadan yola çıkardım ya. Acaba şanzımanın yağı ne alemdeydi? Keşke ona baktırsaydım. Lampayı ikiyle çıkıyorum ama birazdan yaşlı adam gibi tıkanmaya başlayacak biliyorum. Ya bire geçiremezsem? İşler de iyice nasıl gol vermeye başlamıştı. Dur bakalım hele tekliğe ne kadar bire almayayım.
1: Neden birinci vitesi almıyorsun baba?

0: Ne, sen ne zaman uyandın ha? Az önce uyumuyor muydun?
1: Kendimden geçmişim. Baba biri al şunu. İkinci viteste tırmanamazsın bu yokuşu.
0: Dur bakalım, şimdi G'ye gidiyor işte.
1: Ama fazla gidemezsin ki. Arabaya haddinden fazla portakal yüklettim. Bu vites çekmez. Vaktin varken biri al hadi.
0: Lan çok biliyorsan bırak elindeki kitabı da gel sen sus arabayı. Şoför sen misin ben miyim be? Tekleme lan, tekleme.
1: Baba bırak inat etmeyi, şu arabayı birinci vitese geçir.
0: Ya geçmezse? Bazı yapıyor böyle. Geçmezse rampada kalırız, bir daha da çalıştıramayız. Baksana yol buzdukmuş zaten, kayarız.
1: Niye geçmesin ki baba?
0: Dişli arıza lan. Baktıracaktım, unuttum. Ama korkma, ikiyle tırmanacağız doğrusu. Hadi koçum, hadi aslanım, sakın durayım demem ha. Yapma koçum, utandırma beni. Ha gayret.
1: Motoru yoruyorsun baba. Böyle gidersen araba su kaynatacak. Daha kötü olur o zaman. Al şunu birinci vitese hadi.
0: Dur hele, biraz daha çıkalım. Belki devrini bulur motor. Bu da ne? Kim çalıyor kornayı ya?
1: Arkamızdaki otobüs çalıyor. Yol istiyor.
0: Manyak mıdır nedir? Zaten yolun kenarında gidiyorum. Nasıl yol vereyim ki?
1: Ama yol dar, seni sollayamıyor. Hızlı gitmemizi istiyor. Hadi al birinci vitese de bas gaza baba.
0: Ya geçmezse? Bu şanzımanları bilirsin, kurudur. Birinci vitesi kullanmaya dişleri pasteye tutuyor. Sonra da geçmiyor.
1: Geçer geçer. Sen bir dene de. Bak böyle giderse kamyon stop edecek baba. O zaman hiç çalıştıramayacağız. Hadi baba geçir birinci vitese. Baksana motor tekliyor, duracak.
0: Evet, başka çare kalmadı. Mevlüt.
1: Buyur baba.
0: Senin ağzın da gönlün de temizdir yavrum. Ben birinci vitese geçirmeden hele bir besmele çekiver ha.
1: Peki baba. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Bismillah. Hadi koçum, göster kendini. Oh be. Hadi. Geçti vallahi. Koç maşallah. Koç. Benim kamyonum koçtur be. Koç. Hayret. Hiç vitese geçeceğini sanmıyordum. Mevlüt, biraz da senin sayende oldu bu iş ha. Senin besmelen sayesinde. Aferin oğlum. Sana söyledim o sözleri geri alıyorum koçum. Hani şu yobaz Müslümanı falan dediydim ya.
1: Baba, dinimiz önce tedbirini almayı, sebeplere yapışmayı, sonra da Allah'a tevekkül etmeyi emrediyor. Arabanın bakımı yok, kaloriferler çalışmaz. Böyle durumlarda Allah'a tevekkül etmek de uygun olmaz. Hem kaloriferler yanmış olsaydı, şimdi bu toroslara yükseldikçe soğuk da iyice artacak.
0: Haklısın. Heh, neredeydi benim kanyağım? Heh, buradaymış. Şimdi ısıtır içimi. Oh, birazdan cayır cayır yanmaya başlarım. Mevlüt, hadi sen de abi fırt oğlum be. Kalefer gibidir mübarek, ısıtır içini.
1: Tövbe, soğuktan öleceğimi bilsem ağzıma koman baba. İnsan bile bile elini ateşe sürer mi hiç?
0: Tamam tamam, ben de sürmem ama ilaç değil niyetini içiyorum oğlum. İşte rampa bitti. İkinci vites alabilirim arabayı.
1: Biraz yavaş git baba. Yolları görmüyor musun? Cam gibi. Fren yapmak zorunda kalırsan kayarız maazallah.
0: Merak etme. Bu yolda fren yapar mıyım oğlum? Ne oluyor? Neden savruluyoruz böyle ya?
1: Yük hava haleli. Rüzgar da var. Arabayı savuruyor tabii. Keşke bu kadar yüklemeseydin. Halatların gıcırtısını duyuyor musun? Bir koparsa...
0: O zaman yandık demektir. Kamyondaki bütün mallar dökülür. 500 milyonum da gitti gider.
1: Ne? Portakallara 500 milyon lira mı verdin?
0: Ne sandın ya? Bu parayı da ondan bundan toplayıp da verdim. Ama satınca çok iyi para kazanacağız.
1: Ah baba. Dinimizin niçin kanaatkar olmayı bu kadar tavsiye ettiğini şu anda daha iyi anlıyorum.
0: Hemen nasihata başlamayın ha. Bir şey olmaz, korkma. Az yükleyip de ne olacaktı sanki mi? Ne zaman mı gidiyoruz bu yollardan?
1: Aza kanaat etmeyen çok da doymazmış baba. Doğrusu aza kanaat edip tedbirli olma.
0: Lan akılsız oğlum, bana nasihat edeceğini düşünsene bir. Bu fırsat her zaman ele geçer mi? Neden 3-5 kuruş daha fazla kazanmanın yollarını aramayalım ha?
1: Ama bu senin yaptığın para mal hırsından başka bir şey değil baba. Para mal hırsı insanın aklını örtermiş.
0: Yetme lan, bacak kadar boyunla vaaz verme bana.
1: Ben vaaz vermiyorum, öğrendiğim hakikatleri söylüyorum.
0: Neymiş o öğrendiğin hakikatler?
1: Ne olursa olsun çok kazanmayı değil, helal ve hayırlı kazanmayı istemelidir insan baba. Yeri gelince siz söylersiniz, kefenin cebi yoktur diye. İşte yaparken bir nebze de ahireti düşüneceksin. Orada başımıza gelecekleri düşünüp ona göre hareket etmeliyiz. Fena mı olur yani?
0: Şimdi sinirlerimi bozmak için mi benimle geldin sen ha?

0: Oğlan uyudu gene. Uyusun. Soğuk uyutur insanı. Şu zıkkımdan bir fırt çekse uyumaz diye. Bir de bilgiç bilgiç konuşması yok. Konuşunca kızıyor mu? Ama aslında haklı çocuk. Dediği doğru. Kefenin cebi yok. Orayı da düşünmek lazım ama alışmışız bir kere. Gelsin de nasıl gelirse gelsin. Namaz niyaz da kalmadı bizde. Bu çocuk nasıl olmuşsa alışmış. Benim de kılmam lazım. Hayatımız dört tekerin üstünde geçiyor. Kul hakkı desen küfeyle, adam kazıklamak sanat, dolandırıcılık, meziyet, yalan söylemek işimiz oldu. Yamuk adamın tekiyim ben Vesel'e. Sıkışınca rampada motorun tekleyince Allah diyoruz. Yani iş mi bizimkisi şimdi? Aman. Üşüdüm be. Arabada iyice soğudu. Bir fırt daha çekeyim şu kanyaktan. Oh. Günah günah, bu merette olmasa kardan adam gibi donup kalacağım kamyonun içine. Hemencecik ısıtı veriyor insanın içine. Kamyon iyice eskidi. Motorun her tarafından ses geliyor. Korkmasın diye Mevlüt'e söylemedim ama bu arabayla İstanbul'a varabilirsek ne mutlu bize. Her tarafı dökülüyor. Tamirci Mustafa sakın uzun yola çıkma bununla demişti. İyi de çıkmayıp ne yapacağım? Sanki bu havada kamyonlara iş mi var? Sonra karnımızı kim doyuracak? Bu portakal satma işi tam zamanında çıktı. İyi para kazanacağım bu işten. Yeter ki başımıza bir iş gelmeden İstanbul'a varalım. Oo, şimdi de rampa aşağı ineceğiz. En tehlikelisi de bu. Hem yol kayıyor hem de kamyon yüklü. Fren de tutmaz kolay kolay. Tek çare vitesi bir alıp bildiğim duaları okumak. Vites aldık ama frene basmaya korkuyorum. Üf, yola bak. Farı da aydınlığında cam gibi gözüküyor. Karşıdan da bayağı araba geliyor. Namussuzlar. Şu uzun farlarını yakmasalar ya. Gözümü alıyor, sağımı solumu göremiyorum. Oo, sağımı dedim de uçurummuş ya. Aman sağımı gözünü yoldan ayırma. Dur şu kanyaktan bir fırt daha çekeyim hele. Parmaklarım buz gibi oldu. Direksiyonu zor tutuyorum gayri. Oh, birazdan ısınırım. Eyvah, kamyon kayıyor. Allah kahretsin, frene de basamam. Bastım mı uçuruma uçarız. Ey Allah'ım, yine sana sığınıyorum. Sen bizi bu yokuştan aşağı kazasız belasız indir ya Rabbi. Bütün günahlarıma tövbe ediyorum. Bir daha ileş niyetine de olsa içki içmeyeceğim. Tövbe ediyorum, tövbe ediyorum. Çilingir sofralarına da tövbe. Bir daha oturmayacağım. Ramazan gelsin gene orucumu da tutacağım. Cumalara da gideceğim. Tövbe, tövbe. Ne cuması? Beş vakit namaza başlayacağım. Yeter ki sağ salim İstanbul'a varalım Allah'ım. Az kaldı, az kaldı. Ay, eskiden İstanbul'a mal götürdüm de pavyona giderdim. Şimdi onu da yapamayacağım. Yapmayacağım. Allah, yeter ki sen bizim canımızı malımızı koru. Bizi sağ salim İstanbul'a kavuştur. Şükürler olsun düze inebildik nihayet. Yırttık yine. Ben garanti fren tutmaz demiştim ama tuttu. Herhalde ettiğim tövbelerin tesiri olmuştur. Korkudan ağzım kurudu ya. Kanyak neredeydi? Ama tövbe etmiştim ya. İyi de yolda rahatladı. İlaç ne için içsem ne zarar olacak ki? Neredeydi şu meret? Buradaymış. Sami, içersen günaha girmem mi?
1: Adam, sen de zaten tehlikeyi sıyırdık. Bir fırt çekmekle bir şey olmaz.

0: ders çalışıyorum. Biraz içinden söyler misin şu şarkıyı? Aa,
1: çalış bakalım, çalış. Okuyup da ne olacaksın sanki? Öyle biz çok okuyan gördük şu yollarda.
0: Ben de çok okumayan gördüm baba.
1: Ne demek istiyorsun la? Bana taş mı vuruyorsun?
0: Haddime baba. Öylesine dedim işte.
1: Bazen yaptıklarım çok sinirime gidiyor Mevlüt.
0: Ne yaptım ki baba?
1: Daha ne yapacaksın la? Küçük kardeşin hak

0: Kadıncayı da kendine benzettin. Bu yaşta başını ne örtmeye kalkıyor?
1: Örtsün. Eteğini kısaltsa daha mı iyi yani?
0: Tamam lan, tamam. Oo, o da ne? Şu ileride sağda duran karaltı ne lan? Aa, eyvah, arabaymış. Hem par lambalar yanmıyor hem de çok ağır gidiyor. İyi iyi, böyle gidersek vuracağız. Hızlan be, hızlan biraz la.
1: Ne oldu ya baba?
0: Tehlike evlat. Sen dua okumaya başla çabuk.
1: Dara gelince mi?
0: Anlamıyorum oğlum. Şu önümüzdeki arabaya baksana, kaplumbağa gibi gidiyor. Bizim süratimiz ondan fazla. Fren yapmaya kalksam da yarı solamaya kalksam karşıdan vızır vızır arabalar geliyor.
1: Yine korna çal baba. Belki süratli.
0: Yürü lan, yürü lan. Bas biraz gaza lan. Kornanın sesini bile duyuyorum ben. Çare yok ya, fren yapacağım ya vuracağım. Sollamanın imkanı yok.
1: Baba göz göre göre vuramazsın ya, fren yap hadi.
0: Yaparsam kızak gibi kayarız. Sağ tarafımız uçurum, sol tarafımızdan da arabalar geliyor.
1: Başka çaren yok, kayarsak kayalım. Yoksa arkadan bindireceğiz arabaya.
0: Allah'ım, Allah'ım sen büyüksün Allah'ım. Şu günahkar kuluna Sami'ye yardım et. Eyvah, sola doğru kayıyoruz.
1: Evet baba haklısın. Direksiyonu sağa kır. Yoksa karşıdan gelenlere bindireceğiz.
0: Kırıyor mu ama araba hala sola çekiyor. Hadi hadi dön sağa dön. Tamam. Dönmeye başladık.
1: Şimdi freni bırak baba, hadi freni bırak ve yolu ortala
0: tamam,
1: hadi.
0: Tamam tamam tamam. Öf, iyi atlattık be. Allah korudu vallahi evlat. Ha, sol tarafta trafik, sağ tarafta uçurum. Önümüzde de o namussuz araba. Bak görüyor musun namerdi? Şimdi hızlandı. Neredeyse bize kaza yaptıracaktı.
1: Arabayı bu kadar yük yükletmeyecektim baba. Görüyorsun işte. Frenler bile yetmiyor. Zaten yol karlı.
0: Neyse neyse, atlattık bu vartayı da. Böyle sıkıştığımız zaman senin okumaların iyi geliyor. Ne dersin?
1: Neden biz insanoğlu böyleyiz baba?
0: Neyiz ki la?
1: Büyüklerimiz buyuruyor ki insan serbest zamanda Allah-u Teala'ya çok dua ederse darda kaldığı zamanki duası daha çabuk kabul olur. Halbuki biz tam tersini yapıyoruz.
0: Ne yani? Bu taş yine bana mı lan? Sen serbest zamanlarda dua etmeye devam et ki sıkışınca işe yarasın.
1: Sen alay etmeye devam et benimle. Ama bu halin çok daha fena baba. Bari yapmıyorsan da alay etme.
0: Yine ne demek istiyorsun ha?
1: Allah-u Teala'nın gadabının ne de gizli olduğu bilinmez. Allah göstermesin, öyle bir musibet gelir ki takat getiremeyiz bile.
0: Yine vaaza başlama.
1: Yarım saat evvel yokuşu inerken öyle demiyordun ama. Tövbenin biri bin paraydı.
0: Yok ya, sen o sırada uyumuyor muydun?
1: Hayır, gözlerim kapalıydı ama uyumuyordum. Ne zamanki düzlüğe indik hiçbir şey olmamış gibi kendine göre bir şeyler uydurup yine o zıkkımdan içtin.
0: Canım bir fırça ekmeği senin içmek mi diyorsun?
1: İçkinin azı da çoğu da haramdır baba. Bunu böyle bilip böyle itikat etmen lazım. Hem şunu da iyi bil ki kimse Allah-u Teala'yı kandıramaz. Büyüklerimiz diyorlar ki...
0: Ne diyor büyüklerimiz?
1: Eden kendine eder diyor baba.
0: Tamam lan tamam, başlama yine. Tövbe tövbe.
1: Bana ve dualarıma ihtiyacın yoksa uyuyacağım biraz.
0: Uyu uyu. Yol 50 kilometre kadar düz, ip gibi. Şimdilik bir tehlike yok. İleride inişe daha çok var hele.

İşte iniş başladı. Namussuz pozantı yolu. Çıkışı ayrı bir dert, inişi ayrı bir dert. En iyisi ikinci viteste inmedi burayı. Şanzımanın yağı eksilmiş. Vites değişirken ses çıkartıyor. Keşke yağ değiştirseydim. Hazır viteste ağır ağır inerken frene basayım. Vitese güvenilmez. Bakarsın atar, boşa gelirse yandığımız gündür ha. Ok gibi bayır aşağı öyle bir fırlar ki kamyonu tutabilen aşk olsun. Bir bu eksikti falan falan diyor başlarda. Lan sahibim kaybede okey oynayacağına fren balatalarını değiştirseydin ya. Hakikaten hıyar herifin tekiyim ben bu. Hayırlısıyla şu yokuşu bir inebilsem. Uf, balataların sesi ürkütüyor beni. Belli ki hidrolik yağ kaçırıyor. Fazla sürmez aslında fren yağı da kalmaz ha. İşte o zaman ne fren tutar ne de bir şey. Uçuruma bir düştük, kimsenin haberi bile olmaz. Bir hafta cesetlerimiz arabada çürür. Sen koru bizi Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım yalvarırım sana. Bizi kazasız belasız şu yokuştan aşağı indir. Aha. Lan hıyar herifin tekiyim ben. Hiç edile tövbe bozulur mu be? Bir daha mı? Tövbeler tövbesi. En son geçen gün kızım Hatice'yi başını bağladı diye dövmüştüm ya. Oğlan Sami hiç mi Allah'tan korkmadın?

0: Dayanamadı garibim hakaretlerime ki sadece seni Rabbime havale ediyorum dedi. İyi de lan inek sahibi, düşünsene bir. Bu söz de çok ağır bir söz değil mi? Tövbe Allah'ım. Eve dönünce onun da gönlünü alacağım. O da ne? Balataların sesi kesildi. Frenler mi boşaldı yoksa? Eğer öyleyse yandık. Bir daha basayım bakayım frene. Oo, çok şükür. Az kalsın Hacı Şevket'in Allah'a havale işinin gerçekleşeceğini sanmıştım. Neyse ki frenlerde bir sakatlık yokmuş. Üf, bir vartayı daha atlattık. Boğazımda bir kurudu ki. Neredeydi ganyak şişesi? Yanındaymış. Hem dondum be. Bir fırtalayayım şunu da. Oh. Biliyorum tövbe ettim ama şu kamyonun kaneferini yaptırayım, bir daha içmeyeceğim inan olsun. Maksadım ben de ilaç niyetine ısınmak için içiyorum. O da ne? Vay canına. Karşı yolda bir kamyon devrilmiş. Vah vah vah. Yazık, hem de mal yüklüymüş. Ne zarar ne zarar. İşte bu bizimki ya. Her yola çıkışımızda Azrail araba kaputunun üzerinde duruyor. Uykum geldi. Ben sırası mı şimdi uyumanın? Gece az uyudum ya. Bizim oğlan da mışıl mışıl uyuyor.
1: Bir de bu gibi ben uyusam ya.

0: Amma uyumuşum ha. Nereye geldik acaba? Aman Allah'ım baba. Baba uyan çabuk baba.
1: Ne oldu? Ne oldu? Niye bağırdın Mevlüt?
0: Baba farkında değil misin? Direksiyonun başında uyuyordun.
1: Yok ya. Hay mı? Ana kendimden geçmişim demek ki Mevlüt.
0: Allah korumuş bizi. He. Ya karşı yönden gelen bir arabayla çarpışsaydın ya kayarak uçuruma yuvarlansaydık.
1: Tamam lan tamam söylenip durma. Görüyorsun işte sabah sağlamız. Büyütme bu kadar. Bir ara gözlerim kapanmış. Ben şuradan ya bana bir fırt alayım da kendime geleyim.
0: İçme artık be baba. Anlamıyor musun? Seni uyutan içtiğim bu zıkkım. Az kalsın ikimiz de ölüyorduk.
1: Ne alakası var la? Sarhoş mu oldum da konuşuyorum?
0: Yani illa sarhoş mu olman lazım baba? Şu zıkkımın iğne ucu kadar faydası olsa gam yemeyeceğim ama.
1: Tamam tamam başlama yine.
0: Karnım acıktı. Ne zaman yemek yiyeceğiz?
1: Az sabret. Gerediye varalım orada yeriz.
0: Çok var mı oraya?
1: Bir iki saat sonra orada oluruz. Bütün kamyoncuların takıldığı bir restoran var orada. Şöyle sıcak acılı bir çorba içersek ne üşümemiz kalır ne de uykumuz. Arkasından da simsiyah demli bir çay.
0: Her şeyden önce ikindi namazını kılmam lazım.
1: Ya Mevlüt söylemesi ayıp da bu kadar cins olduğunu bilmezdim senin doğrusu. Hep o yobaz olacak arkadaşların seni bu hale getirmiş. Yani hiç aklından çıkmaz mı?
0: Namaz dinin direğidir baba. Ama burada çok korkunç olan şey senin namazı hafife almandır. Sen böyle konuştukça sanki içimin yağ eriyor. Ölümden gayri bir çıkış yolu gelmiyor aklıma. Namazı kılmadın bari ama saygı duy. Hiç olmazsa sükût et.
1: Tamam lan kes artık. Başlama yine vaaza. Mevlüt öyle aval aval dikilip durma. Namazını kıldın mı ha?
0: Evet kıldım.
1: Dua da ettin mi lan? Biliyorsun İstanbul'da daha çok yolumuz var.
0: Tamam baba kalkıyorsan kalk gidelim.
1: İyi kalkalım o zaman hadi.
0: Adam soğuk içim titredi vallahi.
1: Geleceğin havası böyledir çok serindir. Senin üşümen bir şey değil. Dua et de kamyon çalışsın.
0: Neden çalışmasın ki?
1: Eğer depodaki mazot dolmuşsa o zaman işimiz var demektir.
0: Peki ama araba çalışmazsa ne yaparız o zaman?
1: Hele bir deneyelim önce de.
0: Arabanın içi dışarıdan daha soğuk.
1: Hele bir yola çıkalım ısınırız. Tabii araba çalışırsa.
0: Hadi çalıştır baba.
1: Tamam tamam. Öyle korktuğum başıma geldi. Çalışmıyor işte mazot donmuş.
0: Eyvah ne yapacağız peki?
1: Mazotu ısıtıp çözülmesini bekleyeceğiz.
0: Nasıl olacak ki bu baba?
1: Sen şimdi git şu restoranttan bir iki boş meyve sandığı al.
0: Meyve sandığı mı?
1: Ha, evet deposunun altında yakıp mazotu çözmeye çalışacağız.

0: Baba, sandık yanmaya devam ediyor.
1: İyi, bu kadar yakmak kâfi gelmiştir herhalde. Ben arabaya binip marşa basayım, bakayım çalışacak mı?
0: Ne oldu baba, çalışmadı mı?
1: Çalışmıyor Meret. Şimdi de akü sol koyverdi galiba.
0: Ne yapacağız peki?
1: Tekerleğin altındaki takozu al gel. Arabayı yokuş aşağı vurdurarak çalıştırmayı deneyeceğim.
0: Tamam, geliyorum. Tamam, takozu aldım. Şimdi ne yapacaksın?
1: Ben her ihtimale karşı çalışmasın diye kamyonu yokuş aşağı koymuştum. Şimdi el frenini çekip yokuş aşağı ineceğiz. Arabayı böyle çalıştırdık. Çalıştıramazsak...
0: Ne olacak o zaman?
1: Yokuş aşağıda çalıştıramazsak düzlükte kalırız. Bu havada tamirci bulacaksın. Yeni akü alacaksın. O dünyanın masrafı. Ayrıca da dünyanın zaman kaybı ya.
0: Deme baba.
1: Ya.
0: Ne bekliyoruz o zaman? Hadi çek el frenini de aşağıya doğru gidelim.
1: Dur, acele etme oğlum. Ya Rabbi, sen bize yardımcı ol. İnan araba çalışsın, namaza başlayacağım. Hem de hemen İstanbul'a inince ilk camiye gireceğim. Mevlüt, sen de dua et yavrum.
0: Hep aynı terane. Sıkışınca hak, serbest kalınca kan yak.
1: Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Çekiyorum el frenini.
0: Hadi bakalım. Hadi.
1: İniyoruz bayır aşağı. Şimdi ikinci vites alıp gaza basmanın tam sırası. Dua et lan molla. İşte çalıştı. Çalıştı. Şükürler olsun Allah'ım.
0: Hadi gözün aydın baba. Bakalım verdiğin sözü tutacak mısın?
1: Ne sözü?
0: Ne çabuk unuttun baba. Hani el frenini çekmeden önce araba çalışsın, namaza başlayacağım diyordun ya. Hem de İstanbul'a varınca önüne çıkan ilk camiye girip de kılacağım diyordun.
1: Tamam, bir ara kılarız. Lan hatırlatmasan olmaz. Sanki ben bilmiyorum mu? Unutturma, içki alacağım desem 40 yıl geçse hatırlamazsın. İçki dedim de neredeydi benim kanyağım?
0: İçme şunu baba. Hiç olmazsa bu sefer olsun içme. Korkarım başına bir gelecek var senin. Bu yaptığın Allah-u Teala ile alay etmek gibi oluyor.
1: Lan akılsız oğlum, anlamıyor musun? Ben bu kanyağı içkiden saymıyorum. Kömür niyetine, odun niyetine içiyorum. Yani ısırmak için. Nerede şişem? Heh, buradaymış. Oh be. Sanırsın ki içime yanık mangal kömürü düştü. Molla al bir yudum da sen çek. İlikler ne kadar ısınırsın yine.
0: İstemem baba. Soğuktan donacağımı bilsem yine de içmem.
1: Ya oğlum böyle demiyor musun? Kafama balyoz da vursalar daha iyi gelir bana. O yüzden ne hayaller kurmuştum senin için.
0: Nasıl hayaller?
1: Ne bileyim lan, hayal işte. Genç dediğin biraz gençliğini bilmeli. Okumuş ne adamsın. Köyde kızlar desen gözünün içine bakıyor. Kime neyi baktığın yok. Şöyle genç dediğim biraz ceketi tek omzunda olmalı canım. Bağırıp çağırmalı, gerekirse içki içmeli. Tabancası, sustalısı diye olmalı. Senin anlayacağın, anlamazsın ya, taş yürekli bir yiğit olmalı. Hep böyle bir genç oğlum olsun hayal etmiştim molla.
0: Demek böyle bir yiğit oğlun olsun istedin, öyle mi?
1: Eyvallah öyle. Ama yine de olabilirsin istersen. Ama o yobaz arkadaşlarının kadrine uğradın.
0: Allah-u Teala o arkadaşlarımdan binlerce kez razı olsun ki bana insanlığımı, kulluğumu öğrettiler. Gerçek yiğitlik neymiş onu gösterdiler.
1: Neymiş gerçek yiğitlik he?
0: Gerçek yiğitlik nefsinin esiri olmamak, harame el uzatmamaktır. Kısacası gerçek yiğitlik Allah'a bilerek tam kulluk etmektir.
1: Konuş da rahatla bari.
0: Şu anda beni hiçbir şey rahatlatamaz baba. Aksine senden her yeni duyduğum şeyden içime kor ateşler doluyor. Böyle olunca da yalnız bir şeyi düşünebiliyorum.
1: Ganyağı mı yoksa molla ha?
0: Hayır, ölümü.
1: Lan ne şom ağzısın be. İçini dışını kasafet kaplamış senin. Ölümden başka bir şey gelmez mi hatırına ha?
0: Gelir baba.
1: Neymiş o gelen?
0: Kabir.
1: Tövbe. Ulan şimdi elimden bir kaza çıkacak be.
0: İşte ben böyleyim baba. Görüyorsun, konuşsam bir türlü, konuşmasam bir türlü.
1: Lan daha ne konuşacaksın ki, şom ağızlı.
0: Hiç.
1: Yani biz batılı milletler gibi medeni olalım, uzaya çıkalım, modern vasıtalara sahip olalım diyorsak fena mı diyoruz yani? Neresi kötü bu isteğimin?
0: Yani sen şimdi bunları mı söylemek istemiştin bana?
1: Tabii ya, ne sanmıştın sen? Akıllı ol diye boşuna mı diyorum sana?
0: Ölçülerimiz farklı baba, bunda anlaşamıyoruz. Şu anda kim bilir kaç baba evladının benim yaptığım şeyleri yapması için Allah'a dua ediyordur. Sense aklın fikrinin kabul etmeyeceği şeyleri benden istiyorsun. Ne diyebilirim ki sana?
1: Ne istiyorum ki senden? Kendini methediyorsun bana.
0: Kendimi methetmiyorum. Ama elhamdülillah Rabbime inanıyorum. Peygamberime inanıyorum. Kur'an-ı Kerim'e inanıyorum. Ve yasak olan, günah olan şeyleri de yapmamaya, emredilenleri yapmaya çalışıyorum. Eğer bir baba ihsan edilen bu nimetlerin kıymetini bilmezse...
1: Ne olur bilmezse? Söyle.
0: Eğer sahip olduğu nimetlerin kıymetini bilmezse Allah-u Teala elinden alıp başkasına verir baba.
1: Söz lan. Yine başıma vaaz kesilme de ne yaparsan yap. Tüh, Allah kahretsin, bir bu eksikti.
0: Bir şey mi oldu?
1: Ne olacak, lastik patladı. Allah'tan yol boş, gelen giden yok. Şöyle yavaşça sağa çekip durdu. Bu havada, bu ayasının altında kamyon mal yüklüyken nasıl değiştireceğiz lastiği?
0: Ya insan ne ederse kendine edermiş işte baba. Belki de bu ilahi bir ikaz.
1: Ne ikaz olacakmış lan, lastik bu patlar da çatlar da.
0: Tamam baba, öylesine söyledim işte. Neyse, ne yapıyoruz şimdi?
1: Arka tekerler çift lastikli. Dua edelim de teki patlamış olsun. Eğer ikisi de patlamışsa yandık gitti. Burada kaldık demektir. Kamyon bunca yüklüyken kriko bir işe yaramaz ki. Allah'ım sen söylediklerim için affet beni. Tövbe ediyorum. Bir daha böyle şeyler söylemeyeceğim. Eğer lastiklerin ikisi de patlamamışsa söz. Ağzıma damla kan yak koymayacağım gibi olur olmaz şeylerin de lafını etmeyeceğim. Ne şom ağzı şeyim be.
0: Baba ne olur yine başlama. Onaracaksan onar tekeri de yolumuza devam edelim.
1: Sen karışma benim tövbelerime. Hadi inip bakalım lastiklere.
0: Hadi.
1: Uy, uy ne hava be. Hiç böyle ayaz görmedim. Rüzgar kırbaç gibi şaklıyor yüzünde.
0: Of, of. İnsanın iliklerini işliyor soğuk.
1: Hangi lastik pastadı acaba lan? Ha işte sağ arka tekerin tekiymiş. Mevlüt biriymiş patlayan.
0: Peki böyle tek lastikle mi gideceğiz İstanbul'a kadar?
1: Çok zor. Yolda bir lastikçi bulursak yaptırırız.
0: Bu havada nerede lastikçi buluruz ki?
1: Yolda bazı benzinciler de var. Onlardan birine yaptırırız. Gel şimdi yardım et de şu patlak lastiği sökelim. Yoksa can taşat olur ha.
0: Zor olmayacak mı?
1: Bilmiyorum ama deneyeceğiz. Kamyon çok yüklü.
0: Halbuki tonajı kadar mal yükleseydin ne lastik patlardı ne de çökmek için uğraşırdık şimdi. Atalarımız boşuna dememişler. Kanaat gibi zenginlik olmaz diye.
1: Yine kafamın tasını attım. Lan şimdi geri mi bu lafı? Zaten sinirlerim tepemde. Çarparım şimdi suratını. Ha. Tüh be. İki kişi bir krikonun kolunu çevirip de kamyonu kaldıramadık. Canım cant eğri büğrü oldu.
0: Kaldıramayız tabii baba. Şöyle ince kızıyorsun. Fazla para kazanacağım diye kamyonu tepeleme doldurdun. Bu ağırlığa ne lastik dayanır ne kriko dayanır.
1: Bir cant dünyanın parası. Üstüne üstlük patlak lastikle biz tabir ettirinceye kadar paramparça olur. Bir lastik 12-13 milyon lira. 3-5 milyon da cant da koy. Zarara bak ha. Yemeden içmeden 15 milyon içeri girdim.
0: Kabahat.
1: Kes! Neredeydi benim kanyak şişem?
0: İçecek misin?
1: İçeceğim tabii. Ellerimde vücudumda buz kesti. İçip ısınacağım.
0: Sen bilirsin. Az önce lastiğin ikisi de patlamamışsa içkiyi bırakacağım demiştin. Ne çabuk unuttun.
1: O zamandı. Niye yani, donup da öleyim mi Mevlüt?
0: Neden donacaksın ki? Bak ben içmiyorum ama evvelallah donmuyorum. Anamın verdiği battaniyeyi sarıyorum bacaklarıma. Sen de aynısını yapabilirsin.
1: Lan ne korna çalıp duruyorsun. Geçeceksen solla geç git be.
0: Sollayamaz ki, tek yol. Karşıdan arabalar geliyor.
1: Madem öyle takılır peşime. Sanki keyfimden yavaş gidiyorum. Araba havalede, yollar buz gibi kayıyor. Uçacak halim yok ya. Bak namussuz, hala korna çalıp yol istiyor. Lan şeytan, durdur arabayı. İn aşağı, al eline devyeyi. Geçir kafasını, öldür iti diyor.
0: Sakin ol baba. Her şeyi kavgayla dövüşle çözemezsin ki.
1: Tabii öyle ya. Sen kavga dövüşten de hoşlanmazsın. Buyur, oğlum var diye güvende çık dışarı kavga et. Ah oğlum ah, şöyle sıkı bir delikanlı olacaktın ki inecektik aşağı baba oğul. Arkadaki şoförü o biçim benzetecektik. Benzetecektik ki bir daha korna çalmak neymiş anlasın.
0: Peki baba, diyelim ki indik aşağı, şoförü dövdük, hastanelik ettik. Sonra ne olacak?
1: Ne olacak ki, alçak bir daha önüne gelene korna çalmamayı öğrenecek.
0: Peki ya biz adamı döverken ölse, ağır yaralansa sonra ne olacak?
1: Hiç, ne olacak ki?
0: Nasıl hiç? İkimizi de karakola alırlar. Nezarete atarlar. Hapse atarlar. O zaman daha mı iyi olur yani?
1: Tamam lan tamam. Sana da bir şey söylemeye gelmiyor. Cehenneme kadar yolun var namussuz. Beni geçtiğinde başın göğe mi?

0: ha? İnşallah yolda kaza yaparsın.
1: Ne olur babacığım. Varsın gitsin adamcağız. Selametle gitsin. Beddua etmekle eline ne geçecek ki? Görmedin mi? Otobüsün içi yolcuyla doluydu.
0: Bana ne be? Duymadın mı pis herif nasıl korna üstüne korna çaldı inadına?

0: Baba.
1: Ne var?
0: Bir benzincide dursan da sen patlak lastiği tamir ederken ben de akşam namazı mı kılsam?
1: Yani lan seferiyiz işte, görüyorsun. Zaten çok zaman kaybettik. Sonra kaza edersin. Başka zaman kılarsın. Bu sefer de sofunun tutması olmaz mı?
0: Nasıl olsa patlak lastiği tamir etmeyecek misin? Ben de o arada namazımı kılarım işte, fena mı?
1: İyi kıl. Tövbe tövbe. Lan eller aya gidiyor, biz yaya gidiyoruz ha. Amerika, Rusya uzaya roket atıyor. Gezegenlerde gezip dolaşıyor. Bizim uğraştığımız şeylere bak hele.
0: Madem yüzme bilmezdin, niçin çıktın kabağa deseydin bence daha mantıklı konuşmuş olurdun baba.
1: Ne demek istiyorsun sen?
0: Demek istediğim şu. Yani namaz kılmayanlar aya çıktı da kılanlar önüne mi durdu? Yani maşallah her kademeden binlerce namaz kılmayan var.
1: Aklın sıra espri yapıyorsun ama boşuna. Kapatalım bu konuyu artık. Bolu Dağı'na geldik. En tehlikeli yoldur bu. En kötü kazalar burada olur hep.
0: Allah korusun.
1: İşte esas iş burada. Hadi bakalım. Ne hünerin varsa göster.
0: Yani arabayı benim mi kullanmamı istiyorsun?
1: Anlamamazlıktan gelme lan. Bu buz tutmuş yokuş aşağı yoldan kazasız belasız inmemiz için bildiğin bütün duaları oku. Dindarlığının yeri işte burası.
0: Temkinli hareket et baba.
1: Temkinli dediğim birinci vitesi alıp öyle ineceğim. Frene basarsak teyare gibi Bolu Dağı'ndan uçar gideriz.
0: Allah korusun.
1: Ha bismillah. Şimdiki birinci viteste iniyoruz. Oh. En büyük Allah'ım, en pis yolda gidiyoruz ha. Sen yardımını üzerimize gönder. Şu yokuşu sağ salim inelim hele. Hemen namaza başlayacağım. İyi bir Müslüman olacağım. Söz veriyorum bak, içki de içmeyeceğim. Küfür de etmeyeceğim. Helal kazanıp helal yiyeceğim. Ramazan gelince de orucumu tutacağım. Aha, fakirlere yardım da edeceğim. Hatta iftar yemeğe falan da veririm. Vallahi tövbe yarabbi. Tövbe yarabbi. Yarabbi sen bizi sıcak yuvamıza kavuştur. Evde bizleri bekleyen sabirlere bağışla. Bizi kazalardan belalardan koru Allah'ım. Bekleyenler de pek kıymetimi bilirler ya. Hele Hatice. Başörtüsüne kızıp dövdüğüm için bana çok kızar. Hatta sen de evde olsaydın sen de beklemezdin Mevlüt. Öyle değil mi?
0: Neden böyle söylüyorsun ki baba? Sen bizim babamızsın. Sen bizi dövsen de biz seni severiz. Dinimizde babaya karşı gelmek günahların en büyüğüdür.
1: Bilmem, bana öyle geliyor işte. Ama bir ananız Halimem beklerse bekler beni. İyi kadındır ananız. Ağzı var dili yoktur. Ne dersem yapar. Hiç karşı çıkmaz bana. Ne olur da ananıza çekseydiniz. Merhametlidir, itaatlidir, fedakardır. Sarhoş geldiğim geceler az çektirmedim zavallıyı. Allah'ım tövbe ediyorum. Artık karıma da iyi davranacağım. Ramazan aylarında evimde fakirlere iftar yemekleri vereceğim demiştim ya. Vallahi vereceğim Allah.
0: Baba yapacağın şeyleri vaat et de bak, bu işler şakaya gelmez. Şu anda yaptıklarını, yapacaklarını, içinden geçenleri, her şeyi Allah-u Teala biliyor ve görüyor.
1: Bırak şimdi yapacağın, yapamayacağın şeyleri. Bu tepeleme mal yüklü hurda kamyonla Bolu Dağı'na iniyoruz. Bolu Dağı ne demek he? Tehlike demek. Bir kaydık mı uçtuk gitti demektir. Böyle zamanda yalvaracaksın Allah ki sana yardımcı olsun.
0: Evet ama serbest zamanlarda da yalvarıp kulluğunu bileceksin ki sıkıntı zamanlarında imdadına yetişsin.
1: Bırak şimdi konuşmayı da şu sağına soluna bak. Üf, bak görüyor musun? Sağlı sollu devrilmiş iki kamyon var. Anam anam anam anam. Vay vay vay vay. Canamı yanarsın malamı la. Aman Allah'ım sen bizi böyle felaketlerden koru ya Rabbi. İçkiye tövbe. Kötülüğe tövbe. Küfre tövbe. Her şeye tövbe. Aman bizi koru Allah'ım. İşte sonunda Bolu Dağı'nı da indik. Ya Mevlüt, hakikaten bu bizim hurda kamyon Allah'ın yardımıyla yürüyor ha? Yolun önemli kısmını lastik patlaması hariç tehlikesiz bitirdik.
0: Her zaman öyledir baba. O merhametlilerin en merhametlisi.

0: bir annenin çocuğuna gösterdiği merhametin 100 katı daha merhametlidir.
1: Bundan böyle hep dua edeceğim ha. Neredeydi benim ganya şişem?
0: Yapma baba, yalvarırım yapma. Daha az evvel Allah'a olan inancını söyledin. Arkasından da tövbe ettin. Yine içkiye sarılıyorsun ama.
1: Oğlum benim niyetim ısınmak güzel yavrum. Kaç kere diyeceğim sana?
0: Yaptığın doğru bir hareket değil baba. Böyle yaparak Allah'a kandıracağını sanıyorsan yanılıyorsun.
1: Şişeyi nereye koymuştum? Buldu. Günahtır demeyip sen de içsen faydasını görürsün. Ateş mürabek, ateş. Aa, insan içini hemencecik ısıtıveriyor.
0: Baba, bak ileride bir benzinci var. Yavaşlayalım da duralım orada. Hem sen patlak lastiğini yaptırırsın.
1: Sen de fırsattan istifade namazını kıl, değil mi? Sen de, senin bileceğin iş. Bu soğuk havada, muslukta da kal, su da buz gibidir. O suyu da nasıl abdest alacaksın?
0: Benim için fark etmez, ben alırım baba.
1: Benzinciye mecburen gireceğiz. Hem lastiği onartacağız hem de mazot alacağız.

0: Gördün mü bak, yeni bir lastikle jant almak zorunda kaldık. Hiç hesapta yokken dünyanın parasını verdik.
1: Kanaatkar olup kararınca yüklemiş olsaydın elbette bu masrafa da girmemiş olacaktın.
0: Her neyse, olan oldu artık. İstanbul'a yaklaşıyoruz. Bir iki saat sonra orada olacağız.
1: Ve İstanbul'da ne kadar kalacağız baba?
0: Vallahi yarın sabah malı kabzıma da satınca işimiz bitecek. Ama boş görü dönmek zarar. Sağa sola bakarız. Yük bulursak yükleyip hemen döneriz.
1: En azından yarın akşamdan önce geri dönemeyiz yani.
0: Dönmeyiz tabii canım. Neden sordum?
1: Hayır, hazır İstanbul'a gelmişken Eyüp Sultan Hazretleri'ni, bazı evliya kabirlerini ziyaret etmek istiyorum da onun için sordum.
0: Kabirleri mi?
1: Evet. Düşünsene baba, sevgili Peygamber Efendimizin bayraktarı olan ve Efendimizin Mekke'den Medine'ye hicretinde ilk ev sahipliği yapan büyük sahabinin kabri şerefini ziyaret etmek ne kadar büyük bir saadet kaynağı. Sonra Murad-ı Münzevi Hazretleri, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, onları ziyaret edebilirim değil mi baba?
0: Ulan akılsız oğlum, dirileri bitirdik de şimdi ölülere mi sıra geldi?
1: Baba lütfen böyle alaylı konuşma benimle. Sen böyle konuştukça...
0: Ne oluyor konuştukça?
1: Kendimden, her şeyden iğrenti geliyor. Ölüm daha güzel görünüyor gözüme.
0: Hep diyorum ben, senin için dışın kararmış oğlum. Lan gençsin, delikanlı adamsın. Dedi mi dedi olur. İstanbul eğlenceler şehridir oğlum. Biraz da oraları gez, gör, öğren. Herkes gibi gözün gönlün açılsın.
1: O dediğin yerleri zaten her gün, her saat evimizin baş köşesinde televizyonlarda görüp izliyoruz. O dediğin şeylerin merak edilecek bir tarafı mı kaldı yani? Sağ salim İstanbul'a varınca bir camiye girip Allah'a şükür secdesi yapsak neyimiz eksilir baba?
0: O işi eve dönünce de yaparız molla. Acelesi ne ki?
1: Sen bilirsin baba.
0: Hadi yat uyu istersen. Ben İstanbul'a varınca uyandırırım seni.
1: İyi.
0: İşte İstanbul'a vardık sayılır. Allah'a tövbe diyerek dua ederek sağ salim verecek. Yarın sabah malı kabzıma da satıp parasını aldım vallahi. Şunun şurasında zengin olmama birkaç saat kaldı. Hele milyonları bir alayım bir cebime koyayım. Nasıl olsa mevlüt kabirleri mi neyi gelecekmiş. Ben de fırsattan istifade meyhaneleri bu gezerim. Gerçi içmeyeceğim diye, kötü şeyler yapmayacağım diye tövbe üstüne tövbe de bulunmuştum ama... Boşver, nasıl olsa sağ salim geldik işte. Aslında iş biraz da olacağına varıyor ya. Gerekirse yine tövbe neyi ederim gider.
2: Maçım, Beyoğlu'nda Maço'nun yeri diye bir meyhane vardı ya. Son gelişimde oraya takılmıştım.
0: Güzel böyle içli köfte yapıyorlar orada. Bakalım sahibi beni tanıyabilecek mi? Şöyle masaya kurulup, Donat aslanım sofrayı diye bir haykırmalı ve de sormalıyım. Beni tanıdın mı hemşerim? Benimki de sual mi? Nereden tanıyacak ki adam? 6 ay önce gelmişim, bir kere kafayı çekmişim. Sabah kabzı balamalı satarım, akşamda meyhaneye giderim. Sabaha kadar gönlümce şöyle bir eğlenirim. Dönüşümde kahvede bizimkilere bir güzel caka atarım ki pek keyifli olur hani. Hurla bakalım benim molla oğlum, hurla. Lan başkalarının oğlu kırıp döker, kız kadın kaçırırken sen Evliya Çelebi gibi cami mezarlık neyi gez bakalım. Tövbe tövbe. Koca

0: adam oldun. İste vereyim sana 5-10 milyon. Çık Beyoğlu'na bir kafa çek. Oradan lale diye geç. Ama bizimki kime benzemiş bilmem ki. Bizim sülalede böyle biri de çıkmazdı ya. Ha, garanti ana tarafına çekti bu canım. Onun da dedesi mollaymış. Aman bana ne be. Ben kendi keyfime bakarım. Hele portakalı bir satayım. La keyiflendim be. Şu TV'ye bir kaset koyayım. Hangi ne aşağı şu iyi. Ha, bunu koyayım. Ha.
1: Ne oluyor?
0: Ya, vay vallahi uyandın mı? Kalk da sağına soluna bir bak. Neredeyiz bak?
1: Yoksa İstanbul'a mı geldik baba?
0: Geldik ya. Senin duaların, benim tövbelerim sayesinde kazasız belasız geldik.
1: Neredeyiz şimdi?
0: Haliç Köprüsü'ne yaklaşıyoruz. Kokusu bizim kamyonun içine kadar geliyor.
1: Evet baba doğru. Şey baba.
0: Ha, ne var?
1: Şu teybin sesini kısabilir misin biraz?
0: Neden? Rahatsız mı oldun?
1: Baba bu şekilde çok saygısızlık olur. Şu anda Eyüp Sultan Hazretleri'nin bulunduğu bölgeye giriyoruz. Böyle durumlarda uygun olan 3 İhlas ve 1 Fatiha Şerifi okuyup ruhuna hediye etmek olur.
0: Saçmalama ya molla. Ölüler temsilcisinden niye rahatsız olsun? Ana bu da ne oldu ya?
1: Dikiz aynası kırıldı.
0: Hadi be.
1: Bence bu bir ikazdı baba. Yoksa durup dururken niye kırılsın dikiz aynası?
0: Ne alakası var şimdi? Zaten o ayna nice derizini gördüğüp duruyordu. Hem çatlaktı. Yenisini alırız artık. Asma suratını. Vallahi İstanbul'a geldik. Gül biraz be.
1: Hayır baba. İçimden Eyüp Sultan Hazretleri'nin ruhu için okuyorum.
0: Oku bakalım. Oku. Lan İstanbul'a sen ona buna okumak için mi geldin? Yarın seni Sulukulu'ya götüreyim. Sen Sulukulu'ya hiç gitmemişsindir. Orada öyle alemler oluyor ki aklım durur molla.
1: Baba lütfen şu anda bırak bu lafları. Bak sağımız solumuz Eshab-ı Kiram ve Evliya kabirleriyle dolu.
0: Öyle İstanbul'da her kabir yanından geçerken teybi kızacak olsak hiç çalmayalım daha iyi.
1: Şu teybin sesini biraz kıssak bari.
0: Ulan oğlum bırak şu parça çalsın. Yani seni getirdiğime getireceğime pişman ettin beni. Oh bu da ne?
1: Ön cam çatladı.
0: Hayda ne oluyor bizim bu arabaya be? Durup dururken de cam mı çatlarmış?
1: Bence bu ikinci ikaz baba. İkinci ikaz.
0: Yeter be. Ne ikazıymış. Mutlaka önümüze giden şu kamyonun kasasından düşen bir taş parçası isabet etti. Lan sana kalsa yağmurun yağması, güneşin açması, rüzgarın esmesi hatta kuru bir yaprağın daldan düşmesi bile ikaz. Gericiliğin bu kadarında da pes doğrusun ha.
1: Tamam baba. Bir daha bir şey demeyeceğim. Nasıl istiyorsan öyle. Ben hediyemi gönderdim. Hale varana kadar biraz kestireceğim.
0: İyi kestir. Zaten başka bir şey.

Bizim oğlan da uyumaya bayılıyor. Yolun yarısını uyuyarak geldi. Hani bari rüyasında da bir şeyler görse gam yemeyecek. Şu portakalları hayırlısıyla bir satıp parasını alsam da felekten bir gece çalsam bu şehirde. Eşekler gibi içip içip sarhoş olsun. Bir de şöyle sarışın bir yosma bulsam kendim ha. Ha işte ambarla. Hal geldi yeter. Ha, buradan gideceğim içeriye. Gelin bakalım. Hal. Saat kaç olmuş bakayım? Sabahın 3'ü. Bu saatte her yer kafalıdır. Ama o su kazası belasız geldik ya. Allah da biliyor. İstanbul'a varacağımı hiç tahmin etmiyorum. Övmek gibi olmasın ama ben de iyi şoförümdür ya. Öyle bu havada böyle eski hurda bir kamyonu tepeleme mal doldurup kazasız belasız getirmek her baba yiğidin harcı değildir. Evet, ambarlara geldik işte. Geldik de nerede sabah diyeceğiz şimdi? Birkaç saat yine otele gidelim desem dünyanın parası. Yani saat 3. 4-5 saat sonra dükkanlar açılır. O zaman portakalı satarım. Dur bakayım. Şuralarda bir yerde bir sabahçı kahvesi olacak. Heh, gördüm işte. Şurada durun. İçeri girip bir bakayım. Olmazsa Mevlüt'ü uyandırır, geceyi bu kahvede geçiririz. Hiç olmazsa 3-5 bardak çay da içeriz. Vay vay vay. İçerisi bayağı doluymuş ya. Hepsi de kamyoncu. Anlaşılan geceyi burada geçirecekler. E haklılar tabii. En dandik otel kim bilir kaç milyon. İyi sıcakmış da

0: gideceğiz. Gidip oğlanı uyandırayım, onu da alıp geleyim. Şu molladığı yüzünden kızıyorum ama evlat işte. Zavallı, kamyonda donmuştu. Getireyim kahveye de bir güzel ısınsın. Ana, o da ne lan? Ana, kamyon la. Kamyonum gidiyor la. Tuuu, arabanın tekerine takoz koymayı unuttum. Yandım, mahvoldum. Kamyon kendi kendine gidiyor. Dur la, dur kamyon. Kamyon dur la. İmdat la, koşun, tutun. Medit de kamyonun içinde uyuyordu. Medit, Medit uyan oğlum, uyan. Frene bas, fren, frene bas. Aman Allah'ım, kamyon otoyola iniyor. Kaza da yapacak. Yandı, yandı. Ulan aptal kafa, aptal kafa. Neden el frenini yaptırmadan çıktım yollara? Uyan oğlum, uyan Medit'im. Canın tehlikede yavrum.
1: Allah kahretsin. İşte korktum, başıma geldi. Başıboş kamyon otoyolda bir arabalarla çarpmıştı. Yandım, yandım, bittim ben. Çekilin, çekilin. Yol açın. Kamyon mahvolmuş. Bütün portakallar yola saçılmış. Oğlum, Mevlid'im, o nerede? Kamyon giderken oğlum içinde uyuyordu. Çekilin, yol verin bana. Çekilin, çek. Aman Allah. Mevlüt. Oğlum. Yavrum benim. Ölmüş. Oğlum ölmüş. O kamyonun içinde uyuyordu. Ben bir ara dışarı çıkmış. Frenler boşalmış. Kamyon kendi kendine gidiyordu. Affet Mevlüt. Affet oğlum. Sen beni uyarmıştın. İkaz baba demiştin. İkaz bunlar demiştin de kızmıştım sana. Demek doğruymuş. Ben hak ettim bu acıyı yarabbim. Hak ettim ben. Artık her şeye tövbe ettim. Tövbe.
2: Tövbe adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312

0: 343 37 36.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
4: www.radyohedef.com.
3: Tıklayın.
5: Zorunlu yayın.
6: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
5: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Hedef'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucundan. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek, biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs, Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağı'nın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
5: Radyo Hedef FM 91.8.
7: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ve peygamberi bir şey hükmettiği zaman inanan erkek ve kadına artık işlerinde başka yolu seçmek yaraşmaz. Allah ve peygamberi başkaldıran şüphesiz apaçık bir şekilde sapmış olur. Ahzab suresinin 36. ayeti. Allah ve Resul ne diyorsa, bizim için neyi seçmişse onu kabul etmek durumundayız. Şu benim hoşuma gitmiyor, bunu benim mantığım almıyor, bunu aklım yatmıyor deme hakkımız yok. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh dediğimiz zaman Allah'a itaati kabul etmiş oluyoruz. Aynı zamanda peygambere itaati de kabul etmiş oluyoruz. Allah-u Teala'nın kitabında açıklamadığı ve açıklanmasını peygamberimize bıraktığı konularda peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem söz söyleme yetkisine sahiptir. Çünkü o Allah-u Teala'nın yeryüzündeki sözcüsüdür. Buhari'den bir hadis aktarayım. Hiçbirinizin gönlü, arzusu, hevesi

0: benim getirip tebliğ ettiğim şeylere tabi olmadıkça mümin olmuş olmazsınız diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Başka bir hadisinde sizden biri beni nefsinden, ailesinden, çocuklarından ve tüm insanlardan çok sevmedikçe mümin olamaz diyor. Başka bir hadis aktarayım. Üç şey kimde bulunursa o gerçek imanın tadına ermiştir. Allah ve Resulünü her şeyden çok sevmesini, sevdiğini Allah için sevmesi, hidayeti bulduktan sonra küfre dönmekten, ateşe düşmek kadar korkması. Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle söylüyor. Allah ve Resulünü kötü gördüğü bir şeyi iyi gören mümin değildir diyor. Hazreti Ali Efendimiz şöyle buyuruyor. Her kim ki Allah'a ve Resulüne muhabbet iddia ettiği halde Allah ve Resulüne muvafık hareket etmezse bu iddiası yani Allah ve Resulünü sevdiği iddiası batıldır buyuruyor.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Elhamdülillah.
1: Sizin sesiniz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
3: olma. Şimdi reklamlar.
4: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
5: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
7: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
10: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
11: www.radyohedef.com.
10: Tıklayın.
12: Zorunlu yayın.
13: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
12: Zorunlu yayın.
14: Radyo Hedef.
15: Kainatın ve Dünyanın Hakikati Risale-i Nur'un aydınlığında İrfan Mektebi programında. İrfan Mektebi Abdullah Selim'in sunumuyla çarşamba hariç hafta içi her gün 10 ila 11 arası radyonuz Hedef'te.
14: Radyo Hedef FM 91.8.
16: Halimsin ki verdiğin ekmeğe nankörlük edenin rızkını kesmezsin. Günahkara pişmanlık fırsatı verirsin, beklersin.
17: Ya Halim.
16: İnatla yoldan çıkanı tekrar tekrar yola çağırırsın, beklersin. Kapına gelip pişman olanı rahmetinle sarıp sarmalarsın.
17: Ah.
14: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
15: İrfan Mektebi.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi ve bihamdihi adede halgihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midadi kelimatihi. Ala Resulüna salavat. Kıymetli dinleyenler, Risale-i Nur külliyatından, Zülfikar mecmuasından Kur'an-ı Kerim'in mucizelik cihetlerinin anlatıldığı, Allah kelamı olduğunun ispat edildiği, misalleriyle, örnekleriyle, akli, nakli bir şekilde Kur'an'ın taklit edilemez olduğu üstün vasıfları ve hakeza Kur'an'a dair onun icazını anlatan 25. sözü sizlerle işlemeye gayret ediyoruz. Zehirlerine kadar geldik malumunuz. Uzun bir risaledir bu 25. söz. Geçen hafta birinci zehirinden ilk 3 noktayı sizlere arz ettim. Bu hafta 4. nokta ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. İnşallah istifadeli olur. 4. nokta, Kur'an öyle hakikatli bir halavet göstermiştir ki en tatlı bir şeyden daha usandıran çok tekrar Kur'an'ı tilavet edenler için değil usandırmak, belki kalbi çürümemiş ve zevki bozulmamış adamlara tekrar tilaveti halavetini ziyadeleştirdiği eski zamandan beri herkesçe müsellem olup darb-ı mesel hükmüne geçmiş. Kur'an-ı Kerim'in bir diğer İcaz delili değerli dinleyenler, onun mucize olduğunu, Allahu Teala'nın kelamı olduğunu gösteren hususlardan birisi de nedir diyor? Kur'an-ı Kerim'in halaveti, yani tatlılığıdır. İnsanı hiç usandırmaz. Öyle bir zevk, lezzet verir ki adeta tatlı bir şey yemişsiniz ve ağzınızda tadı kalmış, sürekli onu arzu ediyorsunuz. Onun için Kur'an-ı Kerim böyle bir halavet göstermiş ve göstermeye devam ediyor. Kıyamete kadar da diğer özellikleri gibi bu hasiyeti de devam edecek inşallah. İşte en tatlı bir şeyden usandıran çok tekrar. En sevdiğiniz bir kitabı okusanız, en çok sevdiğiniz, meftun olduğunuz bir müziği, şiiri dinleseniz, en sevdiğiniz birinin sesini sürekli tekrar etseniz, neyi tekrar ederseniz ediniz şu dünyada dünyaya ait olan Kur'an dışında, her birisi birkaç tekrardan bir müddet dinledikten sonra veya okuduktan sonra usandırır. Lakin eski zamandan beri okuyan herkesin teslim ettiği ama zevki bozulmamış, kalbi çürümemiş, kalbi nurlu, zevki selim olan insanların, müminlerin Kur'an-ı Kerim'in tilavetinden usanmadıkları, hatta ne kadar çok tekrar edilirse onun halavetinin, o tatlılığının daha da arttığını, ziyadeleştiğini, Kur'an'ın onu ziyadeleştirdiğini herkes teslim etmiştir, herkes söylemiştir. Ve bugün de Kur'an'ın tekrarının insanı usandırmadığı gibi, aksine şevk ve gayretini artırdığını, onu okumak için tekrar tekrar yeniden bir istekle o tatlılığı, o tadı almaya çalıştığını, kalbi bozulmamış, çürümemiş, aklı, zevki bozulmamış insanlar bu hakkı teslim etmişler. Hatta bu darb-ı mesel denilen atasözü hükmüne geçmiş. Her şeyi usandırır, lakin Kur'an usandırmadığı gibi tekrarda daha da o halavetini ne yapar? Ziyadeleştirir. Hem öyle bir tazelik ve gençlik ve şebabet ve garabet göstermiş ki 14 asır yaşadığı ve herkesin eline kolayca girdiği halde şimdi nazil olmuş gibi tazeliğini muhafaza ediyor ve her asır kendine hitap ediyor gibi bir gençlikte görmüş, her taife-i ilmiye, her ilmi taifeye ondan her vakit istifade etmek için kesretle ve mebzuliyetle, yani çoklukla ve bollukla yanlarında bulundurdukları ve üslub ifadesine
ittiba ve iktida ettikleri halde o üslubundaki ve tarzı beyanındaki ifade şeklindeki garabetini aynen muhafaza ediyor. Kur'an-ı Kerim'in icazını gösteren, mucize olduğunu ispat eden bir başka husus da nedir değerli dinleyenler? Tazeliği, genç kalması, şebabeti ve karabetidir. Yani Kur'an-ı Kerim her daim duymadığımız, bilmediğimiz, tuhaf gelen ama harika olan, güzel olan şeyler söyler. Ve bunu nazil olduğu günden bugüne kadar söylemiş, kıyamete kadar devam ettirecek. Her vakit gençtir, zaman ihtiyarlamış, asırlar ihtiyarlamış, seneler, milenyumlar geçmiş, bin yıllar geçmiş ama Kur'an daha yeni nazil olmuş gibi o tazelikte ve o gençlikte, şebabette hitap etmeye devam ediyor. 14 asırdır Kur'an yaşamış ve yaşamaya devam ediyor. Herkesin eline kolaylıkla geçebiliyor. Her tarafta var. Ama şimdi nazil olmuş gibi tazeliğini muhafaza ediyor. Herkes Kur'an'ı ya dinliyor ya okuyor. 14 asırdır. O tazelik eskimiyor. Her asır kendine hitap ediyormuş gibi, sanki o asırda nazil olmuş gibi, o asırda daha yeni nüzul ediyor gibi bir gençlikte Kur'an'ı görüyor. Çünkü Kur'an'ın verdiği bilgiler, Kur'an'ın öğrettiği ibadetler, Kur'an'ın ortaya koyduğu gayeler, kainatın manası, insan, bütün mevcudat nereden geliyor, nereye gidiyor, burada ne iş yapıyor, ne yapıyor, mevcudat Allah'a nasıl delil oluyor, nasıl Esma-i Hüsna'yı tecelli ettiriyor, nasıl Allah Teala'nın isim ve sıfatlarının ayneleri oluyor? Tüm kainat Kur'an nuruyla nasıl aydınlanıyor Kur'an'ın manasıyla? Her bir mevcut ve mahluk Allah'ın bir askeri, vazifeli bir memur olduğunu Kur'an gösteriyor bize. Bütün bunları görüyorlar. İlim itibariyle insanın doğmasından nasıl vücuda getirildiğini bugünkü modern tıptan daha mükemmel bir şekilde. Modern tıp yeni yeni ulaşıyor ki daha da birçoğuna tam manasıyla künhuna vakıf olamamış ama Kur'an-ı Kerim insanın daha ana rahminde şekillenmesinden, bir damla sudan, bir çiğnemlik etten nasıl insan yapıldığını anlatıyor. Denizlerden, denizin içindekilerden, göklerden, güneşin ayın hesabıyla olmasından, insandan, cinden, bitkiden, hayvandan, buluttan, rüzgardan ne varsa işte her asırda, her asrın insanları Kur'an sanki yeni inmiş gibi onda o asra lazım olan her şeyi bulabilirler mi? Bulabilirler. Adeta yeni inmiş gibi Kur'an hep aynı gençlikte. Zaman ihtiyarlıyor, Kur'an gençleşiyor. Hangi ilmi tabaka varsa, fizikçisi, kimyacısı, matematikçisi, ilahiyatçısı, tarihçisi, coğrafyacısı, aklınıza gelen bütün ilimlerde. Her bir ilim tabakası Kur'an'dan her vakit istifade etmek için çoklukla ve bollukla Kur'an'ı yanında bulunduruyorlar. Kur'an'ın üslubu, ifade tarzı öyle değişik ki görülmemiş, tuhaf geliyor insanlara. Bütün edebiyatçılar, beliler ondan, her asırda yaşayanlar ona yetişemedikleri gibi, ondan daha yeni nazil olmuş gibi istifade etmek için çalışıyorlar ve ediyorlar. Kur'an'ın üslubu ifadesine ittiba ve iktida edip, yani ona riayet edip, ona uyup onun yolundan gittikleri halde o üslubundaki ifade tarzı dediğimiz tarzı beyanındaki garabetini Kur'an-ı Kerim ne yapıyor? İndiği günkü gibi devam ettiriyor. Şu dünyada hangi sözde, hangi kelamda, hangi kitapta şu sayılan hususiyetlerin binden milyondan birisi bulunabilir? Hiçbirisi bulunamaz. Zerre kadar bulunamaz. Çünkü Kur'an Rabbimizin kelamıdır. Demek ki değerli dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'in çok tekrarındaki halaveti, tatlılığı nasıl

mucizelik yönlerinden birisi ise yine ifade tarzındaki garabet, her asırda genç kalması, her asra hitap etmesi, her asırda yaşayan ilim tabakalarının ondan istifade etmeleri gösteriyor ki Kur'an-ı Kerim Allah kelamıdır. Yani Kur'an'ın tazeliği, gençliği de tarzı beyanı da Allah kelamı olduğunu bizlere gösteriyor. Beşinci nokta, Kur'an'ın bir cenahı mazide ve bir cenahı müstakbelde. Bir tarafı neredeymiş Kur'an'ın? Bir kanadı, bir tarafı geçmişte, mazi ve bir cenahı müstakbel, yani gelecekte. Kökü ve bir kanadı eski peygamberlerin ittifaklı hakikatleri olduğu, geçmişte ve gelecekte birer kanadı bulunduğu gibi Kur'an-ı Kerim'in kökü ve yine diğer bir kanadı neredeymiş? Eski peygamberlerin hepsinin ittifak ettikleri hakikatlerde. Nedir o hakikatler diye bir sual gelecek olsa aklımıza, en başta nedir? Bütün peygamberler neyi dava etmişlerdir? Tevhid hakikatini, Allah'ın varlığını ve birliğini, ahiret hayatını, melekleri, peygamberleri ve hakeza imanın şartları. İman ve İslam hakikatleridir. İşte Kur'an'ın bir kanadı da oradadır. Kökü, aslı oradadır. Yani tevhid hakikati. Peygamberlerle destekleyerek oradan Kur'an'ın aynı hakikatleri anlattığından bahisle Kur'an'ın esasının da orada olduğunu gösteriyor. Bir cihetinin. Ve bu onları tasdik ve teyit ettiği. Peygamberler Kur'an-ı Kerim'deki iman ve Kur'an hakikatlerini dava ediyorlardı. Kur'an-ı Kerim'de onların hikayelerini anlatarak, kıssalarından bahsederek onların peygamber olduğuna delil oluyor. Onların peygamberliklerini teyit ediyor, kuvvetlendiriyor ve tasdik ediyor. Ve onlar dahi tevafukun lisanı haliyle bunu tasdik ettikleri gibi onların hal lisanları, yani manevi şahsiyetleriyle ileri sürmüş oldukları davaları ve o davalarının delilleri de bir nevi tevafuk ederek hal lisanı olmuş oluyor. O hal lisanıyla bunu tasdik ediyorlar Kur'an'ı. Bu iş böyle olduğu gibi aynen öyle de evliya ve asfiya dediğimiz Allah dostları, hem ilimde hem kalp ayağıyla ilerlemiş büyük zatlar, ondan hayat alan semereleri ve hayatlar tekemmülleriyle şecere-i mübarekelerinin hayatlar, feyizdar ve hakikat medar olduğuna delalet eden ve ikinci kanadının himayesi altında yetişen ve yaşayan ve velayetin bütün hak tarikatleri ve İslamiyet'in bütün hakikatli alimleri ve ilimleri Kur'an'ın aynı hak olduğuna ve mecmua-i hakaik hakikatlerinin Kur'an'da toplandığına, bütün hakikatlerin ve camiyetinde bütün hakikatleri toplamasında, her şeyin içinde olmasında misilsiz, benzersiz, örneksiz bir harika olduğuna şehadet eder. Bütün peygamberler Kur'an'a, Kur'an hakikatlerine delil olduğu gibi, Kur'an'ın hak kelamullah olduğunu ispat ettiği gibi, Kur'an da onları tasdik ve teyit ederek onların davalarında hak olduğunu, Kur'an ve iman hakikatlerinin hak olduğunu gösterir. Bu hal dahi, bu tevafuk dahi Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğunu gösterir. Bununla birlikte bütün evliyaullah ve asfiya dediğimiz o büyük mübarek alim evliya zatlar, her birisi Kur'an'dan hayatlarını almışlar. O manevi hayatlarını maddi hayatları gibi Kur'an'la beslemişler. Hayatlarının semereleri olan ilimlerini yahut keşif ve kerametlerini yine hayatlar tekemmülleriyle bu dünyada ilmen, kalben, aklen, fikren, bedenen, ruhen mükemmelleşmeleriyle şecere-i mübarekelerinin, yani o mübarek ağaç olan Kur'an'ın hayatlar olduğunu, feyizdar ve hakikat medar olduğuna delil olmuşlar. Nereden besleniyor, hangi kaynaktan bütün evliyaullah, asfiyaullah? Kur'an'dan. Kur'an'ın teyit ettiği peygamberlerden, onların yolundan. O zaman onların gösterdikleri bütün keşif ve keramet, ortaya koymuş oldukları bütün maddi, manevi, ilmi hakikatler, o hayatlar, semereler neyi gösteriyor?
onların beslendikleri o mübarek şecerenin yani ağacın hak olduğunu, hakikatler olduğunu gösteriyor, ona delalet eder. Yine peygamberlerin yolları altında, onların himayesi altında yetişen ve yaşayan velayet, Kur'an'dan kaynağını alan bu evliyalık ve bütün hak tarikatler ve İslamiyet'in hakikatli ilimleri Kur'an'ın, çünkü hepsinin desteği, kaynağı, menbaı, ağacı Kur'an. Bütün peygamberlerde, evliyaullah'ta onun bir meyvesi hükmünde. O halde Kur'an'ın aynı hak olduğuna, bütün bunların anlattıkları davalar, gösterdikleri mucizeler, evliyaullah'ın gösterdiği keşif, keramet, asfiyaullah'ın ortaya koyduğu hakikatler, Kur'an'ın aynı hak olduğunu ve bütün hakikatleri topladığını, yani mecma hakaik olduğunu ve bu camiyetinde, bu toplayıcılığında benzerinin, mislinin, örneğinin olmadığını ve olamayacağını gösteren, Kur'an'ın harika olduğuna şehadet eden şahitlerdir. Ve altıncı nokta değerli dinleyenler, birinci zeylin altıncı noktasına geldik. Oradan devam edelim. Kur'an'ın altı ciheti nuranidir. Sıdk ve hakkaniyetini gösterir. Altı cihet itibariyle Kur'an'ın nurlu olduğunu, nurani olduğunu, hak kelamullah olduğunu ve doğruluk ve hakkaniyeti gösterdiğini bu altıncı noktada anlatıyor. Evet, altında, altı cihet dedi ya, birinci ciheti alt kısım, altında hüccet ve bürhan direkleri var. Kur'an iddia ettiği her şeyi ispat ediyor. Demek Kur'an'ın altı cihetinden bir cihet olan alt cihetinde, yani tabanında diyelim, ne var? Temelinde hüccet ve bürhan direkleri, deliller. İddia ettiği her şeyi ispat ediyor. Hem de misilsiz bir tarzda. İddiası da misilsiz, benzersiz, örneksiz, ispatı da. Üstünde ne var? Sikke-i icaz lemaları. Öyle bir söz söylüyor ki, öyle ifade kullanıyor ki, öyle tarzı beyanda bulunuyor ki, ne benzeri misli görülmüş ne de görülecektir. Neden? Her bir harfine kadar icaz, sikke-i icaz, icaz damgasının parıltıları görünüyor böyle, güneşin ışıkları gibi adeta. Önünde, üçüncü ciheti, önünde ve hedefinde, yani gelecekte, istikbalinde, hedefinde ne var? Saadet-i dâreyn hediyeleri. Ne gösteriyor müminlere Kur'an? Kendisine tabi olanlara, hakikatlerini kabul edenlere saadet-i dâreyn hediyesi veriyor. Nedir saadet-i dâreyn? Dâreyn iki yer demek. Saadette malum mutluluk. İki yerin mutluluğunu, dünya ve ahiret saadetini Kur'an bize hedef olarak koyuyor. Dünyada rahat etmek mi istiyorsunuz? Huzur içinde, mesut bir şekilde bahtiyar mı olmak istiyorsunuz? Ahirette cehennemden kurtulup cennet nimetlerine, Cenab-ı Hakk'ın cemaline müşerref olmak mı istiyorsunuz? Kelamını işitip şereflenmek mi istiyorsunuz? O halde Kur'an'a tabi olun. Kur'an'ın hakikatlerine tabi olun. Allah'ın emrettiklerine tabi olun. Riayet ederseniz işte size dünya ve ahiret saadeti. Dünyada da ahirette de mutluluğunuz buna bağlıdır diyerek insanın hedefine, önüne böyle bir yol açıyor. Dünya ve ahiret saadeti, saadeti dâreyn hediyesi. Peki arkasında altı cihet vardır değil mi? Dünyada bir şeyin üstü, altı, önü, arkası, sağı, solu. Arkasında ne var? Arkasında noktayı istinadı, dayanak noktası, vahyi semavi. Nereden geliyor Kur'an? Allah'tan, semavi bir vahiy olarak. Demek Kur'an sırtını nereye yaslıyor? Arkasında ne var? Allah'ın kelamı, vahyi semavi. Vahyi semavinin hakikatleri var. Sağında ukul-ü müstakimenin delilleriyle tasdikleri. Sağ tarafında ne var Kur'an'ın? İstikametli akıl sahiplerinin, doğru düzgün düşünebilen, aklını vahyin emrine veren, böylece aklına istikamet kazandırmış olan bütün peygamberler, evliyalar, asfiyalar, ulemalar delilleriyle birlikte Kur'an'ı tasdik ediyorlar. Kur'an sağına bunu almış. Solunda ne var?
solunda selim kalplerin ve temiz vicdanların

İtminanları ve samimi incizapları ve teslimleri Kur'an'ın fevkalade harika, metin ve hücum edilemez bir kalay-ı semaviye-i arziye olduğunu ispat ettikleri gibi. Solunda da, yani sağa mazi deyiniz, sola müstakbel deyiniz, solunda da işte müstakbelde kalbi selim olanların, yani kalbi bozulmamış, çürümemiş, iman Kur'an nuruyla nurlu olanlar ve vicdanı temiz olanlar, temiz vicdanlıların kalplerinin, vicdanlarının Kur'an ve Kur'an hakikatleriyle tatmin olması da Kur'an'ın Allah kelamını gösteriyor. Altı ciheti nuranidir dedi ya, bakınız sol tarafında da temiz kalplilerin, vicdanlıların, selim kalp sahiplerinin ciddi şekilde tatmin olmaları, manen ve samimi bir şekilde Kur'an'ın hakikatlerine adeta bir mıknatıs gibi çekilmeleri ve Kur'an'a teslim olmaları var. Bütün bunlar, bu altı cihet neyi gösteriyor değerli dinleyenler? Hepsi birden gösterir ki Kur'an'ın fevkalade, harikulade, olağanüstü, harika, metin, sağlam ve hücum edilmez bir kalay-ı semaviye-i arziye olduğunu gösterir. Yani yeryüzündeki semavi kale olduğunu gösterir. Yeryüzündeki semavi kale, yani Kur'an. İnsanlar yeryüzünde kalelere sığınırlar. Şimdi de kale benzeri yerlere sığınıyorlar değil mi? Kur'an öyle bir kaledir ki yeryüzünde semadan gelmiş. Vahyi semavi kalası. İşte bütün bu altı cihette sayılanlar Kur'an'ın sıdk ve hakkaniyetini gösterir. Harikulade olduğunu, sarsılmaz bir yeryüzünde semavi kale olduğunu gösterir. Böyle olduğu gibi altı makamdan dahi onun aynı hak ve sadık olduğunu, yine altı makamda da Kur'an'ın hak olduğunu, sadık olduğunu, yani her cihet itibariyle söylediklerinin doğru olduğunu ve her cihet ve her şey itibariyle aynı hak olduğunu ve beşer kelamı olmadığını, hem yanlış olmadığını, doğru olduğunu imza edip başta bu kainatta daima güzelliği ishar, iyiliği ve doğruluğu himaye ve sahtekarları ve müfterileri imha ve izale etmek için Kur'an bu altı tabakanın tasdikiyle hak kelam olduğunu gösterdiği gibi, metin sarsılmaz bir semavi kale olduğunu gösterdiği gibi, Allah kelamı olduğunu yine altı cihetle, altı tabakada ispat eder diyor. Beşer insan kelamı değildir, Allah kelamıdır der. Kur'an aynı haktır, sadıktır. Her yanlış şeyin karşısındadır, her doğru şey Kur'an'dadır ve Kur'an onu destekler. Başta şu kainat olmak üzere Kur'an-ı Kerim daima iyiliği ishar eder, iyiliğin ne olduğunu da gösterir. Demek insaniyet bir şeye iyi diyorsa kaynağı Kur'an olmalıdır. Bir şeye kötü diyorsa kaynağı Kur'an olmalıdır. İnsan kendi hayatında yaptığı bir şeyde, fiili, hali, kalbi, vicdani, ameli ne olursa olsun, ona iyi diyebilmesi için Kur'an hakikatlerine dayanması gerekir. Kötü demesi için Kur'an'ın onu kötülemesi gerekir. Devlet yönetiminde de bu geçerlidir. O cemiyeti idare ettiğiniz kanunlar kaynağını Kur'an'dan alıyorsa, Kur'an'ın hakikatlerine muvafık düşüyorsa o iyidir. Değilse, Kur'an'a zıtsa o kötüdür. Demek beşer saadeti dünya saadetinde, ahiret saadetini zaten Kur'an'la temin edecek. Dünya saadetini de temin ediyor Kur'an. Şu dünyada saadetli olalım diyorsa, Müslüman olsun olmasın, İdare ettiği cemiyette Kur'an'ın ahkamını tatbik ederse, o cemiyet dürüst olur, o cemiyet mutlu olur, o cemiyet ahlaklı olur, o cemiyet düzgün olur. Değilse o cemiyet bozulur. Maddi manevi hastalıklarla perişan olur gider. Evet, demek Kur'an'ın yanlış olmadığını, doğru olduğunu, beşer kelamı olmadığını imza edip başta bütün kainatta daima güzelliği ortaya koyduğunu, ishar ettiğini, iyiliği ve doğruluğu himaye ettiğini, İyi olun, doğru olun dediğini, iyi ve doğrulara müjdeler verdiğini, onları koruduğunu ve

olan Cenab-ı Hak o Kur'an'a alemde en makbul, en yüksek, en hakimane bir makam-ı hürmet ve bir mertebeyi muvaffakiyet vermesiyle iyiliği ishar eden Kur'an'ı, iyileri himaye eden Kur'an'ı, kötülüğü, sahtekarları ve sahtekarlığı, iftiracıları ve iftirayı imha eden Kur'an'ı, adetini düstur faaliyet ittihad eden bu kainatın mutasarrıfı olan Allah-u Teala, Kur'an'a alemde en makbul, en yüksek, en hakimane, en çok hükmeden bir hürmet makamı vermiş. Demek şu kainatta saygıya en layık olan nedir? Kur'an'dır. Bir makam-ı hürmet, hürmet makamı vermiş ona. Hem de en harika, en üst, en makbul bir şekilde, en yüksek bir mertebe-i muvaffakiyet vermiş aynı zamanda. Başarı. Ondan yukarıda ne dedi? Saadet-i dâreyn, iki cihan saadeti sağlar Kur'an size. Çünkü Kur'an'a en yüksek, en sağlam, en makbul, en hakimane mertebeyi, muvaffakiyeti, başarı mertebesini ve saygı makamını kim vermiş? Şu kainatın sahibi olan Allah-u Teala vermiş. Böylece ne yapmış oluyor? Onu tasdik ve imza ettiği gibi, Kur'an'ı evet benim kelamımdır, en yüksek hürmeti ona gösteriniz diyerek Kur'an'ın kelamullah olduğunu Rabbimiz tasdik ve imza ettiği gibi, İslamiyet'in menbaı ve Kur'an'ın tercümanı olan zatın sallallahu aleyhi ve sellem, bu İslamiyet'in kaynağı kimdir? Bu Kur'an'dan İslamiyet'i bize kim çıkarıp anlatmış, kim misalleriyle göstermiş? Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam. Ve Kur'an'ın tercümanı kimdir? Allah'ın Habibi olan Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'dır. İşte o zatın aleyhissalatü vesselamın herkesten ziyade ona itikat ve ihtiramı, Kur'an-ı Kerim'e en fazla kim itikad etmiş? Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam. En çok kim hürmet göstermiş ona? Hem okumuş hem hayatına tatbik etmiş Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam. Ve nüzulu zamanında, o Kur'an inerken, nüzul ederken uyku gibi bir vaziyeti naimede bulunması. Nasıl oluyor Resul-i Ekrem aleyhissalatü Kur'an nazil olurken? Uyku hali gibi bir halde. Bu halde bulunması Kur'an'ın semavi olduğunu, Allah kelamı olduğunu gösteriyor. Ve sair kelamları ona yetişmemesi. Peki Resul-i Ekrem aleyhissalatü diğer kelamları veya başka insanların yetişebilir mi Kur'an'a? Yetişemez. Resul-i Ekrem aleyhissalatü kelamı Kur'an'a yetişemedikten sonra diğer insanların kelamı Kur'an'a yetişebilir mi değerli dinleyenler? İşte ve sair kelamları ona yetişememesi ve bir derece benzememesi ve ümmiyetle beraber, yani okur yazar olmamakla birlikte, geçmiş ve gelecek hakiki hadisat-ı kevniyeyi gaybiyane Kur'an ile tereddütsüz ve itminan ile beyan etmesi. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Kur'an'a en çok ihtiram etmiş. Kur'an-ı Kerim inmeye başladığında, nazil olurken uyku hali gibi hallere girmiş. Kendi kelamı bir derece Kur'an'a benzemiyor. Ondan ayrı olduğu anlaşılıyor. En fazla hürmet ve muhabbeti ve itikadı o göstermiş. Ama kendisi ümmi, okur yazar değil. Ama böyle olmakla birlikte geçmişte ne olmuşsa, gelecekte ne olmuşsa bütün o hakiki olayları ve bilmediği, görmediği, o zaman da yaşamadığı, duymadığı halde o gaybi hadiseleri Kur'an ile tereddütsüz cevaplandırmış. Çünkü hepsi doğru, çünkü Kur'an Allah kelamıdır. Ve bütün o hadiseleri itminan ile beyan etmiş, kendisi de tatmin olarak. Ve çok dikkatli gözlerin nazarı altında, herkesin nazarı üstünde, dostları ne yapıyor, onu nasıl taklit edebiliriz, ona nasıl riayet edebiliriz de, diye onu tarasud altında tutuyorlar. Düşmanları nasıl ondan bir eksiklik, noksanlık buluruz da davasını çürütürüz derdindeler. Onların nazarları da üstünde. Dikkatli nazarlar altında. Hiçbir hile, hiçbir yanlış, hiçbir hata vaziyeti görülmeyen o tercüman öyle bir zat ki herkesin gözlerinin bakışı onun üzerinde olduğu halde ne bir hile ne bir yanlış görülmüyor. İşte öyle bir tercümanın bütün kuvvetiyle Kur'an'ın her bir hükmüne iman edip

tasdik etmesi, hiçbir şey onu sarsmaması dahi Kur'an'ın semavi gökten geldiğini ve hakkaniyetli ve Halık-ı Rahim'inin, onu yaratan merhamet sahibi Rabbinin, Allah'ın yaratıcısının mübarek kelamı olduğunu imza ediyor. Bir delil de bu. Hem nevi insanın humsu, bütün bu delillerle birlikte Kur'an'ın Allah kelamı olduğuna dair insanlığın humsu, yani beşte birisi, belki kısmı azamı, büyük bir kısmı, göz önündeki o Kur'an'a müncezibane ve dindarane irtibatı, insanların büyük çoğunluğunun Kur'an'la bir irtibatı var, hem de böyle cezbe içinde dindarane bir irtibatı var ve hakikat perestane ve müştakane, isteyerek, şevkle, hakikati arayarak Kur'an'a kulak veriyorlar. Ve çok emarelerin ve vakaların ve keşfiyatın şehadetiyle, pek çok deliller, işte 25. söz itibariyle anlatıyoruz haftalardır size, pek çok olaylar, Kur'an'ın haber verdiği hadiselerin gerçekleşmesi, ilmi, tıbbi her alanda, şu dünyada dahi gözümüzle gördüğümüz bir kısmı bulunan pek çok hikmetleri, pek çok evliyanın ondan ders alarak yaptıkları keşfiyat ve şahitlikler dahi Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu gösterir. Bütün bunlarla birlikte yine cin ve melek ve ruhanilerin dahi tilaveti vaktinde pervane gibi hakperestane etrafında toplanmalar. Kur'an okunduğu zaman melekler onun etrafında toplanıyormuş. Adeta pervane gibi, pervaneler vardır hani, küçük böyle pervane böcekleri. Işık yandığı zaman etrafında doluşu verirler. Kur'an tilaveti adeta öyle bir ışık ki, güneş gibi nur saçıyor ve bütün melekler, cinler ve ruhani varlıklar hemen Kur'an okunan yerde toplanıveriyorlar. Biz görmüyor olabiliriz ama Kur'an'ın okunduğu yerde, hem de pervane gibi böyle hızlı bir şekilde iştiyakla cinler, melekler, ruhlar, orada ruhaniler toplanırlar. İşte orada toplanmaları, Kur'an okunurken bu mahlukatın da oraya gelmesi, hak perestane etrafında toplanması, hem de hak için, hakka taparak, hak vererek, bu Kur'an doğrudur diyerek etrafında toplanmaları, Kur'an'ın kainatça makbuliyetine, neyi gösteriyor bu da? Kur'an tüm kainatça makbul, makbul ve en yüksek bir makamda bulunduğuna, bu da bir imzadır, bu da bir delildir. Hem nevi beşerin umum tabakaları, en gaybi ve en amiden tut ta en zeki ve alime kadar, her birisi, alim olsun, sıradan birisi olsun, zeki olsun, olmasın, avam olsun, olmasın, fark etmez, ne kadar insan tabakası varsa her birisi Kur'an'ın dersinden tam hisse almaları, herkes kendine göre bir hisse alıyor ondan ve en derin hakikatleri fehmetmeleri, en derin hakikatleri Kur'an'ın beyanıyla anlaşılıyor, anlamaları ve yüzlerce fen ve ulûm-ı İslamiyenin ve bilhassa şeriat-ı kübranın büyük müştehitleri, İslam alimleri, özellikle İslamiyet'in büyük müştehitleri ve usulüddin ve ilmi kelamın, kelam alimlerinin her taife Kur'an'dan dersini almış ve Kur'an'ı tasdik etmiş ve Kur'an'ı kendine rehber etmiş. İşte usulüddin dediğimiz kelam ilmin en muhakkik, en araştırıcı, en çok tahkik edicileri, dahileri gibi her bir taife kendi ilmine ait ne varsa Kur'an'da, ne arzu ediyorsa, bütün ihtiyacını, haceti neyse artık, o hacatını ve onların cevaplarını nereden çıkarıyorlar? Kur'an'dan istihraç etmeleri, Kur'an'dan çıkarıyorlar. Bu da Kur'an'ın menbaı hak, hakkın kaynağı olduğunu ve madeni hakikat olduğunu, hakikatlerin madeni olduğunu bize gösterir. Ona dair bir imzadır. Bunlar da der ki Kur'an Allah kelamıdır. Bunu gösterir bize. Hem edebiyatça en ileri bulunan Arap edipleri. Gelelim edebi kısmına. Edebiyatta, belagatta çok ileri gitmiş Arap edipleri. Onlar şimdiye kadar
muarazaya pek çok muhtaç olduklarını

herhalde. Kur'an'la böyle karşı karşıya gelip Kur'an hakikatlerini kabul etmiyorlar ya, onu çürütmeye, cidal yapmaya çok muhtaçlar. Böyle oldukları halde Kur'an'ın icazından yedi büyük veçi varken, yani belagatı, cezaleti, selaseti, beraatı gibi hususlar varken, yalnız bir tek veçi olan belagatının, tek bir yönünün mucizelik cihetinden, ki kendileri de belli insanlar olmasına rağmen, bir tek suresinin mislini getirmekten istinkafları çekinmişler. Kur'an onlara demiş ki canınız tehlikede, malınız tehlikede. Eğer bu Kur'an'a inanmıyorsanız, bu Kur'an'ın hakikatlerini kabul etmiyorsanız yeriniz cehennemdir diye onların dem ve damarlarına dokunmuş. Sonra demiş ki siz de belisiniz, edebiyatçısınız. Haydi bu Kur'an'ın tamamını değil, hiç olmazsa bir suresinin benzerini getiriniz. O insanlar işte böyle mücadele ve muarazaya çok can attıkları halde, ihtiyaçları olduğu halde Kur'an-ı Kerim'in yedi ana cihetinin değil, sadece o cihetlerden bir olan belagatının bir mislini getirmekten çekinmişler. 1400 senedir hala da hiçbir kafir, hiçbir münafık Kur'an'ın benzerini getirmeye niyet dahi edemiyor. Belki niyet ediyordur da yola çıkamıyor. Çünkü çıksa o yolda kalacak. O yolda gidilemez çünkü. Kur'an'ın benzeri asla getirilemez. Çünkü Kur'an Allah'ın kelamıdır. Ve şimdiye kadar gelen ve muaraza ile şöhret kazanmak isteyen meşhur velilerin ve dahi alimlerin onun hiçbir veçhi icazına karşı çıkamamaları ve acizane sükut etmeleri. Peki gelmemiş mi Kur'an'a muaraza etmek isteyen? Gelmiş meşhur, şöhret kazanmak isteyen, Kur'an'a harp açarak, Kur'an'ın hakikatlerine savaş açarak ondan daha iyi söz söyleyeceğini iddia edenler, o edebiyatçılar ve dahi alimler muarız, muannit kafir oldukları halde, Kur'an'a harp açtıkları halde kendilerince onun hiçbir icaz cihetine, hiçbir mucizelik yönüne karşı, ki Kur'an her şeyiyle mucizedir zaten, karşı çıkamamışlar ve acizane sükut etmişler. Kur'an mucize ve takat-ı beşerin fevkilde olduğuna bir imzadır bu. Bu neyi gösterir? Kur'an'ın bu kadar düşmanı var. Ellerinde de belagat gibi bir silah var. Kur'an da onlara meydan okuyor. Çıkın meydana diyor. Bu Kur'an'ın bir benzerini getirin. Getiremeyeceksiniz. Hiç olmazsa bir suresinin benzerini getirin. Getirebilmişler mi? Hayır. Acizane susmuşlar. Biz biliyoruz ki onlar Kur'an'a düşman. Kur'an hakikatlerini kabul etmiyorlar, harp açmışlar ona. Bu neyi gösteriyor? Demek Kur'an-ı Kerim mucizedir. Demek Kur'an beşerin takatinin fevkindedir. Bu onun imzasıdır işte. Bu dahi Kur'an'ın Rabbimizin kelamı olduğunu gösteriyor. Evet, bir kelam, bir söz kimden gelmiş ve kime gelmiş ve ne için denilmiş olması cihetiyle kıymeti ve ulviyeti ve belagatı tezahür etmesi noktasından bir söz nasıl kıymet alır, nasıl belagatlı ve yüce olur, kimden geliyor ona bakılır, kime gelmiş ona bakılır, ne için denilmiş bunlara bakılır. İşte bu noktalardan Kur'an'ın misli olamaz ve Kur'an'a yetişilemez. Çünkü Kur'an bütün alemlerin Rabbi ve bütün alemlerin Halık'ının hitabı ve konuşmasıdır. Kimden gelir bir kelam ona bakılır dedi ya. Kimden geliyor Kur'an? Bütün alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'dan. Bütün alemlerin Halık'ı olan Cenab-ı Hakk'ın hitabı ve konuşmasıdır. Ve hiçbir cihette taklidi ve tasannuğu ihsas edecek hiçbir emare bulunmayan bir mukalemesidir. Allah Teala'nın öyle bir sözü, öyle kelamıdır ki Kur'an bütün alemlerin Rabbi itibariyle konuşuyor ve hiçbir cihette o kelamda taklit eseri ve yapmacıklık his dahi edilemiyor. Bir emaresi dahi olmayan bir konuşmasıdır. Böyle bir konuşmasıdır ki Cenab-ı Hakk'ın Kur'an öyle bir kelamıdır ki bütün insanların, belki bütün mahlukatın namına mebus ve nev-i beşerin en meşhur ve namdar muhatabı bulunan ve o muhatabın kuvvet ve vüs'at-i imanını, koca İslamiyet'i tereşüh edip
sahibini kabuk

Kavseyn makamına çıkararak muhatabat-ı samadaniyeye mazhariyetle nüzul eden bir Kur'an'dır. Bütün insanların, bütün mahlukatın namına bir mebus var bu alemlerde. Kim o? Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam. Nebi Beşer'in insanlığın en meşhuru ve en muhatabı, muhatap alınan en namdarı bulunan bir zattır. Ve o muhatap zatın kuvveti ve imanının genişliği ortaya koca bir İslamiyeti çıkarmış. Ve o imanın, İslamiyeti ortaya çıkaran imanın sahibi olan Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamı Kab-ı Kavseyn makamına çıkarmış. Orada muhatabat-ı samadaniyeye mazhar etmiş. Ve öylece Kur'an o zata nüzul etmiş. Ve saadet-i dareyine dair, dünya ve ahiret saadetine dair ve hılkat-ı kainatın neticelerine, şu kainat niçin yaratılmış, neticesi nedir'e dair ve ondaki Rabbani maksatlar nedir? Bunlara ait meseleleri, mesaili ve o muhatabın, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün hakaiki İslamiye'yi taşıyan, İslam hakikatlerini taşıyan en yüksek ve en geniş olan imanını beyan ve izah eden ve koca kainatın bir harita, bir saat, bir hane gibi her tarafını gösterip çevirip onları yapan sanatkarları tavrıyla ifade ve talim eden Kur'an-ı Mucizel Beyan'ın elbette mislini getirmek mümkün değildir. Ve derece-i icazına yetişilmez. Evet, Kur'an'ın icaz derecesine asla yetişilmez. Hem Kur'an'ı tefsir eden ve bir kısmı 30-40 cilt hatta 70 cilt olarak tefsir yazan, öyle tefsirleri yazılıyor ki bir kısmı 30 cilt, 70 cilt tefsir var. Şimdi bir tane meal yazıp da bu Kur'an'dır diye ortaya çıkanların, hakikatler buradadır diye ortaya çıkanların aklına gülmek gerekir. Onun için kıymetli dinleyenler, buradan sizlere de bir tavsiyemiz olsun. Kur'an-ı Kerim'in manasını anlamak istiyorsanız tefsir okuyunuz. Hakikatli bir tefsir okuyunuz. Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimlerinin tefsirlerinden bakınız. Öyle bir iki meale bakıp, televizyondan birkaç bir şey dinleyip, internetten kırık dökük malumatla ya da Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimlerinin dışındaki sakıp sapık görüşlülerin kendi akıllarına dayanan, nursuz, istikametsiz akıllarına dayanan fikirlere itibar etmeyiniz. Ahiretinizi heba edersiniz, Allah muhafaza. Bakınız, 70 cilt tefsir yazan niye 70 cilt yazıyordu? Bir tane meal yazamaz mıydı? 70 cilt tefsire sığan hakikati siz birkaç satırlık Arabi ibareyle mi çözeceksiniz? Hakikatleri böyle mi bulmayı ümit ediyorsunuz? Heyhat, boşa kürek çekmek olur. Evet, sahih tefsirlerden ve sahih hadislerden eğer sağlam bir imana, sağlam bir İslamiyete, sağlam bir akideye, selim bir kalbe, temiz bir vicdana sahip olmak istiyorsak sağlam, sahih tefsirlerden, sahih hadislerden beslenmeliyiz değerli dinleyenler. Evet, 30 cilt, 40 cilt bir kısmı o zatların, hatta 70 cilt olarak tefsir yazan yüksek zekalı, müdakkik binler mütefennin ulemanın senetleri ve delilleriyle beyan ettikleri Kur'an'daki hadsiz meziyetleri ve nükteleri ve hasiyetleri, sadece Arabi ibare manası değil, Kur'an'da ne vardır? Hadsiz meziyetler, özellikler vardır. Çünkü Kur'an-ı Kerim harfinden tamamına kadar mucizedir. Ve hadsiz nükteler vardır, hadsiz özellikler vardır, sırlar vardır ve âli manalar bulunur. Bütün bunları ve umur-u gaybiyenin, gayba dair işlerin, fiillerin her çeşidinden, nevinden kesretli gaybi ihbarları ishar etmişler, ispat edip ortaya koymuşlar o ciltlerde. Bütün bunlarda ve yine bilhassa Risale-i Nur'un 130 kitabının her biri Kur'an'ın bir meziyetini, bir nüktesini kat'i bürhanlarla, kesin delillerle ispat etmesi ve bilhassa Mucizat-ı Kur'aniye Risalesi, işte size anlatmaya çalıştığımız, aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce şu eser, 25. söz ve diğer yerleri, bundan başka Kur'an'ın işaret ettiği şimendifer tayyare gibi, yani tren, uçak gibi medeniyetin harikalarından çok şeyleri Kur'an

Kur'an'dan istihraç eden 20. sözün ikinci makamı ve Risale-i Nur'a ve elektriğe işaret eden ayetlerin işaretini bildiren İşaret-i Kur'aniye namındaki birinci şua ve huruf-u Kur'aniye ne kadar muntazam ve esrarlı, Kur'an harfleri ne kadar sırlıdır, hangi sırları barındırıyor, ne kadar muntazamdır ve ne gibi manalar olduğunu, daha doğrusu çok manalarından bazı manaları bulunduğunu ama çok manaları havi olduğunu gösteren Rumuzat-ı Semaniye namındaki 8 küçük risaleler ve Sure-i Fetih'in ahirki ayeti, Fetih suresinin son ayetleri, 5 vecihle ihbar-ı gaybi cihetinde, 5 cihetle gayba dair haber verdiği cihetindeki mucizeliğini ispat eden neresi? Küçük bir risalesi gibi Risale-i Nur'un her bir cüzü, her bir parçası Kur'an'ın bir hakikatini, bir nurunu ishar etmesi, Kur'an'ın misli olmadığına, benzeri bulunmadığına, mucize olduğuna ve harika bulunduğuna ve alem-i şehadette alem-i gaybın lisanı olduğuna, şu gördüğümüz alemde görüp bilmediğimiz alemin, yani dünyada ahiretin lisanı olduğuna ve bir allamül guyubun, bütün gayıpları yaratan ve bilen alimler aliminin, Allah'ın kelamı bulunduğuna bir imzadır. İşte 6 noktada ve 6 cihette ve 6 makamda işaret edilen Kur'an'ın mezkur meziyetleri ve hasiyetleri içindir ki haşmetli, hakimane bir tarzda Kur'an'ın nurani olması, azametli saltanat-ı kutsiyesi, asırların yüzlerini ışıklandırarak, her bir aslı nurlandırarak, zeminin yüzünü dahi 1300 senedir tenvir ederek, şimdi 1400 seneyi geçmiş, kemali ihtiramla devam etmesi, evet, 1400 senedir hürmetli bulunması, hem hasiyetleri, diğer özellikleri içindir ki, Kur'an'ın her bir harfi, hiç olmazsa 10 sevabı ve 10 hasenesi olması ve 10 meyveyi baki vermesi, evet, Kur'an'ın her bir harfine 10 hasene var, 10 sevap var, 10 cennet meyvesi veriyor. Hatta bir kısım ayatın, bazı ayetlerin ve surelerin her bir harfi 100 ve 1000 ve daha ziyade meyve vermesi. Ve mübarek vakitlerde her harfin nuru ve sevabı ve kıymeti ondan yüzlere çıkması. Evet, kandil gecesi gibi mübarek vakitlerde, cuma gecesi gibi, bayram gibi zamanlarda, hasreten Kadir gecesinde her bir harfin nuru ve sevabı ve kıymeti yüzlere, binlere çıkıyor değerli dinleyenler. Bütün bunlar gibi kutsi imtiyazları kazanmış diye dünya seyyahı anladı. Öyle mübarek, öyle ihtiramlı bir Kur'an Rabbimizin kelamı. Hani bir seyyah diyor ya, bu Kur'an Allah kelamı, onu öğrenmeliyiz diye. Böyle anladı ve kalbine dedi. İşte böyle her cihetle mucizatlı bu Kur'an'ın surelerinin icmağıyla, surelerinin tamamıyla ve ayatının, ayetlerinin ittifak etmesiyle ve esrar ve envarının, yani nurlarının, sırlarının tevafukuyla ve semerat ve asarının, meyvelerinin, neticelerinin, eserlerinin tatbikatıyla ve tetabukuyla bir tek vacibül vücudun vücuduna, tek bir zatın, Allah-u Teala'nın vücudu mutlak lazım olan Cenab-ı Hakk'ın vücuduna ve vahdetine, birliğine ve sıfat ve esmasına, isimlerine, sıfatlarına, delilleriyle ispat suretinde öyle şehadet etmiş ki Kur'an-ı Kerim, bütün ehli imanın hadsiz şehadetleri, bütün müminlerin şahitlikleri, onun şehadetinden tereşüh etmişler. Bizim şahitliğimiz nereye dayanıyor? Kur'an'a. Kaynağı neresidir? Kur'an'dır. İşte bu yolcunun Kur'an'dan aldığı dersi tevhid ve imana, ne aldı Kur'an'dan? Tevhid dersi ve iman dersi aldı. Bunlara kısa bir işaret olarak birinci makamın 17. mertebesinde Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallahul vacibul vücudul vahidul ehadul lezî delle alâ vücubu vücudihi fî vahdetihil Kur'anul mucizatil beyanil makbuliyetil makbulul mergubu li ecnasil meleki vel insi vel can
El makru'u küllü ayati fi küllü dakikatin bi kemalil ihtiram bi elsineti mi'ettim milyun min nev'il insan eddaim saltanatuhul kutsiyyetu ala akta.

aril ard vel ekvan ve ala vucuhil asar ve zaman vel cari hakimiyet fil maneviyetin nuraniyetü ala nisbil ard ve humsul beşeri fi erbaati aşre asran kemalil ihtişam ve keza şehide ve berhane bi icmai süverihil kutsiyyet semaviyeti ve bi ittifakı ayatihil nuraniyetil ilahiyye ve tevafuku esrari ve envarihi ve tetabuku hakaiki ve temerati ve atarihil bil müşahedeti vel ayan denilmiştir. Zamanımız da doldu değerli dinleyenler. Birinci zeyli elhamdülillah bitirmiş olduk. Bu son okuduğum yerinde mealini sizlere arz edip programımızı bitirelim inşallah. Şöyle denilmiş: Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O vacibül vücut ve vahid ki melek ve ins ve cin, yani cinler, insanlar ve melekler ecnasının cinsinin makbulü ve mergubu olan, her dakikada bütün ayetleri nevi insandan 100 milyonların lisanıyla kemal-i ihtiramla okunan, en yüksek mertebede bir saygıyla ayetleri okunan, milyonlarca kişi tarafından saltanat-ı kutsiyesi arzın ve alemlerin aktarında ve asırların ve zamanların yüzlerinde devam eden nurani hakimiyeti maneviyesi arzın yarısında ve beşerin beşte birinde 14 asırdır kemali ihtişamla cari olan Kur'an-ı Mucizel Beyan onun vahdetindeki vücubu vücuduna delalet eder. Amenna. Ve keza müşahede ve ayan ile kutsi ve semavi surelerinin icmağı ve nurani ve ilahi ayetlerinin ittifakı ve esrarı ve envarının tevafuku ve hakaiki ve semeratı ve asarının tedabukuyla şahitlik eder ve ispatlar demiş. Evet, Cenab-ı Hak bizi Kur'an'ın şu okuduğumuz manalar itibariyle de şakirde eylesin inşallah, tilimizi yapsın. Kur'an'ı dünyada rehberimiz, kabirde ışığımız, ahirette şefaatçimiz eylesin inşallah. Allah'a emanet olunuz efendim.

0: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Zorunlu yayın.
5: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
4: Zorunlu yayın.
6: Radyo Hedef.
7: Muhammed Emin Genç'in hazırlayıp sunduğu Seher Yeli programı hafta içi her gün 11.40'da 91.8 Radyo Hedef'te sizler.
6: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Seher Yeli. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.

Cabir bin Abdullah radıyallahu anh. Uhud Harbi hazırlıkları günden güne ilerliyordu. Müslümanlar bir taraftan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nezaretinde erzak hazırlıklarını tamamlarken, kılıç ve ok talimlerini de ihmal etmiyorlardı. Bu arada eli kılıç tutan genç ve yiğit Müslümanlar da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme müracaat ediyor, harbe katılmak için müsaade istiyorlardı. Bedir Savaşı'na katılamamanın ızdırabı ve hüznüyle yanıp tutuşan bir genç de savaşa katılabilmek için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme müracaat etmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gidip babasından izin aldığı takdirde savaşa katılabileceğini kendisine bildirdi. Biraz üzgün ve heyecanlı bir şekilde babasına giden bu genç, çocuk denecek kadar küçük bir yaşta babasıyla birlikte 2. Akabe biatında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş olan Cabir bin Abdullah'dan başkası değildi. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'ın babası Abdullah bin Amr radıyallahu anh, oğlunun arzusuna şöyle cevap verdi: "Sevgili evladım, 7 tane kız kardeşine bakıp himaye edecek başka bir kimse olsaydı, senin Uhud'da gözlerimin önünde şehit olmanı ne kadar isterdim," dedi. Sonunda Hazreti Cabir'in babası oğlunu Uhud'da şehit olarak göremedi ama kendisi aynı harpte kahramanca çarpışarak şehadet şerbetini içti. Babasının şehit olmasından sonra aile reisliğini de üzerine almış olan Cabir radıyallahu an genç yaşta Müslüman olmuş ve mümtaz vasıflarıyla Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin defalarca takdirine mazhar olmuştu. Resulullah sık sık evlerine misafir gider ve yemeğe kalırdı. Cabir bin Abdullah radıyallahu anha babasından epey bir miktar borç miras kalmıştı. Alacak sahipleri de Yahudiydi ve devamlı olarak Cabir'i sıkıştırıyorlardı. Abdullah bin Amr'ın geride bıraktığı miktar çok az olduğu gibi, ancak küçücük bir hurma bahçesine sahip olan Cabir'in bahçesindeki hurmaların geliri birkaç senede bile babasının borcunu ödeyecek durumda değildi. Çok zor durumda kalan Cabir bin Abdullah radıyallahu an bir çare bulma ümidiyle bir seferinde Peygamberimize geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, babam Uhud'da

şehit düştü. Büyük miktarda da borç bıraktı. Alacaklılar sıkıştırıyorlar. Yardım ediniz de borcun bir kısmı gelecek seneye kalsın dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Cabir'in teklifini kabul etti. Ertesi gün hazırlığa başladı. Kainatın efendisi hanesine teşrif edecekti. Hanımına da bize Resulullah gelecek, sakın onu rahatsız etmeyelim diye tembih etti. Ertesi sabah Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Cabir'in evine gittiler. Ev sahibi bir koyun kesti. Peygamberimiz Hazreti Ebubekir radıyallahu an ve bazı sahabilerle Hazreti Cabir'in davetinde bulundular. Daha sonra Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam alacaklıları çağırmasını söyledi. Hazreti Cabir onları çağırmaya gitti. Hanımı Peygamberimizi görünce perde gerisinden "Ya Resulallah, bana ve kocama dua et" diye niyazda bulundu. Peygamberimiz de "Allah seni ve kocanı mağfiret etsin" diyerek en hayırlı duayı yaptı. Bu arada olup bitenler mektubatta şöyle anlatılır. Cabir radıyallahu an pederinin asıl malını alacaklılara verdi. Kabul etmediler. Halbuki bağındaki meyveleri kaç senede borcuna kafi gelmeyecekti. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ferman etti. Bağın meyvelerini koparınız, harman ediniz. Onlar da öyle yaptılar. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam harman içinde gezdi, dua etti. Sonra Cabir harmandan pederinin bütün alacaklılarının borçlarını verdikten sonra yine bir senede bağdan gelen mahsulat kadar harmanda kaldı. Bir rivayette bütün alacaklılara verdiği kadar geride kalmıştı. O hadiseden borç sahipleri Yahudiler çok taaccüp edip hayrette kalmışlardı. Daha sonra Hazreti Cabir radıyallahu an hanımının Peygamberimizin duasını istediğini duyunca ona "Ben sana Peygamberimizi rahatsız etmemeni söylememiş miydim?" diye çıkıştı. Hanımı da "Resul-i Ekrem benim evime gelir de ben ondan bana ve kocama dua etmesini nasıl istemem? Biz zaten Resul-i Ekrem'in himmet ve yardımıyla borcumuzdan kurtulduk" diye cevap verdi. Bedir ve Uhud savaşlarında bulunamamanın üzüntüsünü her zaman hisseden Cabir bin Abdullah radıyallahu an, babasının vefatından sonra hiçbir sefer ve gazadan geri kalmadı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte 19 gazaya iştirak etti. Babasının Uhud'da şehit olmasından sonra Hazreti Cabir radıyallahu an dur bir kadınla evlenmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu evlenmeden haberdar olduğu zaman biraz da taaccüble kendisine "Bakire mi, dul mu aldın?" diye sormuştu. Cabir bin Abdullah radıyallahu an "Ey Allah'ın Resulü, biliyorsunuz benim 7 tane kız kardeşim vardır. Onlara bakıp saçlarını tarayacak, besleyip büyütecek tecrübeli birisini almak istedim. Onun için dul bir kadını tercih ettim" dedi. Fevkalade yakışıklılığı ve kahramanlığıyla istediği kızla evlenebilecek durumda olan Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'ın bu davranışı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin çok hoşuna gitti ve "İsabet ettin ey Cabir" diyerek kendisini teyit buyurdular. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'ın evlendiği Süheyme binti Mes'ud isimli kadın daha sonraları İslam'a büyük hizmetlerde bulunmuştur. Ensar'ın ileri gelenlerinden olan Cabir bin Abdullah radıyallahu an Medine'ye 2 kilometre kadar uzak bir mesafede oturmasına rağmen Peygamber Mescidinde

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin imamlığında kılınan bütün vakit namazlarına iştirak ederdi. Hazreti Cabir'in kabilesi olan Seleme oğulları bir ara Mescid-i Nebevi civarında boş olan yere yerleşmek istedi. Bunu haber alan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Seleme oğulları, yurtlarınızdan ayrılmayınız ki sevaplarınız çok olsun," buyurdular. Hendek Harbi sırasında Müslümanlar en sıkıntılı günlerini yaşıyorlardı. Müslümanlar bir taraftan hendek kazarak muhasara için hazırlık yapıyorlar, diğer taraftan da açlık tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyorlardı. Hazreti Cabir radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadise, Müslümanların bu harpte çektikleri sıkıntı ve ızdırapların açık bir göstergesidir. Hendek kazmakla meşgul olan sahabiler bir kaya parçasına tesadüf ederler ve onu bir türlü yerinden oynatamazlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kayanın üzerine biraz su serpmelerini söyler ve eline aldığı balyozu 3 defa taşa vurur. Taş paramparça olup dağılır. Hazreti Cabir der ki, "Dikkat ettim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu işi yaptığı sırada karnına açlığını bastırmak için taş bağlamıştı." İşte bu sıkıntılı ve ızdıraplı günlerden birinde Hazreti Cabir radıyallahu anh'ın evinde bir miktar arpayla bir oğlak vardı. Hanımıyla konuşarak onları Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve beraberinde bulunan birkaç sahabiye ikram etmeye karar verdiler. Zaten daha fazlasına da güçleri yetmezdi. Cabir radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip, "Biraz yemeğim var, siz ve birkaç kişi buyurun," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Peki hanımına söyle, ben gelinceye kadar yemeği ocaktan indirmesin, arpa ekmeğini de tandırdan çıkarmasın," buyurdular. Biraz sonra Cabir bin Abdullah radıyallahu an Hendek mahallinden ayrılarak evine döndü. Bu arada Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam 2 elini ağzına götürerek bütün ensar ve muhacirine işittirecek bir sesle, "Ey Hendek ahalisi, Cabir bir yemek hazırlamış, bizi davet ediyor, haydi gidelim," diye bağırdı. Açlıklarını karınlarına bağladıkları taşlarla gidermeye çalışan yüzlerce sahabe bu davete icabet ederek Cabir radıyallahu anh'ın evinin yolunu tuttular. Sahabeler gruplar halinde evin içini ve civarını doldurmuşlardı. Bu arada Hazreti Cabir aşkınlıktan ne yapacağını bilemez bir vaziyette "İnna lillah ve Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve yemeği ortaya koymalarını emrettiler. Yemeğin başına geçerek dağıtmaya başladılar. Biraz ekmek alıp üzerine bir miktar pişmiş et koyarak sıraya dizilmiş olan sahabilere dağıtıyorlardı. Yüzlerce sahabe karnını doyurduğu halde birkaç kişilik olan yemek bir türlü bitmek, tükenmek bilmiyordu. Herkes yemeğini aldıktan sonra Resulullah Efendimiz de bir miktar alıp yediler ve geride hala ekmek ve et duruyordu. Hazreti Cabir radıyallahu an şöyle der, "Bütün 1000 adam o arpadan, o oğlaktan yediler, gittiler. Daha tenceremiz dolu kaynıyor, daha hamurumuz ekmek yapılıyor. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o hamura, o tencereye mübarek ağzını koyup bereketle dua etmişti." Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin bu nevi iltifatlarına birçok defalar mazhar olan Cabir bin Abdullah radıyallahu an ilmi önce Resulullah'tan tahsil etmiş,

daha sonra Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Ebu Ubeyde ve Talha radıyallahu anhuma'dan tahsiline devam etmişti. Bildiklerini başkalarına aktarmakta ve öğretmekte de çok cömert davrandığı ve naklettiği 500'den fazla hadis-i şerif yanında İmam-ı Bahır, Muhammed bin Munkadir, Said bin Mina, Asım bin Ömer bin Katade gibi çok kıymetli ilim adamlarını talebe olarak miras bırakmıştı. Cabir bin Abdullah radıyallahu an uzunca bir ömre mazhar oldu. Müslümanlardan herkese karşı şefkatli ve merhametli davranmakta çok hassastı. Hazreti Ali ile Muaviye arasındaki ihtilafta Hazreti Ali'nin yanında yer almakla birlikte daha sonraki ihtilafların dışında kaldı. Müslümanlar arasındaki ihtilaflardan söz edildiği zamanlarda şu hadisi şerifi naklederdi. İnsanlar Allah'ın dinine cemaatler halinde girdiler. Yine zaman gelecek cemaatler halinde ondan çıkacaklardır. Ömrünün sonlarına doğru Haccac'ın valilerinin zulüm ve sıkıntıları yüzünden fazlaca müteessir olmuş ve çökmüştü. Hicretin 74. senesinde 94 yaşındayken vefat etti. Haccac da dahil binlerce Müslüman Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'ın cenaze namazına iştirak ettiler. Sağlığında olduğu gibi cenazesiyle de Müslümanların bir araya gelerek kaynaşmasına vesile olan Hazreti Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'ın şefaatinden Cenab-ı Hak bizleri mahrum etmesin, kendisinden ve dostlarından razı olsun. Amin.

0: Seher Yeli. Seher. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
5: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun, yenilikçi ve etkileyici.

0: çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
8: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

Bazıları diyorlar ki, beterin de beteri var. Rahatlığı putlaştıranların çoğunun düşüncesi ve söyledikleri sözlerden biri de beterin de beteri var sözüdür. Bu sözde mevcut kötüyü kabullenme vardır. Genelde mevcut düzen mevzu bahis olduğunda anarşizm kastederek beterin de beteri var diyenler sap gibi ortaya çıkıverirler. Bu düzen İslami değildir. Müslümanca yaşamak için İslami kurumların gerçekleşmesi gerekir diyenlere karşı da buna da şükür beterin de beteri var diye karşılık verenler az değildir. Mevcut kötüyü kabullenenler en büyük bedbahtlardır. Beterden de, beterin beterinden de kurtuluş İslam'a sarılmak, onu tümüyle tatbikate koymakla mümkündür. Her Müslümanın asli görevi de budur. Hasılı, beterin de beteri var sözünde mevcut kötüyü kabullenme vardır. Bunu ancak rahatlığını putlaştıranlar söyleyebilir. Her mümin, çeşidi ne olursa olsun her beterden İslam'a sığınmakla mükelleftir.

Bunlardan kurtuluşsa adı İslam olan ilahi nizama sarılmaktır, onunla yaşamaktır. Meselenin bir de şu yönü vardır. Bir hastalığa müptela olan veya yaşamında bir sıkıntıya maruz kalan kimsenin başına gelen sıkıntıdan dolayı teessüre kapılmamak için daha acı sıkıntılara maruz olanlara bakarak "Benden daha ağırları da var" niyetiyle böyle bir ifadede bulunması takdire şayan bir değerlendirme olur. Allah-u Teala hepimizi sapmaktan ve saptırmaktan korusun. Amin. Bazıları diyorlar ki, babamdan böyle gördüm. Günümüzde halkı Müslüman ülkelerdeki Müslümanlar arasında bir inanç anarşisi görülmektedir. Öyle ki her ferde göre bir inanç görür olduk. İnsanımız inanç ve itikatte o hale geldi ki, rüzgar ne taraftan eserse o tarafa eğilen ot gibi. Hakkı batıldan seçip ayırabilmenin ancak rakik, duyarlı kalplerin işi olduğu bir dönemdeyiz. İçinde yaşadığımız bu fırtınalı dönemde, Müslümanlık iddiasında bulunan her ferdin büyük görevleri vardır. Her mümin inanç ve itikadını sağlam esaslara bağlayacaktır. İnanç ve itikadını anadan, atadan kalma söz ve davranışlara başka bir ifadeyle taklide bırakmamalıdır. Bazı kimseler, hak ve hakikat tebliğatı yapıldığı halde bir türlü doğruya yanaşmamaktadırlar. Babamdan ben böyle gördüm, başka türlüsünü yapamam diyenlerin adedi az değildir. Bu çok yanlış bir davranıştır. Hiç kimse inancını ve itikadını anadan atadan kalma davranışların taklidine bırakamaz. Herkes Allah-u Teala, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, İslam'a, Kur'an'a nasıl iman edilmesi gerekiyorsa o şekilde inanmak zorundadır. İnanç ve itikadı babadan görme doğru yanlış davranışlara, televizyon ekranına, kahve dedikodularına, gazete kültürüne bağlamak ciddi felaketlere sebep olur. Allah ve Resulünün vaat ettiği mutluluğa erdirecek tek yol, hakiki iman, kalpte yerleşen, sahibini her an murakabe eden imandır. Kur'an, tetkik, tahkik ve tefekkürle imanı taklide olmaktan korumayı hedef alır. Tahkiki olan iman, sahibine nar-ı nur, ateşi gülistan, zindanı medrese ve çilehane yapar. İslam'ın kaidelerini nazar itibar almayarak, babamdan böyle gördüm hesabıyla yaşamlarını sürdürenlerde itikat ve inanç zafiyeti vardır. Bu zafiyetten dolayı inanca bile İsrailiyatla ilgili çok şeyler sokulmuştur. Bilmeden, düşünmeden, İslam'ın özüne uyar mı, uymaz mı demeden kalbe bir şeyler sokulursa kalp dilenci torbasına döner. İman, ihlas, secaat ve ilim bu torbanın içinde boğulup giderler. Hasılı, İnsan babamdan böyle gördüm diye inancını, itikadını ve amelini anadan atadan kalma sözlere ve davranışlara yani taklide bırakmamalıdır. Allah'a, Resulullah'a, İslam'a, Kur'an'a nasıl iman edilmesi gerekiyorsa o şekilde inanmalı ve yaşanmalıdır. Hakiki kulluk budur. Allah-u Teala cümlemizi hakiki imana ulaşmaya, İmanlarımızı korumaya muvaffak eylesin. Amin. Bazıları diyorlar ki, gelmedi demesinler. Özellikle hasta ziyaretlerinde, başsağlığı ziyaretlerinde, bir olay sonrası geçmiş olsun ziyaretlerinde, özel gün ve geceki davetlere icabetleri için çok söylenilen söz şudur. Gidiverelim de, gelmedi demesinler. Bunun için bahsettiğimiz ve benzeri yerlere gidiverilir. Allahu alem, bu ziyaretlerden gidildiği halde beklenen sevap elde edilemez. Çünkü ziyaret Allah rızası için değil, ziyaret edilenlerin darılıvermemesi için yapılmıştır. Dinimize göre Allah rızası için yapılan ziyaretleşmek farzdır. Dost, akraba ile ilgi kesilmeyecek, ziyaretler ihmal edilmeyecektir. Ziyaretler bir takım maddi menfaatler için değil, Allah-u Teala'nın rızası için gerçekleştirilecektir. Akrabayla ilgiyi kesenleri Allah ve Resulü tehdit etmiştir. Öyle olunca hiç kimse gelmedi demesinler düşüncesini bir tarafa

atarak hareketlerini sürdürmelidir. Hasılı, ziyaretler Allah-u Teala'nın rızası için olacak, sırf başkasının gönlü olsun diye değil. Aksi halde boşuna hammallık olur. Ayrıca buna mürayilik denir. Mürayi, her şeyi gösteriş için yapan kişinin sıfatıdır. Bu sıfat, dinimizin kesinlikle reddettiği bir davranıştır. Aynı zamanda mürayilik, münafıklığın ilk basamağıdır. Bunlar, müminlere yakışmayan sıfatlardır. Allah ve Resulünün rızası her şeyin üstündedir. Allah-u Teala Celle Celaluhu, cümlemizi rızası doğrultusunda yaşamaya muvaffak kılsın. Amin. Bazıları diyorlar ki, bana göre şöyle, kanaatime göre böyle. Dinin hayat nizamı olduğuna inanan müminler için şahsi kanaat hiçbir zaman ölçü değildir. Bu, müminler her hal ve harekette ölçü olarak dinin hükümlerini alırlar. Bunlar dört ana kaynaktır ve şunlardır: kitap, sünnet, icma ve kıyas. Laik toplumlarda şahsi kanaatler ölçü kabul edilmiştir. Toplumda aynı şahsi kanaatte birleşen insanlar diğerlerinden fazlaysa yönetim onların kabul edilir. Az önce dinin hayat nizamı olduğuna inanan müminler derken bu hususa işaret etmek istedik. Ülkemizde Müslüman olduklarını söyleyip laik kafa yapısına sahip insanların sayısı ekseriyettedir. Laik kafa yapısına sahip olanlar ve şahsi kanaatlerini ölçü kabul edenler, vahyi ve nas'ı yok kabul ederler. Mevcut eğitim sisteminin etkisinde kalan milyonlarca insanımız, ortaya atılan bir meselede şahsi kanaatim diye hüküm verir. İmam-ı Azam rahmetullah aleyh, herhangi bir konuda şahsi kanaatınıza göre hüküm vermekten sakınınız. Sünnete tabi olunuz. Bundan ayrılırsanız dalalete düşer, sapıtırsınız buyurmuştur. Zamanımızda dini konularda şahsi kanaat belirtme hastalığı hızla yayılmaktadır. Bu şüphesiz demokratik, laik eğitimin tabii bir sonucudur. Bir sağlık bilgisi kitabını okuyanın İbn-i Sina kesilmesi misali, dini bir iki meseleyi duyan kendini müçtehit zannediyor. Kanaatim budur diyor. Başta tesettür, faiz, içki, kumar, ailevi ilişkiler olmak üzere şahsi kanaatler ishar ediliyor. Bu büyük bir hata ve korkunç bir cehalettir. Tabiundan Şabi radıyallahu anha, rahmetullah aleyh hazretlerine gelip bir mesele soruluyor. Şabi hazretleri sual olunan konuda İbn Mesud radıyallahu anh, bu meseleyi şu şekilde izah etti diye cevap veriyor. Sual soran adam, sen kendi şahsi kanaatini söyle deyince, Şabi Hazretleri birden bu tavra celalleniyor ve adama, şu adama bakın, ben ona İbni Mesud şöyle dedi diyorum, o bana şahsi kanaatimi soruyor. Ben dinimi bundan tenzih ederim. Vallahi müzikle meşgul olmayı, sana şahsi kanaatimle fetva vermeye tercih ederim diyerek tavrını ortaya koyuyor. İmam Malik rahmetullah aleyh yine kendisine 40 mesele soruluyor, 36'sı hakkında bilmiyorum diyor. Şahsi kanaatim budur demiyor. Allah Celle Celaluhu ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir şeye hükmettiği zaman mümin olan erkek ve kadınlar amenna demek durumundadırlar. Bu hususta bizim de şahsi kanaatimiz şudur demek şeytana has bir metottur. Nitekim Cenab-ı Hak meleklere Adem'e secde edin buyurduğu zaman şeytan şahsi kanaatiyle bunu reddetmişti. Unutmayalım, fikir sistemi, ideolojiler şeytani birer tuzak hükmündedir. İslam dini Allah-u Teala indinde yegane dindir. Müslüman teslim olan manasındadır. Şahsi kanaatle isyana yeltenen değil. Hasılı, şahsi kanaat şeytani bir tavırdır. İslam'da böyle bir delil yoktur. Müslüman, vahyi ve nas'ı delil kabul edip Hakk'a teslim olan kişidir. Allah-u Teala cümlemizi şahsi kanaatle davranmaktan korusun ve kurtarsın. Amin.

0: Eser, sorumsuzca söylenen sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın evi, Sabır Yayınları.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi, Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

Beni Nadır. Yahudi kabilelerinden Beni Nadır, uzun süreden beri Beni Amir'in müttefikiydi. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlardan kan diyetini ödemede kendisine yardım etmelerini istemeye karar verdi. Ebu Bekir radıyallahu anh, Ömer radıyallahu anh ve diğer ileri gelen arkadaşlarıyla onlar gitti ve meseleyi açıkladı. Yahudiler onun isteğini yerine getireceklerini söylediler ve ondan yemek hazırlayıncaya kadar kalmasını rica ettiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların ricalarını kabul etti. O sırada içlerinden görünüşte misafir için verilecek yemek hakkında emirler vermek üzere liderleri Huyay'ın da bulunduğu bir grup onlardan ayrıldı. Onlar kalenin önünde oturmuş beklerken diğerlerinin göremeyeceği şekilde Cebrail aleyhisselam geldi ve hemen Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Medine'ye dönmesi gerektiğini haber verdi. Bunun üzerine Peygamber aleyhissalatü vesselam ayağa kalktı ve bir tek kelime bile söylemeden topluluğu terk etti. Herkes onun kısa bir süre sonra geri döneceğini zannediyordu. Geri dönmeyince Ebu Bekir radıyallahu anh diğer arkadaşlarına onun arkasından gitmeyi önerdi. Hep birlikte Yahudilerden ayrılıp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evine gittiler. Peygamber aleyhissalatü vesselam onlara olanları anlattı ve Muhammed İbni Mesleme'yi Beni Nadir'e ne söyleyeceğini bildirerek gönderdi. Muhammed İbni Mesleme radıyallahu anh bütün hızıyla kabilenin olduğu yere gitti. Onu gören bazı liderler karşılamaya çıktılar. Onlara şöyle dedi. Allah'ın Resulü beni size gönderdi ve şunları söyledi. Beni öldürmeyi amaçlayarak aramızdaki anlaşmayı bozdunuz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin onu anlattığı şekliyle onlara suikastin tüm ayrıntılarını anlattı ve mesajının püf noktasına gelerek şöyle bağladı. Peygamber size ülkemi terk etmeniz için 10 gün veriyorum. O günden sonra hala burada olanlarınızın başı kesilecek dedi. Onlar ey Mesleme'nin oğlu bir evslinin bize böyle bir haber getirebileceğini ummazdık dediler. İbni Mesleme gönüller değişti cevabını verdi. Çoğu hemen ayrılmak için hazırlıklara başlamışlardı. Fakat İbni Ubey onları kalmaya teşvik eden ve yardım edeceğini bildiren bir haber gönderdi. Huyay'da komşuları Beni Kurayza ve Bedevi müttefiklerinin böyle bir durumda kendilerini yalnız bırakmayacaklarını söyleyerek Yahudileri kalmaya ikna etti. Tüm bu müttefiklere

Yahudiler tarafından terk edilen geniş bir bahçede kıldılar. Namazdan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem askerlerini kalelere doğru ilerledi. Bu askerlerin yanında okları bittiğinde ve sur duvarları saldırıya uğradığında kullanılmak üzere taşlar da vardı. İki ordu da hava kararıncaya kadar karşılıklı ok atışları yaptılar. Yahudiler karşısındakilerin saldırı hızı karşısında şaşkınlığa dönmüşlerdi. Fakat ertesi gün nasıl olsa Beni Kureyza'nın ve İbni Ubey'in yardımları ulaşır diye düşünüyorlardı. Birkaç gün sonra da müttefikleri Gatafan kabilesi imdada yetişirdi. O sırada Müslümanların ordusu Medine'de çeşitli sebepler yüzünden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte yola çıkamayan Müslümanların da orduya katılmasıyla gittikçe büyüyordu. Yatsı namazı vaktine kadar ordu düşmanı her taraftan sarabilecek derecede çoğalmıştı. Peygamber aleyhissalatü vesselam onlarla birlikte namaz kıldı ve Hazreti Ali'yi ordunun başına bırakarak 10 kişiyle birlikte Medine'ye döndü. Ordu sabah namazına kadar Allah'ı yücelten şiirler okudu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazında onlara katıldı. Günler geçiyor ve Beni Nadır beklediği yardımlar için ümidini yitiriyordu. Beni Kureyza, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile yaptığı anlaşmayı bozmak istememiş, Beni Gatafan sessiz kalmış, İbni Ubey de her zaman olduğu gibi bir şey yapamayacağını anlamıştı. Çok ümitli olan Beni Nadır'ın ümitleri gittikçe kayboluyor ve aralarındaki anlaşmazlıklar artıyordu. Kabile uzun zamandan beri süren anlaşmazlıklar ve düşmanlıklarla parçalanmıştı. Şimdi ise dış dünyadan tamamen kopmuş bir vaziyette hiçbir yardım alamıyordu. O güne yakın bir süre sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sur duvarlarının yakınındaki bir iki hurma ağacını kesmesiyle bu ümitsizliği ve çaresizliği daha fazla hissetmeye başladılar. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu toprakların kendinin olacağını bildiği için bu ağaçları kurban olarak kestirmişti. Ağaçların kesilmesi ilahi bir emirle ona bildirilmişti. Bu emrin yerine getirilmesiyle düşmanın karşı koyma gücü tamamen yok oldu. Onlar için hurma ağaçlarının özel bir konumu vardı. Çünkü bu ağaçlar geçim kaynaklarının büyük bir bölümünü oluşturuyordu. Şimdi topraklarından ayrılmaya zorlansalar bile o yerleri hala kendilerinin olarak düşüneceklerdi. Çünkü gelecekte onu tekrar kazanma ümitleri vardı. Kureyş vadiden İslam'ın izlerini silmek üzere söz vermişti. Fakat eğer hurma ağaçları kesilirse onları yenilemek yıllar alırdı. Sadece birkaç tanesini kesmişlerdi. Fakat bu tahrip nereye kadar varacaktı? Huyay, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme topraklarını bırakıp gideceklerine dair haber gönderdi. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha önce bütün mallarını götürebileceklerine dair verdiği sözde artık duramayacağını söyledi. Topraklarınızı bırakın dedi. Silahlarınız ve zırhlarınız dışında develerinizin taşıyabileceği miktarda mal götürebilirsiniz. Huyay ilk önce bu teklifi reddetti. Fakat kabiledeki diğer adamlar onu kabul etmeye zorladılar. İki hafta önce bıraktıkları hazırlıklara tekrar başladılar. Evlerinin kapılarına ve eşiklerine varıncaya kadar bütün eşyalarını develere yüklediler. Hazırlandıklarında Suriye yolu üzerinden kuzeye doğru yola çıktılar. O zamana kadar bu ölçüde zengin ve büyük bir kervan daha görülmemişti. Medine'nin kalabalık çarşısından geçerken develer tek sıra halinde yol aldılar. Her deve yüklerinin zenginliği ve süslerinin çokluğuyla ayrı bir şaşkınlık unsuru oluyordu. Develerin üstündeki tahtların perdeleri, içindeki çeşitli renklerde ipekler giymiş, altın, elmas, yakut gibi değerli taşlarla süslenmiş kadınları gizlemek için örtülmüştü. Beni Nadir'in zengin olduğu bilinirdi fakat o zamana kadar kendilerinden başka çok az kişi onların bu zenginliğini görebilmişti. Yolculuklarına davul ve çalgı sesleri eşliğinde devam ettiler. Böylece şimdi topraklarını terk ediyor durumda olsalar da başka yerlerde daha güzel topraklar olduğunu ve oralara gittiklerini göstermek istiyorlardı. Yahudilerin çoğu Hayber'de durdu ve önceden sahip oldukları topraklara yerleşti. Diğer bir grup da

0: Geriye gitti ve Eriha'ya veya Suriye'nin güneyine yerleşti. Vahyin bildirdiğine göre Yahudilerin toprakları fakir ve muhtaçlara verilmek üzere Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ait olacaktı. Bu topraklar özellikle yurtlarından ve mallarından sürülüp çıkarılmış olan muhacirler içindi. Fakirlikleri nedeniyle Ensardan sadece iki kişiye toprak verildi. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem toprakların çoğunu muhacirlere vererek onları bağımsız kıldı ve ensarın üzerindeki bakım yükünü kaldırdı.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

Radyo Hedef FM 91.8. Kur'an-ı Kerim.

Kur'an-ı Kerim tilaveti. Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve Resulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.

Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 7. Cüz. Okuyan Fatih Çollak.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com. Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldızı attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
11: Radyo Hedef FM 91.8.

Bismillahirrahmanirrahim. Ela lehul halku vel emr. Dikkat edin. Yaratmakta, hükmetmekte ancak Allah'a aittir. Bismillahirrahmanirrahim. Kul e entum a'lemu enillah. De ki

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Radyo Hedef.
5: Allah aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukun azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ney? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
6: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmaîn. Aziz kardeşlerim, insan dediğimiz Cenab-ı Hakk'ın varlığı, hizmetine verdiği o büyük varlık, o da varlık alemi içerisinde değer itibariyle büyük olduğu için büyük varlık dedim. Ne yazık ki Hazreti Adem'in hemen yaşadığı zeminde iki damarın temsilcisi olarak hayatlarını devam ettirdiler. Hazreti Adem'in iki oğlu, biri hak cephesinde, biri batıl cephesinde. Bize şunu aslında gösterdiler ki, evet, insan yolcudur ama birisi hayrın yolcusudur, birisi ise şerrin yolcusudur. İkisi de yol alacaktır, yürüyecektir. Biri hakkı temsil edecektir, biri batılı temsil edecektir. Bir taraf imanın temsilcisi olacaktır, bir taraf inkarın temsilcisi olacak. Bir taraf hidayetin bir yönüyle temsilcisi olacak, bir taraf dalaletin temsilcisi olacak. İlk gün böyle başladı, son güne kadar da böyle devam edecek. Dolayısıyla insanlar göreceğiz, insanlarla muhatap olacağız. Biz de o insanlardan birileriyiz. Birileri hayrın anahtarı, şerrin kilidi olacak. Birileri ise şerrin anahtarı, hayrın kilidi olacak. Bu son cümle güzel bir cümle. Dikkatinizi çekeyim, zihinlerinizi toparlayın cümle üzerine. Bir taraf hayrın anahtarı, şerrin kilidi olacak. Bir taraf ise şerrin anahtarı, hayrın kilidi olacak. Bu kadar güzel bir cümleyi benim söyleyebilmem mümkün değil. Bu çok güzel ve gerçekten mesajları olan bir cümle. O halde bu cümlenin sahibi Cevamiül Kelim olan, her sözün varlık içerisinde, beşer içerisinde en kamil halini söyleyecek olan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ait olmalı. Ve gerçekten öyledir. Ona ait bir sözden, bir hadisten bir cümle aktardım. Enes bin Malik hadisin tamamını bize naklediyor. Bu hadis İbn-i Mace'nin Kitab-ı Sünne babında da geçiyor. Ben tam numarasını da vereyim ilgili arkadaşlar için. Kitab-ı Sünne 237 numaralı hadis. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor: İnsanlardan öyleleri vardır ki hayrın anahtarları, şerrin de kilitleridir. Öyle insanlar da vardır ki şerrin anahtarları, hayrın kilitleridir. Ne mutlu Allah'ın hayra anahtar kıldığı kimselere, yazıklar olsun şerrin anahtarları olanlara. Allah bizi muhafaza etsin. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam birine müjde veriyor, birine ise başka bir şeyi olumsuz manada müjdeliyor. Hayrın anahtarı olmak, şerre kilit olmak.

olmak ne demek? Hayır dediğiniz zaman ben varım deyip ortaya atılan insandır o. Sağına soluna bakmaz, farklı bir biçimde sorgulamaz. Beni İsrail'in yaptığı gibi bahaneleri üretmez, bahaneleri gözünde büyütmez. Hayır mı Allah adına ve Allah namına mı yapılıyor? Bitti. Ben bu hayırda yer almalıyım diyerek harekete geçer. O adam hayra anahtardır. Nerede hayır adına bir şey varsa o kapıyı elindeki anahtarla açar. Şerre de kilitlidir. Şer onun yanına dokunmaz. Çünkü hayırla meşgul olanın hayatında şerre yer kalmaz. Ama diğer kesim tam tersi, şerre anahtar. Adama hayır adına bir şey söylediğin zaman 40 tane bahanesi var. Ama şer için bir şey söylenmesine bile gerek yok. Şerri hakim kılma adına, şerri hayatına taşıma adına müthiş bir gayreti var. Mesela bir somut örnek vereyim anlaşılsın. Gidersiniz adama, hayır adına 1 lira, 10 lira, 100 lira istersiniz, 40 tane bahanesi vardır. İşler bozuktur, iflasın eşiğindedir, şu kadar borcu vardır. Öyle söyler ki size acırsınız, cebinizde de ne varsa onu verip bir şekilde gelmek istersiniz. Ama aynı o bahaneleri dizen adam şer adına binleri milyonları harcar ve gözünü kırpmaz. Çünkü kapalı, hayra kapalı, şerre açık. İşte bu iki damarı aslında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nazarımıza vererek bilin ve hangi damarın temsilcisi olduğunuzu tespit edin, onun gereğini de yerine getirin dercesine nazarımıza verir. Ben dersin başında duam şudur: Allah bizi hayra anahtar yapsın. Asla bizi hayra kilit yapmasın. Şerre kilit yapsın, şerre anahtar kılmasın. Her daim hayır yolunda yürütsün, hayır yolunda koştursun, hayır yolunda coştursun, hayır yolunda öldürsün. Bizim de canlarımızı hayır yolunda alsın inşallah. Aziz kardeşlerim, tesettür ahlakına devam ediyoruz. Geçen ders emrin başım üstüne dedik. İşin biraz hikmet boyutuyla meşgul olduk, anlamaya çalıştık. Bugün bıraktığım yerden alarak biraz daha tesettür meselesinin ruhuna doğru inşallah beraberce yelken açmaya çalışacağız. Gâsiyâtun âriyâtun. Dehşet bir ifade. Örtülü çıplaklar. Biraz da sıkıntılı bir ifade. Eğer bunu biz kullansaydık tepki alırdık. Bu kadar da sert olur mu denilince haklı bir tepki olurdu. Ama kullanan biz değiliz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kullanıyor. Bir hadisten alınmış bir ifade bu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle kullandığı için biz de böyle kullanıyoruz ve onun dikkat çektiği, sakındırmaya çalıştığı bir meseleyi biz de sorumluluk gereği kendi üzerimize alarak, onu bunu rencide etme gibi bir amacımız olmadan, meselenin bu manada nefsimize, etrafımıza, yakınlarımıza, bizi dinleme noktasında bir şekliyle buralara gelip bu sese kulak verenlere bu mesajı duyurma adına bir gayret. Böyle anlayalım ve bunun ilk muhatabının kendi nefsimiz olduğunu hiçbir zaman unutmayalım. Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Ebu Hureyre bize naklediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki ateş ehlinden iki sınıf vardır. Henüz onları görmedim. Demek ki peygamberimizin zamanında değil. Ateş ehlinden iki sınıf vardır. Henüz onları görmedim. Onlardan biri yanlarında sığır kuyruğu gibi bir şeyler taşıyıp onu insanlara vururlar. Diğeri ise gâsiyâtun âriyâtun, örtülü çıplak kadınlardır ki bunlar Allah'a taatten dışarı çıkmışlardır. Bunlar başkalarını da baştan çıkarırlar. Başları deve hörgücü gibidir. Bu kadınlar cennete girmek şöyle dursun, kokusunu dahi alamazlar.
Halbuki onun kokusu

kokusu, yani cennetin kokusu ne kadar uzak mesafeden duyulur? Onun mesafesi şu kadar uzundur der Efendimiz, bir ifade kullanır orada. Buna rağmen onlar o kokudan mahrum olurlar diyor. Müslim'in Cennet babının 53 numaralı hadisi. Allah hepimizi ve bütün Müslümanları muhafaza etsin inşallah. Hadisin ne olduğuna geleceğiz. Biraz anlama adına gayret göstereceğiz. Ama burada mucizelerle alakalı da bir bahis açmak durumundayız. Çünkü burada bir mucize var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dile getirdiği bir mucize var. Ve bu mucizelerin tahakkukuna dair de bizler şahitleriz. Onun için meseleyi bir yönüyle böyle de anlamak durumundayız. Mucize Allah'ın peygamberlerine iltifat olarak, mübeşşirat olarak ikram ettiği önemli bir bahistir. Ve biz mucizelerin hak olduğuna, Kur'an'da bunun onlarca yeri olduğunu bilir ve söyleriz. Bütün peygamberler üç çeşit mucizelerle muhatap kılınmış, iltifat-ı Rabbani onlara öyle işlemiştir. Ya mucizeler hissidir, ya mucizeler haberidir, ya mucizeler ilmidir. Ne demek hissi mucize? Yaşayanların bizzat hissettikleri mucizelerdir. İşte Kur'an'da özellikle bazı peygamberlere ait anlatılan birçok mucize o bahistendir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dünyasında da hissi mucizeler olmuştur. İkinci bahis haberi mucizelerdir. Bu haberi mucizelerin anlamı ise şudur. O anda peygamberin haber verdiği bilgi insanlar için gayıptır. Gayb mutlak anlamda Allah'ın otoritesindedir. Ama Allah isterse o gaybtan peygamberlerine bir miktarını açabilir. Ona işte bizim kelam alimlerimiz gaybi muhberdir. Yani ihbar edilmiş gayb, yani haber verilmiş gayb denir. Onlar da o bilgiyi alarak ümmetlerine, muhataplarına duyururlar. Biz haberi mucizeleri üç başlıkta inceleriz. Yakın istikbalde ortaya çıkanlar, uzak istikbalde ortaya çıkanlar, ahir zamanda ortaya çıkacak olanlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dünyasıyla sınırlı tutalım. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir gün kızı Fatıma'ya ehlimden en ilk bana kavuşacak olan sensin dedi mi? Dedi. Çıktı mı bu? Çıktı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ammar bin Yasir'e, ey Ammar, seni bagi bir topluluk öldürecek ve senin bu dünyadan son nasibin bir bardak, bir kase süt olacak dedi mi? Dedi. Bunu dediği zaman bazıları şahit oldular mı? Oldular. Ve olayın ortaya çıkmasına da şehadet ettiler mi? Ettiler. Hariciler gibi bir zümrenin çıkacağına, Hazreti Ali'nin başının kanından akan kanıyla şehadet şerbetini içeceğine, Hazreti Ebu Bekir'in şehit olarak değil yatağında öleceğine, Hazreti Ömer'in ile Hazreti Osman'ın ise şehadet şerbeti içeceklerine dair bilgileri verdi mi? Verdi. Ve bunun dışında daha ne kadar bilgi verdi sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün bu bilgilere sahip olan ve bunların çıkacağına inanan o insanlar çıktıkları zaman, o işler tahakkuk ettiği zaman sadakta ya Resulallah diyorlardı. Yani her sözünde sadıktın, doğruydun. O söylediğin de ortaya çıktı. Sadakta diyerek tabir caizse eğer bir imza atıyorlardı peygamberin o haberinin altına, biz şahit olduk anlamında. Uzak gelecekte, uzak istikbalde olanlar vardı. Mesela şu anda içinde bulunduğumuz şu şehrin fethini Efendimiz aleyhissalatü vesselam müjdeledi mi? Müjdeledi. Çıktı mı ortaya? Çıktı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam farklı farklı şekillerde uzak gelecekteki bazı bilgileri de söyledi mi? Söyledi. O bahislere girersek uzun. Onlar da çıktı, bazıları da çıkacak. Mesela faiz umumi bir bela olacak dedi. Diyor musunuz sadakta ya Resulallah?
diyoruz. Çünkü şahit olduk. Şu anda içinde

bulunduğumuz şu zeminde Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın söylediği o bilginin gerçekleştiğine şahit olduk. İlim çok ileri seviyeye çıkacak dedi Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Şahidiz değil mi? Ona da bu çağda şahidiz. Bir de ahir zamanda var. Kıyamet alametleri var. Ahir zamana ait bazı fitnelerle ilgili bilgiler var. Allah yaşatırsa bizi, ulaşırsak o zamana biz yine onlara sadak de diyeceğiz. Biz ulaşmasak başkaları diyecek. İlmi mucize Allah'ın vahiy olarak gönderdiği kelamıdır. Peygamber aleyhissalatü vesselam için konuşursak yine Kur'an'dır. Mucizil beyan olan Kur'an, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük mucizesidir. Ama tek mucizesi değildir. En büyük mucizesidir. İlk günde mucizeydi, son güne kadar mucize olarak devam edecek. Şimdi biz tekrardan haberi olana döndüğümüz zaman, biraz önce size okuduğum bu hadis yine hepimizin sadak de ya Resulallah diyeceği bir haber, bir mucizedir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam 3 zümreden bahsetti. Dikkat buyurun, 3 zümre. Eli kamçılılar, örtülü çıplaklar, başları deve hörgücü gibi olanlar. Eli kamçılılar, Allah Resulü ne dedi aleyhissalatü vesselam? Sığır kuyruğu gibi ellerinde kamçı taşıyanlar. Siz alete takılmayın, şöyle anlayın. Zalimler gelecek, insanların başına musallat olacaklar. O zalimler iktidarlarını korumak için birilerine zulüm adına bir şeyler yansıtacaklar. Bunu jopla yansıtacak, bunu biber gazıyla yansıtacak, bunu taşla yansıtacak, bunu bombayla yansıtacak. Fark etmez, orada alet önemli değil. Orada Allah Resulü'nün söylediği, asıl vermek istediği mesaj önemli. İktidarını devam ettirme adına insanlara zulmedecek. Şahit miyiz buna? Şahidiz. Şarktan garbe, şimalden cenuba, şu anda yaşadığımız şu dünyada İslam dünyasının yaşadıklarını görüyorsunuz. Hepsi bir tarafa, daha dün denilebilecek yakın bir zamanda Mısır'da yaşananları hatırlayın ve bu hadisin altına siz de bir imza atın, sadak da ya Resulallah diyerek. Şimdi burada iki zümreden bahseden, diğer iki zümreden bahsedildiği kısma geçelim. Örtülü çıplaklar, başları deve hörgücü gibi olanlar. Bu iki zümre aslında tektir de iki ayrı ifade kullanıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Herhalde öyle tahmin ediyorum. Tahminimi de sadece bir tahmin olarak söylemiyorum. Biraz araştırarak söylüyorum. Sahabe bu sözü Allah Resulü'nden duydukları zaman tam olarak Efendimizin kimi kastettiğini anlamamışlardı. Çünkü sahabenin dünyasında yok böyle bir zümre. Zaten Efendimiz ne dedi? Onlar şimdi yok, onlar ileride gelecekler. Ama şimdi biz o kadar yaşıyoruz ki bunları, bizatihi bu işin şahitleriyiz ki her an Allah Resulü'nün söylediği o sözle karşı karşıya kalıyoruz ve biz de acizliğimize, küçüklüğümüze rağmen o nebevi ihbarın altına bir imza çakıyoruz. Allah bizlerin de şehadetini kabul etsin. Böyle bir hastalıktan da hepimizi, bütün İslam alemini muhafaza etsin. Ne demek buradaki ifade? Örtülü çıplaklar, kasiyatun, ariyatun. Şimdi burada bir şeye dikkat çekiyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Bu zümre çıplak değil sadece. Eğer öyle olsaydı bir kelime yeterdi. Bunlar örtülü çıplaklar. Nedir peki kastedilen? Kastedilen belli. Eğer bir insan tesettürü aksesuar olarak kullanmaya başladıysa, o onun güzelliğini arttıracak bir şey olacak. Ve böyle olunca da artık tesettür olmaktan çıkacak. Geçen dersteki anahtar kavramı hatırlayın. Teberrüç olacak. Çünkü orada kadının kadınlığını teşhir vardır. Teşhirin olduğu yerde tesettür olmaz. Eğer beğenilme arzusuyla bir kadın
bu manada en güzel tesettür malzemelerinden birini bile kullansa

0: hadiste dikkat çeken, çekilen o zümrenin içerisine Allah korusun dahil olur. İşte Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu bilgiyi bizlerle, özellikle de ümmetinin kadınlarıyla paylaşarak bu konuda ciddi bir biçimde dikkat üzere olmalarını istiyor. İnsan çıplak olsa belki o kadar dikkat çekmez. Ama öyle bir giyim şekli var ki bunları şuradan ben tasvir edemem size, siz biliyorsunuz. Tasvire de gerek yok. Batılı burada tasvir edip safi dimağları ihfal etmenin de bir anlamı yok. Ama siz bilin ve anlayın ki çok ciddi bir problemimiz ve sıkıntımız var bu konuda. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da işte buna bir yönüyle parmak basıyor. Ve böyle kadınların aslında ne kadar büyük bir sıkıntıyla, işin neticesinde de akıbet olarak ne kadar ağır bir akıbetle karşı karşıya olduğunu söylüyor.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
6: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
7: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul, kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
8: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
9: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
10: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
11: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
12: Zorunlu yayın.
13: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz, merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar.

0: olsun.
1: Türk Eğitim Vakfı TEV.org.tr
2: Zorunlu yayın.
3: Radyo Hedef.
4: Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenli kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aileyi tahribe yönelen her şey, bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
3: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Rezzak ol bana. Rızkı senden bilmekle rızıklandır beni. Kalbimi rahmetini doldur. Varlığımı nurunla doyur. Beni sonsuzluğun sofrasına oturtur.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
2: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
3: Diğeri başları deve hörgücü gibi olanlar. Bunu hadis şarihlerimiz biraz açıklamış. Kendi devirlerindeki bazı şeylere kıyasen. Ne demişler? Kadınlar yine tesettür kullanarak, başlarını örterek, başlarını olduğundan büyük gösterip dikkat çekmek için yaptıkları her şey. Bu manada yapılan şey de Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın deve hörgücüne benzettiği şey. Onu biraz söyleyeyim ki mesele anlaşılsın. Mesela eski hadis kitaplarımızın şerhlerinde şöyle bir bilgi var. Kadınlar başörtülerinin altlarına başları büyük gözüksün diye ipler bağlar. İplerle bir şekliyle başlarını büyütürler. Bugün bunun çok daha farklı yönleri var. İşte bunlar. Şöyle kafa tarafında devenin hörgücünü andıran saçların bir şekliyle gösterilmeden örtünün altında saklanarak ama şekli dışarıya doğru yansıtılarak yapılan her şey Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dikkat çektiği şeydir. Sıkıntımız var bu konuda. Ne yazık ki her geçen gün çözülme adına da bir gidişat var bu konuda. Bunun önüne geçmek için bu nebevi ihbarları duymak zorundayız. Eğer cennetin kokusunu duymak istiyorsa bir kadın, o koku ki kimlere nerelerden ulaşır Efendimiz onu söylüyor, bundan mahrum olmak istemiyorsa teşhire, teberrüce kapılarını tamamen kapatacak. Ve bütün Müslüman hanımlarımız şunları hiçbir zaman unutmayacak. Tesettür tarz değil, farzdır. Moda değil, Allah'ın emridir, kalkandır. Aksesuar değil, kendisini koruyan bir savunma aracıdır. Eğer böyle anlamasak, teşhir meselesi ortaya çıkarsa, teberrüc meselesi ortaya çıkarsa

Adı tesettür olsa, başörtüsü olsa, hatta çarşaf olsa hiç fark etmez. Teberrüce yönelik bir şey olduğu andan itibaren ortada tesettür adına bir şeyden bahsetmek söz konusu olmaz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bu manada dikkatlerimizi çektiği bu önemli bahis hepimizi korkutmalı. Özellikle de hanımlarımızı bu konuda biraz daha hassas bir noktaya taşımalıdır. Aziz kardeşlerim, tesettürden bahsedince hanımlar biraz bize kızıyorlar. Diyorlar ki ne hep bizden bahsedip duruyorsunuz, biraz da erkeklerin tesettüründen bahsedin. En başta dedim ona da geleceğiz. Onun tesettürünü de anlatacağız ama şu anda konumuz hanımlar. Hanımların tesettürünü konumuz gereği biraz daha anlama adına gayret gösteriyoruz. En azından bu konuda ortada var olan sıkıntıları gidermek için. Geçen ders Kur'an'da tesettür başlığında 3 ayet grubu size verdim. Bilmem biraz araştırdınız mı? Ben kısmen söyledim, kısmen de bugün söyleyeceğim. Bugün de sizin üzerine bir şeyleri yükleyeceğim. Böylece yolculuğumuza devam edeceğiz. Dedim ki Araf suresinin 26 ve 27. ayetleri tesettürün fıtriliğini, Nur suresi 31. ve 60. ayetleri tesettürün mahiyetini, Ahzab suresinin 59. ayeti ise tesettürün hikmetini bize söyler. Temel mesajları böyledir. Yoksa ayetler içerisinde birbirleriyle yakın mesajlar vardır. Başka mesajlar da çıkarılabilir. Ben bu üç ayet grubunun saadet asrındaki karşılığına ait bazı şeyler şimdi sizlere aktarmaya çalışacağım. Somut örnekler üzerinden vereceğim mesajları. Özellikle sahabenin nasıl anladığını, Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu meselenin anlaşılması noktasında onlara nasıl mesajlar verdiğini anlamaya çalışacağız. Çünkü bu konu önemli bir konudur. Pratik örneklik olarak eğer bazı şeyler gözden kaçarsa tam anlamıyla anlaşılmayacak. Bazıları başka yerlere doğru sevk edecek meseleleri, asıl olması ve alınması gereken mesajın önü gölgelenecek. Onun için saadet asrından, yani son vahyin ilk muhatapları olan sahabe neslinin üzerinden meseleyi size aktarmak istiyorum. Birinci bahis tesettürün fıtriliği. Fıtridir, yaratılışlarının bir parçasıdır, kadın cinsi latiftir, erkeğe nazaran daha fazla cazibedardır. Tesettür ise o cazibedar olan özelliğini sadece helal dairede kullanmak için Allah'ın onun üzerine yazdığı bir yazgıdır. Adem kızlarının yazgıları var. O yazgılardan bir yazgı da budur. Bu fıtri olarak anlaşılması, meselenin hayata taşınması noktasında da bazı kolaylıkları sağlayacak. Eğer bir kadın kendi iç dünyasında bunu anlarsa ve barışık bir hale gelirse bu konuda, inanın anlama ve algılaması daha farklı olur. Şimdi bunu anlayabileceğimiz bir örnek vereceğim size. Hem de çok ilginç bir örnek. Üzerinde biraz durup düşünmemiz gereken bir örnek. Biraz tefekkür etmemiz gereken bir örnek. Neden böyle, nasıl böyle deyip bazı soruları sormamız gereken bir örnek. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın kerime zevcelerinin, yani analarımızın başından geçen bir örnek. Olayı bize aktaran Ümmü Seleme anamız. Dirayet kahramanı, o büyük insan. Oturuyoruz diyor Hücre-i Saadet'te ben ile Meymune. Evin içindeyiz, rahat bir haldeyiz. Kapı çalındı. İçeriye girmek isteyen, gözleri görmeyen ama sahabi, başımızın tacı, Peygamber Mescidi'nin müezzini olan Abdullah İbni Ümmü Mektüm. Kapıyı çalıp içeriye girmek için izin istediği zaman biz gelenin o olduğunu anlayınca hiç oturuşumuzu da üstümüze bir şey almaya da yeltenmedik. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bize döndü dedi ki bakın gelen Abdullah'tır. Niçin almıyorsunuz örtülerinizi? Biz dedik ki ya Resulallah o ama zaten bizi görmüyor. Görmeyen birisinin yanında niye biz örtüneceğiz? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki o amaysa siz de mi amasınız? O anda

örtülerini aldılar ve perdenin gerisine geçtiler. Şimdi analarımız da sahabenin ikliminde yetişen o güzide insanlardan, bizim gibi sorular sormuyorlar fazla. Yani sorgular mahiyette bir şey yok. Mesaj anlaşılmıştır orada. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ne dedi? Siz de aman mısınız dedi. Kalkıp da orada bir tartışma başlamadı. Ya Resulallah görmüyor falan filan, onlarca şey söylenir, belki başka noktalara çekilir ama öyle bir şey yok. Sahabeyi sahabe yapan özellik bu. Konuşan peygamberdir, bir şey söyledi, tamam. Eğer bazı şeyler anlaşılmak istenirse yine edeple, yine büyük bir edeple soru sorulur. Bazen o mecliste de sorulmaz. Sahabenin böyle bir özelliği var. Efendimiz bir şey söyledi. Aradan bir müddet geçti. Sahabe geldi Efendimizin yanına. Ya Resulallah, geçen gün böyle bir şey demiştiniz ya, biz anlayamadık. Bunun için bize biraz daha açıklamada bulunur musunuz diye talepte bulunurlar. Efendimiz onun üzerinde bir şeyler söyler. Ama burada Allah Resulü aleyhissalatü vesselama, o ama bizi görmüyor diyen annelerimize, siz de mi amasınız, siz de görmüyor musunuz dediği anda analarımız anında geriye çekildiler. Şimdi onların sormadıklarını biz soralım. Alimlerimiz sormuş, Allah kendilerinden razı olsun. Mesela Azim Abadi isimli hadis şarihimiz meseleyi iyice bir irdelemiş. Ve şöyle bir neticeye varmış. Demiş ki gerek İmam Şafii'den gerek ise Ahmet bin Hanbel'den bazı şeyleri de delil olarak kullanarak, herhalde Ümmü Seleme anamızın burada söylediği bu söze karşılık Efendimizin verdiği karşılığın anlamı şu olsa gerek. Erkeklerin kadınlara bakması nasıl haramsa, kadınların erkeklere bakması da öylece haramdır. Başımızın gözümüzün üstüne, itiraz edecek halimiz yok. Ama şöyle bir hakikat da var ortada. Nur suresi 31. ayet direkt kadınlara hitap ederek kadınların erkeklere bakmasının haram olduğunu söylüyor zaten. Bu ayeti bilen sahabi ve bu ayeti bilen peygamber hanımları eğer meselenin o olduğunu anlasalardı böyle bir itirazda bulunmazlardı. Dolayısıyla burada başka bir şey var. Peki nedir o şey? O şey acizane benim kanaatim olarak şöyle. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam fıtri olan tesettürün sürekli korunması adına bir gayretle sınırların ihlal edilmemesi adına kadınların dünyasına bazı şeyleri nakşetmek istiyor. Somutlaştırayım. Bu çocuktur. Bunun yanında bir şey olmaz. Falancası da akrabadır. Onun içinde bir şey olmaz. Filancası komşumuz, Necmi abi komşu zaten. Onun yanında da bir şey olmaz. Filancası aile dostu. Onun yanında da bir şey olmaz. Bir şey olmaz, bir şey olmaz diyerek bütün sınırların ihlal edilmesidir. Ama ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Ama bile olsa tesettür, evet belki bedeni örten bir şeydir ama ruhu da örten bir boyutu vardır. Oradaki hassasiyet başka alanlardaki hassasiyeti çoğaltacaktır. Sen fıtri olarak anla bunu, fıtratının bir parçası olarak anla bunu ve bu konuda sınırları koru ki bu konuda herhangi bir ihlale kapı açmayasın. Adım adım ihlale doğru yürüdüğün zaman bu konuda hassasiyetler gevşeyecek ve başka noktalara taşınacak. Ama sen bu konuda bazı şeyleri korursan, ama olsa, çocuk olsa, akraba olsa, komşu olsa, tesettür adına Allah ne diyorsa, peygamber ne öğretiyorsa bu konu sağlanırsa Allah'ın izniyle o konuda Allah'ın muradı senin hayatında karşılık bulacak. Dolayısıyla burada Ümmü Seleme anamızın üzerinden Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bize vermek istediği mesaj, Allahu alem bu olsa gerek, belki başka şeyler de çıkarılabilir ama fıtriliğine tesettürün bir vurgu var. Bunu görmemezlikten gelmemek durumundayız. Tesettürün mahiyeti yönünde, yani Nur suresinin 31. ayetiyle 60. ayetlerinde bize anlatılan şekline yönelik, nasıllığına yönelik olan açıklamalara
Kur'an'ın o açıklamaları

yaşamlarına, Peygamber aleyhissalatü vesselamın dünyasından bir örnek vermek gerekirse, ona da vereceğimiz örnek çok önemli bir örnek olarak Hazreti Ayşe anamızın ablası Hazreti Esma üzerinden bize aktardığı örnektir. O rivayette Ebu Davud'un libas babında geçen bir rivayettir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bizlere bu konuda sözden ziyade, dikkat buyurun bu ifademe, şekli olarak bazı şeyleri nazarımıza vererek bütün itiraz kapılarını kapatmıştır. Şimdi tesettürü anlatan Nur suresinin 31. ayetinde geçen humur ifadesi, başörtüsü, başörtüsü müdür, boyun örtüsü müdür, başa mı bağlanmalı, boyna mı bağlanmalı? Bu konuda biliyorsunuz bu memlekette bile garip garip tartışmalara şahit olduk. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin buradaki izahı hiçbir tartışmaya meydan bırakmayacak kadar net ve açıktır. Ya bu rivayeti inkar etmek durumundasın, ya da bu rivayeti kabul ettiğin zaman başka bir yorum yapmamak durumdasın. Çünkü yoruma meydan vermez sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabenin Kur'an anlayışının, Kur'an'ı doğru anlamada ne kadar önemli bir alan olduğunu da bu rivayet üzerinden anlayabiliriz. Bu konuda çokça rivayetler var. Bu konu özel bir konudur. Üzerinde durulması gereken bir konudur. Onlar Kur'an'ın ilk şahitleridir. Şahit oldukları hadiseleri aktarma konusunda canlı tanıklar oldukları için onların üzerinden Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ayetleri hayata döktürmüştür. Hayata intikal ettirmiştir. Böyle olduğu için o canlı örneklerin varlığı ayetler konusunda farklı farklı sözler söylememizin önünde engeldir. İşte onlardan bir örnek. Şimdi Ayşe anamızın aktaracağı örnek. Esma anamız Ayşe annemizin ablası. Aralarında 10 yaş fark var. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın neyidir? Baldızıdır. Efendimiz onun eniştesidir. Enişte baldız, yakınlıkları var, yıllara dayalı dostluk var. Hicret yolunda Esma anamızın yaptıklarını biliyorsunuz. Hazreti Ebu Bekir Efendimizin dostudur. O eve gider gelir, o yakınlık var. Bütün bu yakınlıklardan dolayı tesettür ayetinin daha ilk anlarda, ilk nazil olduğu günlerde Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yanına gelir. Daha doğrusu kız kardeşinin yanına, ama üzerinde ince bir elbise vardır. Başı da açıktır Esma anamızın. O bilmiyor daha o manada kimler yanında tesettür emrinin uygulanacağını, uygulanmayacağını. Böyle bir rahatlıkla Efendimizin yanına gelince Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ona şunu söylüyor. Ey Esma diyor, bir kadın ihtilama erdikten sonra, yani buluğa erince, söz biter, fiil başlar. Mübarek elleriyle işaret ederek Efendimiz şöyle yapar. Şu uzuvları dışında bütün her tarafını örtmesi gerekir. Bunlar dışındaki yerleri açık bırakması caiz değildir. Allah aşkına, var mı burada herhangi bir ihtilaf? Yani artık diyebilir miyiz neresi kapanmalı, neresi kapanmamalı? Diyebilir miyiz burada, başka bir yorum yapabilir miyiz? Efendimiz aleyhissalatü vesselam eğer izah etseydi bize, bazı şeyleri söyleseydi, o izahın üzerinden belki tartışma yapabilirdik. Ama izah yok orada. Ne var Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Yüzünü işaret ediyor. Tüy bitiminin yerinden şöyle ve elleri işaret ediyor. Şu uzuvlar dışındaki yerlerini açması caiz olmaz. Buluğa erdikten sonra bir hanımın, aleyhissalatü vesselam Efendimiz net bir biçimde meseleyi ortaya koyuyor. Aslında burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı Nur suresinin 31. ayetinde geçen İllâ mâ zahere minhâ, kendiliğinden görünenler müstesna ifadesinin peygamber dünyasındaki fiili anlamda bir karşılığıdır. Ayet ne dedi? Kendiliğinden görünenler müstesna. Onların ne olduğunu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Hazreti Esma'nın şahsında bize gösterdi mi? Gösterdi. Dolayısıyla bu konuda başka şeyler söyleyebilecek bir durumumuz yok.
Peki ne olacak? Bu konu nasıl anlaşılacak? Şekil itibariyle neler olacak, neler olmayacak? O konuya da geleceğiz. O da bugünkü mevzumuz değil ama bir dahaki dersimizin tamamen konusu o olacak. Şekil itibariyle, muhteva itibariyle bu işin ilkelerine ait esasları da Efendimizin başka beyanlarının üzerinden inşallah öğrenmeye çalışacağız. Üçüncü bahis tesettürün hikmetidir. Hikmetin ne olduğunu Ahzab suresinin 59. ayeti bize verdi. İki temel hikmetten bahsettik. En yurafne, yani tanınmamaları, fela yuzenne, eziyete uğramamaları, bunların açıklamalarını da yaptık. Ve buradan da bir tanım elde ettik. Tanımlar elde ettik hatırlarsanız. Onların üzerinde bugün de bir şey bina edeceğiz. Dedi ki tesettür Müslüman hanımın kimliğidir, şahsiyetidir, İzzetidir, kalkanıdır, vakarıdır. Bu beş tane ifadenin üç tanesi tanınmayla alakalıdır. İki tanesi de eziyete uğramamalarıyla alakalıdır. O konuda da açıklamaları yaptık. Yine bu meseleyi de saadet asrından, o saadetli insanların dünyasından bir örnek üzerinden anlayalım. Ebu Hureyre bize naklediyor. Olayı bize İbn Abbas da başka bir şekilde nakleder. 3-4 tane farklı rivayet var. Rivayetleri yan yana getirdiğiniz, okuduğunuz zaman olayın kahramanı olan hanım sahabiyi de tespit edebiliyoruz. Büyük ihtimalle diyelim, Allahu alem diyelim buna da, burada söylenen kadın, yani olayın kahramanı olan, başımızın tacı olan o İslam hanımı, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın annemden sonra annem dediği iki kadından biri olan Ümmü Eymen anamızdır. Ancak size biraz sonra nakledeceğim rivayeti Ebu Hureyre bize naklediyor. Buhari'de geçen rivayette isim yoktur. O ismi biz İbn Abbas'ın ikinci rivayetinin üzerinden çıkarıyoruz. İsim önemli değil, önemli olan hadise. Nedir hadise? Ebu Hureyre diyor ki oturmuşuz Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla beraber. Siyahi bir kadın geldi. Hatta bir hadiste net bir biçimde kadının yüzü de bize aktarılır. Yüzünün şekline ait bile ayrıntı bize verilir. Ama biz o siyahi kadın ifadesini kullanalım Buhari'deki rivayetten yola çıkarak. Dedi ki ya Resulallah, ben sarı hastasıyım. Bazen nöbetler geçiriyorum. Nöbetler geçirdiğim zaman da düşüyorum. Düştüğüm zaman da tesettürüm açılıyor. Ve ben artık bu manada biraz rahatsız olduğum için senden dua istemeye geldim. Ne olur benim için Rabbine dua et. Allah bana şifa nasip etsin. Demek ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselama sahabe böyle bir şey için başvuruyormuş. Şimdi öyle bir garip zamanda yaşıyoruz ki bu rivayetler bile yerle bir ediliyor. Neymiş efendim, duaya aracı mı konuyormuş? Gidip peygamberden istemedi. Dikkat edin. Allah Resulüne gitti. Ya Resulallah, benim için Rabbine dua et dedi. Salihlerden dua istenir mi? İstenir. Salihlerin salihi de peygamber aleyhissalatü vesselam değil mi? Bitti. Onun için onlara hiç itibar etmeyin. Bu rivayetler bize meselenin özünü veriyor. Böyle bir taleple varıyor yanına. Başından geçeni böyle anlatıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da dinliyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın cevabı şu. Dua ederim sana ama daha hayırlısını söyleyeyim mi? Söyle ya Resulallah. Hastalığına sabredersen eğer Allah senin o sabrının karşılığında cennette kat kat sana mükafatlar verecek. Ne diyecek sahabi hanım? Küçüğüne razı olur mu? İster mi, arzular mı? Hayır. O küçüğünü feda eder, büyüğünü elde eder. Sahabi akıllı tüccardır. Onlar asla dünyaya meyletmezler ve bu konudaki şeyler onları kesmez. Orada da o sahabi hanımın aynı tavrını görüyoruz. Tamam ya Resulallah der ama bir tek isteğim var senden. Nedir? Bari dua et de o nöbet geçirdiğim zaman düştüğümde üstüm başım açılmasın. Erkekler beni o halde görmesin. Ne diyor sahabi hanım, anlıyorsunuz değil mi? Hikmetini o kadar doğru anlamış ki burada böyle bir isteği var. Aslında o sahabi

Hanım, eğer Ümmü Eymen anamızsa ya da başka birisi ise çok iyi biliyor ki, çünkü Efendimiz bu hadisi defaatle söyledi, üç kişiden kalem kalkmıştır. Uykudan uyanıncaya kadar uyku halinde olan, aklı gelene kadar aklını yitirmiş olan, ihtilam olana kadar da çocuktan. Bu üç zümreden kalem kalkmıştır. Yani onların lehine ya da aleyhine kalem işlemez. Nöbet halinde olan bir kadın, bir erkek, bir hasta kalemi işletmeyecek sınıftandır. O biliyor bunu, bilmeyen birisi değil. Ama derdi ne? Öyle bir anlamış ki tesettürün emrini. Emrin başım üstüne ya Rabbi, öyle bir demiş ki, o dediği şeyin arkasında olarak sorumlu olmasa bile, mükellef olmasa bile ısrarla Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan böyle bir talepte bulunuyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da gözleri dolu dolu olarak orada bu hanım sahabi için dua ediyor. Bu ufuk sahabi ufkudur. Rabbim bizlere de kazandırsın. Vallahi yol budur, başka bir yol yoktur. Onlar vahyin canlı tanıkları olduğu için Kur'an'ı adeta içtiler. Öyledir Mevlana, çok da güzeldir. Onlarla bizim aramızdaki fark şudur: onlar Kur'an'ı içtiler, biz ise Kur'an'ı yiyoruz. Sadece dişlerimizle çiğniyoruz. Kur'an'ı yedikleri için, içtikleri için onlara Kur'an adeta kanlarına girdi. Ve her biri bu manada yürüyen ayet oldu. Bari öyle değiliz, onların yolunda yürüyelim ki onların kazandığı o ufuk bizlerin de ufku olsun inşallah. Aziz kardeşlerim, bu konumu tamamlayacak ve yine bunun üzerinden bazı mesajları size verecek bir bahis açmak istiyorum dersin şu dakikalarında. Hazreti Ömer ve tesettür. Niye Hazreti Ömer? Niye başka bir sahabi değil de Hazreti Ömer? Aklınıza gelebilir. Çünkü Hazreti Ömer'in inen tesettür ayetleriyle çok yakın bir bağı var. O bağı da anlamamız, şimdiye kadar söyleyeceklerimi de, bundan sonra söyleyeceklerimi de biraz daha destekleyecek. Bu manada Hazreti Ömer'in üzerinden de bazı mesajları almış olacağız. Hadis kitaplarına, tefsir kitaplarına, sebeb-i nüzul kitaplarına baktığınız zaman şöyle bir bahis görürsünüz: Muvaffakat-ı Ömer. Ömer'in muvaffakat sağladığı ayetler. Nedir bu mesele? Mesele şu: Hazreti Ömer, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ifadesiyle muhdestir. Ne demek muhdes? Konuşturulandır. Konuşan değil, konuşturulandır. Allah ona ilham eder. İlham perdeleri biraz daha farklı işler o büyük insan için. Onun için o Kur'an'dan önce Kur'anca konuşur. Onun için o daha sonra Kur'an ayetleri olarak inecek olan bazı meseleleri, bazı hadiseleri daha ayetler inmeden ortaya koyar ve bu konuda ısrarcı olur. Burada o kitaplara baktığınız zaman, hadis kitaplarına, tefsir kitaplarına, sebeb-i nüzul kitaplarına, Hazreti Ömer için çok rivayet göreceksiniz bu manada. Mesela en önemli alimlerimizden biri olan İbni Hacer el-Askalani'ye göre 15 tane ayet vardır böyle. İmam Suyuti sayıyı 20'ye çıkarır. 20 tane ayetten bahseder. 15 ya da 20, ama onların içlerinde tesettür ayetleri de var. Hazreti Ömer ve tesettür dememiz bundan dolayı, onun çerçevesinde, onun bize söylediği beyanlar çerçevesinde bu meseleyi de biraz anlamak durumundayız. Bu muvaffakatlara bir baktığınız zaman, mesela makam İbrahim konusunda, Hazreti İbrahim'in, keşke makam İbrahim musalla olsa, yani namaz kılınacak yer olsa diye bir söz söyler. Ayet iner Bakara 125. Hazreti Ömer'in o sözünü bir şekliyle Kur'an'a ayet olarak koyar. Bedir esirleri meselesi var biliyorsunuz. Ben size birkaç kez anlattım o hadiseyi. O hadisede de Hazreti Ömer farklı bir görüş beyan eder. Enfal suresinin 69. ayeti Hazreti Ömer'i destekler. Münafıkların cenaze namazına katılmaması konusunda Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla bir
konuşması var onun, biliyorsunuz. Abdullah İbni Übey İbni Selül'ün cenazesine gidiyor.

için kadınları, Ensar'ın kadınları, hatta Peygamber aleyhissalatü vesselamın hanımları, başlarımızın tacı olan analarımız Hazreti Ömer'den bu manada birkaç kez şikayetçi olurlar ve bu şikayetlerini de Efendimiz'e iletirler. Hazreti Ömer'in kadınlarla bu manada münasebetini anlayabileceğiniz bir Buhari rivayetini sizlerle paylaşmak istiyorum. Olayı bize Sad bin Ebi Vakkas Hazreti Ömer'den duyarak aktarıyor Buhari'deki o rivayette. Olay şöyle gerçekleşiyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Kureyş'in kadınlarından bazılarıyla oturmuş kendi hanesinde bazı meseleleri konuşuyorlar. O anda kapı çalınıyor ve Ömer'in sesi duyuluyor. Hazreti Ömer içeriye girmek için izin istediğinde mecliste oturan kadınların her birisi bir tarafa kaçıyor. Biri bir perdenin arkasına, öteki bir tarafa, öteki bir tarafa. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da onların halini görünce gülmeye başlıyor. O anda da Hazreti Ömer içeriye giriyor. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Allah seni ebediyete kadar güldürsün. Ömer'in sözüdür bu. Ebediyete kadar güldürsün. Niye gülüyorsun? Bu tebessümünün nedenini öğrenebilir miyim diyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da anlatıyor. Kadınlar buradaydı, bir şeyler anlatıyorlardı. Senin sesini duydukları zaman her birisi bir tarafa kaçtı. Ömer hiddetleniyor orada ve kadınlara hitaben. Ey nefislerinin düşmanları diyor. Demek siz Resulullah'tan korkmuyorsunuz da benden korkuyorsunuz ha. Siz demek ki benle olan korkunuz Allah Resulünden olan korkunuzdan daha fazla öyle mi diyerek orada da şiddetini dile getiriyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ise o anda Hazreti Ömer'e diyor ki sen şiddetlisin, sert olduğun için onlar öyle. Arkasından yine Ömer'in radıyallahu anh değerini aleme gösterecek bir söz söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki şeytan sana bir yolda rastlasa mutlaka yolunu değiştirip başka bir yola sapar. Ne demekmiş Hazreti Ömer, anladınız mı? Şeytana yol değiştirten adam demekmiş. Ne demekmiş Hazreti Ömer? Şeytanla aynı yolda yürümeyen adam demekmiş. Ne demekmiş Hazreti Ömer? Şeytanı korkutan adam demekmiş. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bu beyanı onu söylüyor bize. Ama biz burada özellikle biraz önce aktardığım rivayette kadınlarla Hazreti Ömer arasındaki ilişkiyi görüyoruz. Birkaç kez geliyor Efendimiz'e. Ya Resulallah şu kadınlara söyle de senin yanına geldikleri zaman biraz daha üstlerine çeki düzen versinler. Efendimiz bir şey demiyor, sükut. Bir müddet sonra ya Resulallah şunlara söyle dışarıya çıkarken şöyle yapsınlar. Efendimiz bir şey demiyor. Duramıyor Hazreti Ömer. Bu sefer gidiyor kadınlara, aynı şeyi kadınlara söylüyor. Bu sefer Efendimiz aleyhissalatü vesselamın kerime zevcelerine, mesela bir gün Sevde anamıza, biraz da annemiz şişmandır öyle tarif ediyor kitaplar bize, onun o halini de konuşarak Sevde anamıza bir şeyler söylüyor. Anamız da sinirleniyor, gelip Allah Resulü aleyhissalatü vesselama Hazreti Ömer'i şikayet ediyor. Ve bütün bu hadiselerin arkasından Ahzab suresinin 59. ayeti, onun arkasından Nur suresinin 31. ayeti. Hangi ayet önce indi, hangi ayet sonra indi, bu tartışmalı bir meseledir. Ama Hazreti Ömer'in bu rivayetlerini dikkate aldığımız zaman Ahzab 59'un önce Nur 31'in sonra indiğine dair de bir ipucu yakalıyoruz orada. Bu ayetler indiği zaman Hazreti Ömer'e düğün bayramdır. Medine sokaklarında yürüyor. Ey kadınlar diyor. Ey muhacir kadınları. Ey ensarın kadınları. Bundan sonra böyle. Böyle deyip hükümleri orada söylüyor. Bundan sonra böyle örtüneceksiniz. Buna dikkat edeceksiniz. Hazreti Ömer için bir bayram havası eser ve bu konuda o halini de böylelikle beyan eder. Neden özellikle tesettür meselesinin Hazreti Ömer çerçevesinde ele alınması gerektiğini de buradan anlayın. Çok önemli bir bilgi daha vereceğim size kıymetli kardeşlerim. Harise İbni Mudarrib Hazreti Ömer döneminde yaşamış ve bir dönemde Hazreti Ömer'in valiliklerinden birinde görev

almış birisidir. Şefkani Fethul Kadir isimli kitabında bu bilgiyi bize aktarır. Der ki Ömer bize, yani valilerine, Nisa, Ahsap ve Nur surelerini öğrenin diye emir gönderdi. Dikkat buyurun. Ömer nedir? Halifedir. Müslümanların emirel müminidir. Valilerine ne gönderiyor emirname olarak? Diyor ki bu görevi yapabilmeniz için Nisa, Ahsap ve Nur surelerini çok iyi öğrenin. Neden peki? Bu üç sure. Geçmiş dersleri hatırlayın, ısrarla üzerinde durduğumuz bir şey var. Aile hukukunu Kur'an'da anlatan en önemli ayetler, en önemli de süreler. Aile meselesinin ve bunun hukuksal düzleminin İslam toplumunda iyice anlaşılması gerektiği konusunda bir hassasiyetten kaynaklanıyor Hazreti Ömer'in buradaki gayreti. Çünkü toplumun yıkımı aileden oluyor. Bu konudaki zafiyetler Kur'an'ın yol açtığı, Kur'an'ın önümüzü açtığı o rehberiyetle yürütülmezse asla düzene girmeyecek ve sıkıntılar başına alıp gidecek. Yakın bir zamanda bir kadın cinayeti işlendi bu memlekette. Astılar, kestiler, konuştular. Kısas gelsin, şu olsun, bu olsun. Konuşan var mı şu anda? Yok, bitti. Bir tane daha ölürse eğer bir daha aynı türküleri söyleyeceğiz. Böyle bir şey yok işte. Hazreti Ömer meselenin özünü söylüyor. İlle bir şeyler mi olsun insanlar bu meseleleri konuşsunlar? İlle canlar mı yanacak? İlle yuvalar mı yıkılacak? Valilerine verdiği emir budur. Bu üç süreyi iyice öğrenin ki gereğini yerine getirin. Ahkamını öğrenin. İnsanlarla bu manada muameleleriniz olsun. Ortaya çıkacak olan arızaları önleme adına da tedbir olsun. Bununla da yetinmiyor. Ne diyor biliyor musunuz Hazreti Ömer? Özel olarak kadınlara. Kadınlar diyor, haklarınızı öğrenmek istiyorsanız Nur suresini iyice öğrenin. Çünkü Allah o sürede sizin haklarınızı ve sorumluluklarınızı anlatıyor. Öğrenin, bilin Allah katında bu manada söylenen sözleri neler yüklemiş, neler sizden istiyor. Verilenler ney, beklenenler ney? Bunları öğrenin ki gereğini yerine getirin. E siz bunları yapmazsanız, başka yerlerde dertlerinize derman ararsanız hiçbir zaman derdinize derman bulamayacaksınız. Kur'an gibi bir güçlü sermaye olmasına rağmen halen açlık ve sefalet içerisinde kıvranıp duracaksınız. Allah bizi onlardan etmesin inşallah. Aziz kardeşlerim, size bir ödev vermek istiyorum. Öyle hep hazıra gelip burada almak olmaz. Biraz girmek lazım kaynakların içerisine. Belli şeyleri biz irdelediğimiz zaman zihinde daha kalıcı oluyor. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Bedel ödediğiniz şey bedelinizin nispetinde hayatınızda yer alır. Ne kadar bedel öderseniz o kadar o şeyi koruma noktasında da gayret gösterirsiniz. Mesela bunu şöyle de anlayabilirsiniz. Niçin sonradan Müslüman olanlar bizim gibi babaları anaları Müslüman olanlardan daha fazla İslam'ın kıymetini biliyorlar? Biz miras aldık, onlar ise bedel ödedi. Kazandılar, gayret gösterdiler, onun için onu koruyorlar. Şimdi biz de bazı şeyleri anlama adına, bazı şeyleri zihin dünyalarımıza iyice nakşetme adına, bazı şeylerden daha fazla istifade etme adına bazı bedelleri ödemek durumundayız. Size bir hafta mühlet, bir tane de soru. Hazreti Ömer'in bu üç sürede, Nisa suresi, Nur suresi, Ahsap suresi, bu üç sürede tesettür meselesinin dışında da çok önemli hatıraları var. Bu üç tane hatırası ne? Bu sürelerle Hazreti Ömer arasındaki bağların bir yönüyle yansımasına ait mesajlar. Üç süre, üç tane Ömer'i hatıra. Bunları inşallah tespit edeceksiniz. Bir dahaki dersimizin başındaki konu bu olacak inşallah. Yavaş yavaş toparlıyorum aziz kardeşlerim. Pakistan'ın yetiştirdiği önemli isimlerden bir tanesidir Ebu Ala Mevdudi. Hicap diye bir kitabı var. Bilmiyorum bilenleriniz

görenleriniz, okuyanlarınız var mı? Hicap kitabı biraz kalınca bir kitaptır. Hicap örtü biliyorsunuz ama örtüye ait olan anlatılan kısım biraz azdır orada. Orada biraz daha farklı meseleler irdelenir. İslam nazarında kadının değeri sorgulanır. İslam öncesi kadının yerine ait bilgiler verilir. Başka kültürlerde kadının yerine dair bazı bilgiler verilir ve İslam'ın kadına kazandırdıklarını da söyledikten sonra meselenin hicap konusuna getirir sözü dayar. O kitabın ön tarafında yayıncının mı mütercimin mi belli olmayan bir kıssa anlatılır. Kıssa şöyle: kimin olduğu belli değil. Belki yayıncı, belki mütercim onu koymuş, yazmadıkları için bilmiyoruz ama kitaba bakabilirsiniz. Abbasi devrinde yaşanmış bir kıssa. Nedir kıssa? Bir genç hanım, Abbasi devri, o günlerde örtülü, tesettürlü, sokakta yürürken bir genç ona musallat olur. Onun arkasından biraz yürür. Başka bir genç o gencin hanımı rahatsız edeceği endişesini içinde taşır. Diğer genç de o genci takip etmeye başlar. Önde bir hanım, arkasında bir erkek, o erkeğin arkasında bir erkek. Böylece yürürler. Yolun kesiştiği bir noktaya gelince o izleyen genç, genç hanıma cesaretini toplayarak Allah Ali İbni el-Cehme rahmet etsindir. Bir şair ismini söyleyerek böyle bir rahmet okur. Kadın da o gence şöyle cevap verir: Allah Ebu Ala'ya rahmet etsin. Ebu Ala'ya rahmet etsin sözünü duyunca o takip eden genç yolunu çevirir, döner gider. Asıl takip eden merak eder. Der ki ne oldu? Bu ne demek? Biri bir isim söyledi, biri bir isim söyledi. Sonra yollarına ayrılıp gittiler. O genç de cesaretini toplar, kadının karşısına çıkar. Der ki Allah rızası için söyle. Ben böyle böyle bir şeyden dolayı o genci takip ettim. Asla sana zarar vermek için değil. Hatta onun eğer sana zarar verirse engelleme adına böyle bir takibe giriştim. Ama o dedi ki Allah Ali İbni Cehme rahmet etsin. Sen de dedin ki Allah Ebu Ala'ya rahmet etsin, döndü gitti. Nedir bunun hikmeti? Kadın söyler: Ali İbni el-Cehm şairdir. Aşka dair şiirler söyler. Oradan bir gönderme yapar. Ona rahmet etsin dediği zaman eğer kadın dese ki amin ya da başka bir söz söylese kapılar açılacak. Ama ne dedi? Allah Ebu Ala'ya rahmet etsin. O da şairdir. O da aşkın, flörtün kapılarını kapatan biridir. Bu kapı sana kapalı diyerek oradan bir mesaj verir ve onu kendi başından def eder. Alınacak çok dersler var buradan. Ben alabileceğinizi, aldığınızı biliyorum. Bu konuda kadın erkek hepimizin çok hassas olması gerektiği, asla kapıları zorlamaması gerektiği, asla bu manada belli sınırları ihlal etmemesi gerektiği yönünde güzel bir mesaj var. Ama ben mesajı geçen ders verdiğim mesajın üzerinden vererek sözlerimi tamamlamak istiyorum. Aslında bütün bu söylenenler Müslüman bir kadına ne söylüyor biliyor musunuz? Diyor ki o Müslüman kadın, tesettür benim kimliğimdir, onunla tanınırım. Tesettür benim şahsiyetimdir, onunla kıymetlenirim. Tesettür benim izzetimdir, onunla yaşarım. Tesettür benim kalkanımdır, onunla korunurum. Tesettür benim vakarımdır, onunla olgunlaşırım. Bir tane daha ekledim bu sefer. Tesettür Rabbimin beni muhatap almasıdır, onunla sevinir ve her daim emrin başım üstüne derim. Allah bu bilince erdirsin bizleri. Rabbim tesettürü sevdirsin. Kızlarımıza, hanımlarımıza bu bilinci versin. Bu ders vesilesiyle kaç tane mesaj geldi. Ona ait de bir şey söyleyeyim ki siz de inşallah o duaya katılın. Dünya sadece bizden müteşekkil değil. Bazı kızlarımız mesaj yazmış bana. Hocam örtüneceğim, babam izin vermiyor.

0: Bazıları eşlerini şikayet ediyor. Zannetmeyin ki sadece dünya bizden müteşekkil. Biz bazen kendi dünyamızdan sadece meseleye bakıyoruz. Bazı kızlarımızın, hanımlarımızın ise şöyle bir derdi var. Diyorlar ki hocam, evet biz tesettürün Allah'ın emri olduğunu biliyoruz. Bunu inkar edecek durumumuz yok. Ama bir türlü nefsimize söz geçiremiyoruz. Bir türlü nefsimize bu manada bazı şeyleri ikna edemiyoruz. Çevrenin baskısından, mahallenin baskısından, onun bunun baskısından çekiniyoruz. Ne yapsak bunu aşalım? Ne yaparsak aşabiliriz? Ben de onlara dua ediyorum. Ne yapabilirim ki? Diyorum ki sadece onlara. Geçen ders söyledim. Bu iş bir ağaca benzer. Bu ağacın kökeninde kesinlikle iman olmalı. Güçlü bir iman olacak ki bu konuda bazı şeyler oluşsun. Onun için en başta bir kez daha imanı öğrenin. İmanı öğrenir öğrenmez imanın ikiz kardeşi o ağacın gövdesi olacak. Neydi o? Salattı, namazdı. Kökü iman, gövdesi namaz olan bir ağacın Allah'ın izniyle dalları ve meyveleri tesettür olur. Rabbim böyle bir sıkıntıda olan, nefsine söz geçirmeyen, el nedir putuyla bir şekliyle meşgul olan, nefsinin ya da şeytanının telkinlerinden dolayı bu konuda adım atamayan kardeşlerimize yardım etsin. Ne olur bu manada hiç kimseyi kınamayın. Hiç kimseye bu manada farklı bir şey söylemeyin. Biz kınayıcı makamda değiliz. Biz ancak insanlara hidayet adına, mesajı ulaştırma adına mükellefiz ve memuruz. Ve bu konuda bütün kadınlarımız, kızlarımız sevdirme yönüyle, muhabbet yönüyle adım atmalı. Allah'ın emirlerini başlarının üstüne alanlara, Allah'ın emrinin bu manada eksiğini yaşayanlara köprüler kurma adına gayretler göstermeli. Allah o gayreti gösterenlerden etsin. Çoluk çocuğumuzu muhafaza etsin. Şu zor zamanlarda inşallah bu konuda gereken neyse bizlere, yüklenen neyse sorumluluk adına onu da yerine getirmeyi bizlere kolaylaştırsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Zorunlu yayın.
7: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: Her Perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdarhan Duru'nun sunumuyla her Perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak.

0: verin.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ey Kureyşliler! İyi bilirsiniz ki ben sizin en iyi ok atanlarınızdan biriyim. Allah'a yemin ederim ki çantamdaki okların hepsini size karşı kullanırım. Bitince de size kılıcımı çekerim. Elimde hiçbir şey kalmayana kadar dilediğinizi yapın.
2: Bekle. Belki Allah sana bir yol arkadaşı verir dedi.
3: Yoksa yol arkadaşı derken kendisini mi kastediyor?
2: Böyle olmasın.
3: İnşallah. Bu ne güzel bir haber. Sonunda Resulullah da kurtuluyor Mekke'nin zulmünden.
4: Onun sözlerinin ne kadar tesirli olduğunu fark etmiyor musunuz? Gittiği yerde kendine yeni taraftarlar bulacaktır. Taraftarlarıyla gelip yine bizim başımıza bela olur. Başka bir tedbir düşünmeliyiz.
5: Ebu Leheb haklı. O zaman kuvvetlenir ve yine bizim için tehlike oluşturur. Onun Mekke'den çıkmaması lazım. Hatta evinden bile çıkmaması.
6: Muhammed'in dışarı çıkmasını bekliyoruz.
7: Akılsızlar! Muhammed yanınızdan çıkıp gitmiş, farkında değilsiniz.
8: Olamaz. İşte içeride, pencereden görünüyor. Yatağında yatıyor.
7: Az önce yanımdan geçti sersem.
9: Burada kaç kişiyiz? Nasıl geçip gider de hiçbirimiz görmeyiz? Eve girdiğini gördük, çıkacağını görmedik. Girin bakalım yatakta yatan kim?
0: 28. Bölüm.
10: Peygamberimiz Hazreti Ebubekir'le birlikte hicret yolculuğuna başladı. Onların yokluğu anlaşılır anlaşılmaz şehrin kuzey bölgesinin tamamını araştırmak üzere ekipler çıkarılacaktı. Bunun için Peygamberimiz şehrin güneyindeki bir mağarada saklanmayı uygun gördü. Tüm hatıralarının olduğu evini ve yurdunu terk etmek çok zordu. Bu yolculuk Resulullah'ın memleketiyle tüm bağlarını Allah rızası için kopardığı hicretiydi. Peygamberimiz ve Hazreti Ebubekir perşembe gece vakti Hazreti Ebubekir'in evinin arkasındaki kapıdan gizlice çıkarak yalın ayak yola düştüler.

0: Çöl Arapları çok iyi iş sürücüydüler. İki devenin nereye doğru yol aldığını bulmak uzun sürmezdi. Bu sebeple ilk sığınacakları mağaraya yürüyerek gittiler. Mekke sınırlarına biraz çıktıktan sonra Peygamberimiz geriye dönerek Mekke'ye gözyaşları içinde bakarak "Ey Mekke!" dedi. "Allah'ın mülkünde, Allah'ın da benim de en sevdiğim şehir sensin. Şayet halkım beni buradan çıkmak zorunda bırakmasaydı senden ayrılmazdım." Peygamberimizin hicret ettiği haberi yayılınca müşrikler pek çok kişiyi sorguya çekmeye başladılar. Önce Hazreti Ali'yi tartaklayarak bir süre hapsettiler, sonra da Hazreti Ebubekir'in evine baskın yaptılar.
1: Neden yumrukluyorsunuz kapıyı?
2: Esma, baban Ebubekir nerede?
1: Bilmiyorum, evde yok.
2: Doğru söyle. Muhammed'le beraber değil mi?
1: Nerede olduklarını bilmiyorum.
2: Ben sana şimdi söyletirim. Al sana.
3: Neler oluyor burada? Kızım, Esma, burnun kanıyor. Kim yaptı bunu sana? Ne yapıyorsunuz?
4: Bir şey yaptığımız yok.
2: Bana Ebubekir'le Muhammed'in nerede olduğunu söyleyeceksiniz.
3: Gücünüz küçük bir kıza mı yetiyor ancak? Hem ev basmak da nedir? Ne zamandır kadınların ve çocukların olduğu evlere izinsiz giriliyor? Derhal terk edin burayı. Yoksa yaptıklarınızı Kabe'de anlatırım. Bir daha insan içine çıkmaya yüzünüz olmaz.
2: Hepiniz bu işin içindesiniz. Ben sizi konuşturmasını.
5: Gel buraya. Irz düşmanları diye anılmak istemeyiz.
6: Zaten adamlar saldık peşlerine. Yakalanmaları an meselesi.

0: Peygamberimizle yolculukları sırasında Hazreti Ebubekir oldukça kaygılıydı. Bazen Resulullah'ın önüne, bazen arkasına geçiyor, bir türlü rahat edemiyordu. Peygamberimiz ona niye böyle yaptığını sorduğunda şöyle yanıtladı:
1: "Tehlikenin nereden geleceğini bilemediğimden bir önünüzden bir ardınızdan yürüyorum ya Resulallah. Çobanım Amir arkamızdan sürüsüyle gelip izlerimizi kapatacak. Oğlum da akşamları gelerek şehirdeki durumdan haberdar edecek bize. Neyse ki yaklaştık. Sev şurada."

0: İşte sığınacağımız mağara. Ya Resulallah, müsaade edin de siz girmeden içeriği kontrol edeyim. Zararlı bir hayvan olmasın. Girebilirsiniz ya Resulallah, içerisi temiz.
1: Resulullah'la yol arkadaşının girdiği mağara kayanın içerisinde küçük bir oda kadardı. Dışarıya bakan kısmından eğilip bakılsa orada bulunanlar kolayca fark edilebilirdi. Burada 3 gün kadar kalan iki dostun yardımcıları vardı. Bunlardan biri de Hazreti Ebubekir'in kızı Esma idi. Esma çocukluğunu yeni bitirmiş bir genç kızdı. Her gün bir miktar azık alıp takip edilmemeye dikkat ederek babasıyla Resulullah'ın bulunduğu mağaraya geliyordu.
2: Baba!
0: Esma, sen misin?
2: Evet babacığım. Size biraz yiyecek getirdim.
0: Sağ ol yavrum. O çıkınları neyle bağladın öyle?
2: Yolda gelirken taşımak için kullandığım ip koptu. Ben de kemerimi ikiye bölüp onun yardımıyla taşıdım torbaları.
0: Ellerin dert görmesin. Ya Resulallah, Esma yiyecek getirmiş. Buyurun karnımızı doyuralım.
1: Peygamberimiz Esma'nın taşıdığı yükleri belindeki kuşağını ikiye yırtarak taşıdığını görünce gülümsedi. Ve onu, sen cennette de böyle iki kuşak sahibi olacaksın diye müjdeledi.
0: Mekke'de durum nasıl?
2: Her yerde sizi arıyorlar. Dün Ebu Cehil bizim eve geldi.
0: Size bir şey yapmadı ya.
2: Yok. O bize ne yapabilir ki baba? Sizi sordu, cevap alamayınca da çekti gitti. Yalnız sizi aramaları için her kabileden 2'şer genç seçtiler. Hepsi yanlarında kılavuzla sizi arıyor.
0: 1-2 gün daha burada saklanmamız iyi olacak. Sen sezdirmeden gelmeye devam et. Abin de akşamları uğruyor. Ben çıkmaya hazır olduğumuzda onunla haber gönderirim. Beslediğimiz develeri getirirsiniz.
2: Tabii baba. Allah yardımcınız olsun.
0: Hadi sen hava kararmadan eve dön.
2: Peki.
0: Dikkatli ol.
2: Siz de Allah'a emanet olun.

0: Mekke'de bir telaş yaşanıyordu. Müşrikler peygamberimizin bir an evvel yakalanması için dört bir yana adamlar salmışlardı. Çünkü bu sefer ellerinden kaçırırlarsa bir daha ona tesirleri olamazdı.
1: Hala bir haber yok mu?
2: Yok. Kayıplara karıştı sanki. Ali'yi o kadar sıkıştırdık tek kelam etmiyor.
3: Ebu Bekir'in ailesinden de konuşan yok. Bir an evvel yakalamalıyız onu.
1: Başına konan ödülü artıralım.
3: En iyi sürücüleri, en gözü açık delikanlıları peşinden gönderdik. Biri mutlaka izine rastlayacaktır. Ama ödülün cazip olması tabii ki iyi olur.
1: Amr, Mekke sokaklarında gezerek herkese Muhammed'in başına 100 deve ödül koyduğumuzu duyurun. Diri ya da ölü fark etmez.
0: Peygamberimizin Mekke'nin kuzeyinde yer alan Yesrib'e gideceğini herkes biliyordu. Arananların şehrin güneyinde olmaları pek muhtemel görünmüyordu ama böyle büyük bir ödül için her ihtimal düşünülmeliydi. Şehrin güneybatısındaki Sevr mağarasına bakmayı da düşündüler. İkindi vaktiydi. Hazreti Ebubekir mağaranın içinden insan sesleri duydu. Bu sesler gittikçe yaklaşıyordu.
4: Buradan iki kişi geçmiş. 2 gün kadar önce. Bu tarafa

0: doğru ilerliyor izler.
1: Ya Resulallah, buraya yaklaşan birileri var. 5-6 kişi görüyorum. Allah'ım yardım et. Allah'ım Resulünü desteksiz bırakma.
2: Hazreti Ebu Bekir'in korkusu gittikçe artıyordu. Müşriklerin onları görmesi an meselesiydi.
1: Ya Resulallah, ayaklarını görüyorum. Aralarından birisi aşağıya bakacak olsa bizi görür.
2: Allah'a karşı her an tam bir güven ve tevekkül içinde olan Peygamberimiz, üçüncüsü Allah olan iki kişiye sen ne olacağını zannediyorsun diyerek onu teselli etti. Ve dedi ki, üzülme çünkü Allah bizimle beraberdir.
3: Burada boşuna oynanıyoruz. Gideceği yer belli. Kuzey'i aramalıydık.
0: Ben yıllardır iş sürüyorum. Bana güvenin. İzler burada iki adamın olduğunu söylüyor. Şu mağaraya bakmalıyız.
3: Baksana, mağaranın girişini örümcek ağ kaplamış. Muhammed doğmadan yapmış olmalı bunu. Şuradaki güvercine bak. Mağaraya girebileceğin tek oyuk burası ve burada yuva yapmış. Yumurtalarının üstünde oturuyor. İçeride insan olması mümkün mü?
2: Allah bu iki dostun üzerine bir güven ve huzur indirmiş ve görünmez ordularıyla onları desteklemişti. Eğilip baksalar onları göreceklerdi. Ama bir örümcek ağı gözlerine perde olmuştu. Hepsi mağaraya girmeye gerek olmadığına kanaat getirdiler ve uzaklaştılar.
1: Elhamdülillah gittiler.
2: Peygamberimiz ve samimi dostu, müşrikler uzaklaştıktan sonra tam bekledikleri saatte Hazreti Ebubekir'in oğlu Abdullah'ın geldiğini gördüler. Korunmaları amacıyla örülen örümcek ağını nazik bir şekilde çekerek kaldırdılar ve dışarı çıktılar. Bu sefer çoban amir yanında sürüsü olmadan gelmiş, bekledikleri iki deveyi getirmişti. Ayrıca Hazreti Ebubekir'in seyahatleri için seçtiği ve hayvanlarını emanet ettiği bedevi kılavuz da yanlarındaydı. Müslüman değildi ancak sır saklamayı bilen, yol bulmada usta bir çöl genciydi. İki deveden biri olan Kasva'yı satın alan Peygamberimizin en sevdiği devesi bu olacaktı. Allah rızası için tüm bağların kopartıldığı hicret yolculuğu başlamıştı. Rehberleri onları Mekke'den batıya, sonra da bir miktar güneye doğru Kızıldeniz sahillerine götürdü.

0: Bu yolculuk esnasında bir gece denizin üzerinden çöle bakarken Rebiyülevvel ayının hilalini gördüler. Peygamber Efendimiz şöyle dedi: "Ey iyiliğin ve rehberliğin ayı, imanım seni yaratanadır." Sabah olduğunda karşı taraftan gelmekte olan bir kervan olduğunu gördüler. Kafile yaklaştıkça bunun Hazreti Ebubekir'in kuzeni Talha'ya ait olduğunu görünce endişeleri sevince dönüştü.
1: Ebubekir! Ebubekir! Ebubekir!
2: Talha! Seni görmek ne güzel. Nereden böyle?
1: Suriye'den geliyorum. Bu sefer iyi bir kazanç sağladık. Yesrib yolumun üstündeydi. Heyecanla Resulullah'a bekliyorlar.
2: İnşallah selametle ulaşırız. Mekkeliler birçok adam taktılar peşimize.
1: Güvenli bir yol tercih etmişsiniz. Burayı akıl edemezler.
2: Kılavuzumuz iyi. Bizi gördüğünüzden hiçbir yerde bahsetmemeniz lazım.
1: Merak etmeyin. Bizimkilerden bir şey öğrenemezler. Bu arada elimde çok kıymetli kumaşlar var. Size birer tane hediye etmek istiyorum. Şu beyaz olanları en iyileri. Al. Bu senin için. Bu da Resulullah için. Güle güle giyinin.
2: Sağ ol Talha. Yolun açık olsun.
0: Talha ile karşılaştıktan kısa bir süre sonra yönlerini tam kuzeye çevirdiler. Artık istikametleri Yesrib'ti.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Radyo Hedef.
8: Onlar Alemler Sultanı'nın dava arkadaşları. Onlar Kutlu Nebi'nin yoldaşları. Onlar anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyenler. Onlar hak yoluna canını hiçe sayanlar. Onlar önderler, onlar öncüler. Aslı ve asrı saadeti Hayatüs Sahabe lisanıyla kaleme alan Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayatüs Sahabe programı Hayri Akıncı'nın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.30'da radyonuz Hedef'te.
9: ...91.8... gönül frekansınız. Radyo Hedef.
8: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
10: Kureyş ileri gelenlerinin peygambere suikast yapmak için toplanmaları. Hazreti Peygamber hac mevsiminden sonra Mekke'de Zilhicce, Muharrem, Safer aylarını geçirdikten sonra Mekke müşrikleri onun Mekke'den çıkıp Medine'ye gideceğini zannediyorlardı. Medinelilerin bir kısmının Müslüman olduklarını da biliyorlardı. Böylece Allah'ın Medine'yi İslam'ın kalesi yapacağından korkuyorlardı. Onun için Hazreti Peygamber'i öldürmek, hapsetmek veya sürgün etmek için toplandılar. Enfal suresinin, "Kafirler seni tutup bağlamaları, öldürmeleri ya da yurtlarından çıkarmaları için sana tuzak kuruyorlardı. Onlar

gece karanlığında Sevr mağarasına doğru gittiler. Bu mağarayı Allah Teala Kur'an'da zikretmektedir. Hazreti Ali de Hazreti Peygamber'in izini kaybettirmek için Resulullah'ın yatağına yattı. Müşrikler de onu yakalamak için sabaha kadar müzakere edip durdular. Böylece sabah oldu. Sabah olunca baktılar ki Hazreti Ali kapıdan çıkıyor. Hazreti Ali'den peygamberi sordular. Hazreti Ali, "Ben bilmiyorum," dedi. Böylece anladılar ki peygamber Mekke'den çıkmıştır. Her güne koştular. Peygamberi aramaya başladılar. Konakların halkına onu yakalamalarını, buna karşılık kendilerine şu kadar mükafat verileceğine dair haberler gönderdiler. Resulullah'la Ebubekir'in içinde bulunduğu mağaraya da geldiler. Mağaranın tam tepesine çıktılar. Hazreti Peygamber onların seslerini işitti ve Ebubekir korktu. Ve "Üzüntüyle korku, bana hücum ettiler," dedi. İşte o zaman Hazreti Peygamber Ebubekir'e, "Sakın üzülme. Kesinlikle Allah bizimle beraberdir," buyurdu ve dua etti. Bunun üzerine Allah onun kalbine güven verdi. Nitekim Kur'an'la buna işaret eder. Allah onun üzerine sekinesini indirdi. Onu onların görmediği askerlerle takviye etti. Kafir olan kimselerin kelimesini en alçak kıldı. Allah'ın kelimesi de en yücedir. Allah galiptir, hikmet sahibidir. Ebu Bekir'in samal koyunları vardı. Geceleyin Hazreti Peygamberle Ebu Bekir'e süt vermek üzere Sevr mağarasına gelirler, gündüzleyin de Mekke'ye giderlerdi. Ebu Bekir, emin ve iyi bir Müslüman olan azatlısı Amir bin Füheyri'yi, Beni Abd bin Adi'den İbnül Eykat isimli bir kişiyi yolu göstermesi için kiraladı. Bu kişi, Kureyş'in anlaşmalısı olup Beni Sehm bin As bin Vail mahallesinde oturuyordu. Aynı zamanda da müşrikti. Fakat yolu biliyordu. Hazreti Peygamberle Ebu Bekir'in mağarada kaldıkları o gecelerde Ebu Bekir'in oğlu Abdullah her akşam gelerek Mekke'de olup bitenleri haber veriyordu. Amir bin Füheyre de her gece onlara davarları getiriyor, onlar da ihtiyaçları kadar süt sağar, bazen de keserek et ihtiyaçlarını karşılarlardı. Amir bin Füheyre sabah olunca davarları alıp diğer çobanların yanına gider. Böylece durumu kimseye sezdirmezdi. Nihayet ortalığın sakinleşip kimsenin artık onlardan söz etmediğini öğrenince Amir bin Füheyre ile İbnül Eykat onlara develerini getirdi. Mağarada iki gün kalmışlardı. Amir bin Füheyre'yi kendilerine yardım ve hizmet etmek üzere yanlarına alıp yola çıktılar. Ebu Bekir Amir'i bazen terkisini alıyor, bazen de onunla nöbetleşiyordu. Beraberlerinde Amir bin Füheyre ile onlara kılavuzluk eden Beni Adi kabilesinden İbnül Eykat'tan başka kimse yoktu. Hazreti Ebu Bekir'in hicret için hazırlanması. Hazreti Ayşe şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber bize ya sabah ya akşam gelirdi. Ancak Allah'ın kendisine hicret için izin verdiği gün tam öğle saatinde bize geldi. O saatte hiç gelmezdi. Babam onu görünce, "Hazreti Peygamber bu saatte gelmezdi. Mutlaka önemli bir sebebi var," dedi. Hazreti Peygamber içeri girince babam oturduğu yerden kalkıp yerini ona verdi. Babamın yanında ben ve kız kardeşim Esma vardı. Hazreti Peygamber babama, "Onları dışarı çıkar," dedi. Babam, "Ey Allah'ın Resulü, onlar benim kızlarımdır. Anam babam sana feda olsun. Acaba bu iş nedir?" diye sordu. Hazreti Peygamber, "Allah bana Mekke'den çıkmaya ve hicrete izin verdi," dedi. Babam, "Ey Allah'ın Resulü, sana arkadaş olmak istiyorum," dedi. Hazreti Peygamber de, "Ben de seni beraber götürmek için geldim," dedi. O güne kadar bir kimsenin sevincinden ağladığını görmemiştim. O gün babam sevincinden hüngür hüngür ağladı ve "Ey Allah'ın Resulü, şu iki deveyi bunun için hazırlamıştım," dedi. Esma şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber

Mekke'de bize her gün iki defa geliyordu. Fakat hicret gününde tam öğle vakti geldi ve ben de "Ey baba, bak Hazreti Peygamber geliyor" dedim. Babam, "Anam babam Resulullah'a feda olsun. Onu bu saatte buraya getirten mutlaka önemli bir şeydir" dedi. Hazreti Peygamber babama, "Biliyor musun, Allah bana Mekke'den çıkma izni verdi" dedi. Babam, "Ey Allah'ın Resulü, arkadaş olacak mıyım?" diye sorunca Hazreti Peygamber, "Evet, olacaksın" dedi. Babam, "Benim iki devem vardır. Falan zamandan beri onları besliyor, bugünü bekliyordum. Onlardan birisini al" dedi. Hazreti Peygamber, "Onu ancak parasıyla alırım" dedi. Babam, "Anam babam sana feda olsun. İstersen parasıyla al" dedi. Onlara bir azık sofrası hazırladık. Sonra ben sırtımdaki kemerimi parçaladım, onun bir parçasıyla sofrayı bağladım. Onlar çıktılar ve Sevr Dağı'ndaki mağarada durdular. Mağaraya vardıklarında babam, "Peygamberden önce mağaraya girdi, her deliğe parmağını koyarak orada peygambere zarar verecek bir haşerat olup olmadığını kontrol etti. Kureyş'te peygamberle Ebu Bekir'i kaybettikleri için onları aramaya koyuldular. Peygamberi getirene 100 deve ödül vaat ettiler. Mekke dağlarında ikisini aramaya başladılar. Bulundukları Sevr Dağı'na geldiler. Ebu Bekir, mağaranın tam karşısında duran bir kişiyi işaret ederek, "Ey Allah'ın Resulü, bu kişi buraya bakıyor" dedi. Hazreti Peygamber, "Hayır, melekler bizi kanatlarıyla gizliyorlar" buyurdu. Bu sefer orada duran kişi mağaranın karşısında olduğu halde bevletmeye başladı. Hazreti Peygamber, "Eğer bizi görseydi bunu yapmazdı" dedi. Böylece mağarada 3 gün kaldılar. Amir bin Füheyre onlara bizim koyunları getiriyor, gece karanlığında yanlarında kalıyor, sabahları da çobanlarla beraber merada bulunuyordu. Onlarla beraber akşamları gidiyordu. Fakat yavaş hareket ederek akşam olduğunda koyunları peygamberle babama götürüyordu. Çobanlar zannederlerdi ki o da kendileriyle beraberdir. Kardeşim Abdullah da gündüzleri Mekke'de dolaşıyor, haber topluyordu. Karanlık çökünce de mağaraya gelip onlara haber veriyordu. Sonra karanlıkta onlardan ayrılıyor, sabahleyin de Mekke'de oluyordu. Hazreti Peygamber'in mağaradan çıkıp Medine'ye hareket etmesi. Sonra iki arkadaş mağaradan çıktılar. Sahil yoluyla Medine'ye doğru gittiler. Ebu Bekir başlangıçta Peygamber'in önünde gidiyordu. Arkadan bir tehlike gelir korkusu hissettiğinde de arkasına geçiyordu. Bütün yolculuk müddetince böyle hareket etmiştir. Ebu Bekir, halkın tanıdığı bir kişiydi. Onlara halktan birisi rastladığında, Ebu Bekir'e, "Seninle birlikte olan kişi kimdir?" diye sorarlardı. O da, "Benim kılavuzumdur, bana yol gösterir" derdi. Ebu Bekir, bu sözüyle din kılavuzluğunu kastediyor, soranlarsa yol kılavuzu anlıyorlardı. Nihayet Kudeyd denilen köye vardılar. Onları gören bir adam, "Beni Müdlic kabilesine gidip, sahile doğru giden iki kişi gördüm. Sanırım ki onlar Kureyş'in aradığı adamlardı" dedi. Süreka bin Malik ona, "Gördüğün o iki süvari, onları aramak için gönderdiğimiz süvarilerdendir" dedikten sonra, cariyesini çağırıp gizlice atını hazırlamasını emretti ve binip onları takibe çıktı. Hazreti Ömer'in, Hazreti Ebu Bekir'i, Hazreti Peygamber'le beraber mağaraya girerken yaptığı hizmetlerden dolayı övmesi. Bazı kimseler, Hazreti Ömer döneminde, "Hazreti Ömer, Ebu Bekir'den daha üstündür" dediler. Bu haber, Hazreti Ömer'in kulağına geldiğinde, "Allah'a yemin ederim, Ebu Bekir'in bir gecesi vardır ki, Ömer ailesinden daha hayırlıdır. Ebu Bekir'in bir günü vardır ki, Ömer ailesinin hepsinden daha hayırlıdır" dedi ve devamla, "Hazreti Peygamber mağaraya gittiği gece evden çıkarken Ebu Bekir de yanındaydı.
Fakat

Bazen peygamberin önünden, bazen de arkasından gidiyordu. Resulullah bunu fark edince, "Ey Ebu Bekir, ne yapıyorsun? Bazen önümde, bazen de arkamda gidiyorsun," dedi. Bunun üzerine Ebu Bekir, "Ey Allah'ın Resulü, bizi arayanların bulunabileceği hatırıma gelince senin arkana geçiyorum. Bizi gözetenlerin varlığını düşününce de önüne geçiyorum," dedi. Hazreti Peygamber, "Ey Ebu Bekir, eğer bir şey olsa bunun benim başıma değil de senin başına gelmesini tercih eder misin?" diye sordu. Ebu Bekir buna, "Evet, seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim, bana musibet gelsin fakat sana gelmesin," dedi. Onlar mağaraya geldiklerinde Ebu Bekir, "Ey Allah'ın Resulü, dur, ben senin için mağarayı temizleyeyim, sen sonra girersin," dedi. Böylece Ebu Bekir mağaraya girdi, içini temizledi ve sonra da oradaki delikleri kontrol etmediğini hatırladı. Bunun üzerine, "Ey Allah'ın Resulü, dur, mağarayı tekrar temizleyeyim," dedi. Oraları da temizledi ve, "Ey Allah'ın Resulü, şimdi girebilirsin," dedi. Böylece Resulullah orada konakladı. Sonra Ömer, "Nefsimi elinde tutana yemin ederim ki, o gece Ömer'in ailesinden daha hayırlıdır," dedi. Hazreti Ebu Bekir'in mağaradayken Hazreti Peygamber için endişelenmesi. Resulullah'la Ebu Bekir mağaraya girdiler. Kureyş, peygamberi aramaktaydı. Baktılar ki mağaranın ağzında bir örümcek ağı vardır. Buraya kimse girmemiştir. Eğer girmiş olsaydı örümcek ağını yırtardı, dediler. Resulullah o zaman namaz kılıyordu. Ebu Bekir de etrafı gözetiyordu. Ebu Bekir peygambere hitaben, "İşte bunlar senin kavmindendir. Seni arıyorlar. Allah'a yemin ederim ki ben kendim için üzülmüyorum. Fakat hoşuma gitmeyen bir şeyin sana ulaştığını görürsem çok üzülürüm," dedi. Hazreti Peygamber, "Ey Ebu Bekir, korkma, kesinlikle Allah bizimle beraberdir," dedi. Hazreti Ebu Bekir'in Hazreti Peygamber'le birlikte hicret etmesi ve Süreyka'nın onlarla olan kıssası. Bera bin Azib şöyle anlatıyor. Hazreti Ebu Bekir, babam Azib'den 13 dirheme bir eğer satın aldı. Ebu Bekir, babama, "Bera'ya söyle, eğeri evime getirsin," dedi. Babamsa, "Hayır, sen Resulullah'la birlikte çıktığında, karşılaştığın hadiseyi anlatmadan bunu yapmam," dedi. Ebu Bekir, hicret olayını şöyle anlattı. "Gece yola çıktık. O gün ve o gece süratle yola devam ettik. Ta öğle oluncaya kadar. Öğle olunca da acaba bir gölgelik bulabilir miyim diye sağa sola baktım. Bir taş gördüm. Onun yanına vardım. Baktım ki onun dar bir gölgeliği vardır. Orayı Resulullah için düzelttim. Ona bir kürk serdim. Ey Allah'ın Resulü, buna dayan," dedim. Hazreti Peygamber uzandı. Sonra ben çıktım. Acaba arkamızdan bir kimse geliyor mu diye baktım. Bir çoban gördüm. Ona kimin çobanı olduğunu sordum. Kureyş'ten falanca kişinin çobanıyım deyince onu tanıdım. Koyunlarında süt var mı diye sordum. O da buna olumlu cevap verince bana biraz süt sağmasını istedim. Bir koyunu yakaladı. Koyunun memelerini toprakla güzelce temizlemesini söyledim. Böylece yanımda bulunan bir dağarcıya biraz süt sağdı. Ben de onu getirdim, bir kaba koydum. Altına biraz su serpmek suretiyle soğumasını sağladım. Peygamber'e vardığımda uyanmış olduğunu gördüm. "Ey Allah'ın Resulü, iç," dedim. Resulullah kanıncaya kadar içti. Sonra artık yola çıkma zamanının geldiğini söyledim ve beraberce yola devam ettik. Kureyş ise bizi sağ ve solda arıyordu. Onlardan hiçbirisi bize yetişemedi. Yalnız Süreka bin Malik bir atın sırtında bize yetişmek üzereydi. Ben, "Ey Allah'ın Resulü, bu adam bizi arıyor, bize yetişti," dedim. Hazreti Peygamber, "Üzülme, kesinlikle Allah bizimle beraberdir," buyurdu. Süreka, "Bize
bir

0: veya iki mızrak boyu kadar yaklaşınca, "Ey Allah'ın Resulü, bu bize yetişti," dedim ve ağladım. Hazreti Peygamber, niçin ağladığımı sorunca, "Allah'a yemin ederim ki ben kendim için değil, senin için ağlıyorum," dedim. Resulullah elini kaldırarak, "Ey Allah'ım, dilediğin şekilde bizi bu adamın şerrinden koru," dedi. Bu duanın hemen akabinde Sürekan'ın bindiği atın ayakları biraz da sert olan yere o şekilde battı ki atın karnı toprağa değdi. Süreka hemen attan indi ve "Ey Muhammed, biliyorum ki bu senden gelmiştir. Allah'a yalvar da beni bu felaketten kurtarsın. Allah'a and içerim, arkamdan gelenlerin hepsini şaşırtır, onları geri döndürürüm. İşte oktanlığım. Oradan bir ok al. Sonra develerimin ve koyunlarımın falan yerde olduklarını göreceksin ki ne kadar ihtiyacın varsa onlardan al," dedi. Resulullah, "Onlara ihtiyacım yoktur," dedi ve Süreka için dua etti. Allah Teala Süreka'yı o felaketten kurtardı. O da arkadan gelen arkadaşlarına doğru bindi gitti. Biz de Medine'ye gelinceye kadar yolumuza devam ettik. Halk Hazreti Peygamber'i karşıladı. Yollara ve evlerin damlarına toplandılar. Hizmetkarlar ve çocuklar koşarak, "Allahu Ekber, Allah'ın peygamberi geldi, Muhammed geldi," diye bağırıyorlardı. Ve Medineliler peygamberin kime misafir olacağı konusunda şiddetli bir münazaya tutuştular. Resulullah, "Ben bu gece dedem Abdülmuttalib'in dayıları olan Beni Necar kabilesine misafir olacağım. Onları bununla şereflendirmek istiyorum," dedi. Ertesi gün Hazreti Peygamber neresi emredilmişse oraya gitti. Hazreti Peygamber'in Medine yakınında Kuba'ya varması ve halkın Hazreti Peygamber'in gelişine sevinmeleri. Allah'ın Resulü Müslümanlarla beraber Şam'dan gelen ve Zübeyr'in başkanlık yaptığı bir kervanla yolda karşılaştı. Zübeyr, Allah Resulüne de kayınpederi Ebu Bekir'e de beyaz elbiseler verdi. Medine'deki Müslümanlar da Peygamber'in Mekke'den çıktığını haber almışlardı. Onlar her sabah öğleye kadar çıkıyor, yolları gözetliyorlardı. Öğle hararetinde ise evlerine dönüyorlardı. Bir gün uzun uzun yollara baktıktan sonra evlerine döndüler. Yahudilerden birisi herhangi bir ihtiyacı için dışarı çıkmış, etrafa bakıyordu. Resulullah'la Ebu Bekir'i uzaktan serap gibi beyazlar giyinen iki kişi şeklinde gördü. Kendini zapt edemeyerek en yüksek sesiyle, "Ey Araplar, işte beklediğiniz peygamberiniz," deyince Müslümanlar silahlarını alarak Resulullah'ı Harre'de karşıladılar. Hazreti Peygamber onların sağ tarafından giderek Beni Amr bin Af kabilesine misafir oldu. O gün Rebiülevvel ayının pazartesi günüydü. Hazreti Peygamber susarak oturuyordu. Ebu Bekir de ayakta duruyordu. Ensardan olup da Resulullah'ı daha önce görmeyenler Ebu Bekir'e gelerek selam veriyorlardı. Bu durum gölgeler kaybolup Resulullah güneşte kalıncaya kadar devam etti. Bunun üzerine Ebu Bekir gelerek Resulullah'a abasıyla gölgelik yaptı. Böylece halk anladı ki oturan zat Hazreti Peygamber'dir. Hazreti Peygamber Beni Amr bin Avf nezdinde 10 küsur gün kaldı. Takva üzerine tesis edilen o mescidi bina edip içinde namaz kıldıktan sonra devesine binerek halkla beraber Medine'ye girdiler. Devesi bugün Medine'deki Peygamber Camii'nin bulunduğu yere çöktü. Burası Müslümanların bazılarının namaz kıldıkları bir yerdi. Esasında Süheyl ve Sehl isimli ve Sa'd bin Zürare'nin himayesindeki iki yetimin harman yeriydi. Deve oraya çökünce Hazreti Peygamber, "Eğer Allah dilerse bu benim konağımdır," dedi. Sonra Hazreti Peygamber o harman yerinin sahipleri olan iki zatı çağırdı. Kendilerinden mescit yapmak üzere burasını satın almak istediğini bildirdi. Çocuklar da
1: Hayatü's Sahabe.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ankara için ikindi ezanı.
2: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
0: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Zorunlu yayın.
7: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
6: Zorunlu yayın. Radyo

0: Hedef.
1: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta, bu şerefli kitapta. Bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
2: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
0: Radyo Hedef FM 91.8.
3: Mukaddimsin sen. Beni ben kendimi sevmeden sen sevdin. Sen bana beni ben istemeden önce verdin, bahşettin. Önceliklerimin hepsi senin lütfun sayesindedir. Önceliklerimin senin hoşnutluğunu geri bırakmaması içindir. Gayretim, emelim.
2: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
4: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. Sebe suresi Mekke-i Mükerreme'de nazil oluyor. Mekke-i Mükerreme'nin 13 yıllık o zaman diliminin ortalarında nazil olduğu anlaşılıyor. Çünkü Mekki surelerle alakalı fazla rivayetler yok. Medine'de nazil olan sureler kadar orada Müslümanların sayıları az olduğundan dolayı böyle yaklaşık ifadeler ancak kullanabiliyoruz. Şu zamana tekabül edebilir diyoruz. Ama Medine'deki surelerle alakalı zaman tayini daha net olabiliyor. Peki Sebe suresi Mekke-i Mükerreme'de nazil oluyor. Neden bahsediyor? Allah Teala'ya imana çağırıyor insanları, tevhide davet ediyor, nübüvveti anlatıyor, dirilişten bahsediyor. Fakat bütün bunları anlatırken dört ana başlıkta sureyi bize özetliyor. Öncelikle sureyi ifade ederken hamdle başlıyor. Elhamdülillahillezî lehu mâ fissemâvâti ve mâ fil ardı. Yani hamd diyor, her şey Allah Azze ve Celle'yi ona hamd ediyor. Onu sena ediyorlar. Sonrasında ise iki başlık ayırıyor, açıyor. Birinci başlık nerede başlıyor? Hazreti Davud Aleyhisselam'la 10. ayet-i kerimede وَلَقَدْ اَعْتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا. Hazreti Davud Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak hem nübüvvet veriyor hem devlet veriyor. Ama Davud Aleyhisselam şımarmıyor, Allah'a asi olmuyor, yoldan çıkmıyor. Yani hamd haline devam ediyor. Nimette de kul, fukaralıkta da. Kulluk nasıl devam eder? Hazreti Davud Aleyhisselam üzerinden nimetin şımartmadığı kullar ona örnek veriyor, onu anlatıyor. Nasıl onlar imar ettiler ve bu imarın içerisinde de kul olarak Rablerine ibadete devam ettiler. Peki ikinci durum ise 15. ayetten başlıyor. Yani ikinci durum derken hamd eden Davud Aleyhisselam, hamd etmeyen onlar da Sebe halkı, Yemen'deki bu kabile. Bu kabile لَقَدْ كَانَ لِسَبَئِنْ ف۪ي مَسْكَنِهِمْ آيَةِ diye buradan başlıyor 15. ayette. Allah Teala bunlara bağlar, bahçeler veriyor. Dünyanın en güzel bağları, bahçelerinin olduğu yerdeler. Mamur bir bölgedeler. Ama فَاَعْرَضُوا فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ. Onlar yüz çeviriyorlar, isyan ediyorlar, asi oluyorlar. O halde nimet, nimetle insanların münasebeti iki türlü olur. Bir, insanlar nimete muhatap oldukları zaman Hazreti Davud Aleyhisselam gibi hamde, senaya devam ederler. İki, onlar Sebe kabilesi gibi nimete muhatap olduklarında azarlar. İşte bugün İslam ümmetinin en zengin taifesine bakın. Onların kaçı, yüzde kaçına tevazu, züht, vera tekabül ediyordur. Kaçı Nebu vardır, kaçı Abdurrahman bin Af gibidir, kaçı Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz gibidir. Onları böyle gökdelen dikme noktasında yaşarken görüyorsunuz. Yani onları Suriye kampında, Arakan kampında ya da o çocuklar için yetimhaneler yapan insanlar olarak değil de Körfez'de, denizde şu kadar katlı gökdelenler yapan insanlar olarak onların haberlerini alıyorsunuz. Yani onları Afrika'da su kuyuları açarken değil, oradaki insanları artık siz üretin, üretmek için şunları yapmanız gerekiyor. İşte o okulları açıyorum, o sanayi yatırımları burada yapıyorum, Allah rızası için bütün bunları yapıyorum diye bunları yaptılar. Bunların haberleriyle değil, bir futbol kulübüne 2 milyar dolara sponsor oldukları bunların haberlerini alırsınız. لَقَدْ كَانَ لِسَبَيْنْ ف۪ي مَسْكَنِهِمْ اَيَا. Yani onlar Sebe halkı gibi olurlar. O halde Allah'ın kanunu değişmez. Nasıl ki bu topluluk helak olduysa o nimet, o su vardı orada, bahçelerine hayat veriyordu. Ama aynı su onların felaketine sebep oldu. Onlar petrolle bu hale geldiler. Dolayısıyla belki de Allah Teala onlara onu vermişti nimet olarak, hamd edeceklerdi. Onların eliyle Allah'ın fukara kullarına o nimet ulaşacaktı. Ama öyle yapmadılar. Fahişelere, topçulara, onlar mankenlere ya da binalara, gökdelenlere Allah'ın hamde şükre vesile olsun diye kendilerine verdiği o nimeti Sebe halkı gibi yaptılar, isyan ettiler. İşte sure hamd ile başlıyor birinci bölüm. Sonra oradan niçin Allah Teala'ya hamd etmemiz gerekiyor? İkinci bölümde Hazreti Davud'u aleyhisselamı örnek olarak veriyor. Süleyman aleyhisselamdan da bahsediyor. Onlar nimetle şımarmadılar, Allah azze ve celle'ye hamd ettiler. Yani sana da diyor ki işte böyle ol. Allah Teala sana akıl, zeka, idrak verdiyse ya da okuduğun belli bir noktaya geldiysen orada Sebe halkı gibi olabilirsin ya da önünde Hazreti Davud aleyhisselam var. فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهِ buyuruyor Cenab-ı Hak Efendimiz aleyhisselama. Yukarıda peygamberleri anlatıyor, şimdi o peygamberlerin yoluna uy. Hazreti Davud'u Süleyman aleyhisselam bize anlatıyor, onun yoluna ittiba edin, onun izinden gidin, malla münasebetinizi Hazreti Davud aleyhisselam gibi tayin edin. Ardından da sonra 22. ayetten itibaren Mekke müşriklerinden, onların içindeki mütref kadrodan bahsediyor. Mütref kadro, onlar şımarık akıl, şımarık Allah'ın nimet verdiği kişiler, onların İslam'la, imanla, hakikatle alay edişlerinden bahsediyor. Peki efendim, elhamdülillahillezî lehu mâ fissemâvâti ve mâ fil ardı. Hamd. Kur'an-ı Kerim neyle başlıyor? Hamd ile başlıyor. Hamd ile başlıyor. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Kur'an-ı Kerim'in tertibi ne? Tevkifi. Yani o tesadüfen öyle tertip edilmedi. Onun için tefsir ederken de Kur'an-ı Kerim'i tertibine göre tefsir etmek, o tertibe göre ayetler arasındaki münasebeti, kodları anlamak daha doğru olan. Peki hamd ile başlıyor. Besmele var, sonra hamdele var. Besmele ve hamdele ile başlıyor Kur'an-ı Kerim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Yani ne kadar övgü, ne kadar sena varsa alemlerin, bütün alemlerin, ki her bir alem teker teker Allah Teala'nın varlığına ve bir olduğuna delalet eder, işaret eder. Onlar Allah'a mahsustur. Hamdin bütün çeşitleri. O halde burada da Elhamdülillahillezî lehu mâ fissemâvâti ve mâ fil ardı. Dünyada hamd etmek vacip. Değil mi? Dünyada vacip. Neden? Çünkü dünya teklif yurdu. Dünya kulluk yeri. Onun için burada hamd etmek vacip. Yani farz, her Müslüman Allah Teala'ya hamd edecek. Elhamdülillahi, hamd Allah'a mahsustur. Ya sen yapsan da yapmasan da. Her şey alemde, dağlar, taşlar, bayırlar, gördüğün mahlukat adına neler varsa onlar Allah Azze ve Celle'yi hamd ediyorlar, tesbih ediyorlar. Ona hamd ediyorlar, onu tesbih ediyorlar. Elhamdülillahi. Elhamdülillahi lezi.

lehu ma fis semavati ve ma fil ardı. Ham kimin içindir? Semavatta neler varsa, ve ma fil ardı, yerde neler varsa kendisine ait olan Allah içindir. Neden Allah'a hamd ediyoruz? Siz bir yere gittiniz, orada bir makam var. Makam ne kadar büyürse insanların o makamda olan kişiye karşı duruşları ona göre değişir. Saygıları, pozisyonu ona göre değişir. Yani birisi Cumhurbaşkanı yanında duruşuyla kaymakamın yanında, valinin yanında duruşu aynı değildir. Dolayısıyla öyle bir Allah ki yerde, gökte, vali dediğin, cumhurbaşkanı dediğin, paşa dediğin, ağa dediğin kimler varsa hepsi onun mülkünde bir nokta hükmünde bile olamazlar. İşte bütün bunların sahibi, yer ve göklerin maliki olan Allah'a hamd. O halde elhamdülillah derken bütün bunları düşünerek elhamdülillah de. Kimin karşısında olduğunu onu zihninde hiç çıkarmadan elhamdülillah de. Elhamdülillahillezî lehu mâ fis semâvâti ve mâ fil ardı. Alemdeki her şey halkan, mulken ve tasarrufen. Her şey alemde yaratma itibariyle ona ait. Mülkiyet itibariyle ona ait. Tasarruf itibariyle ona ait. Deprem olacak dediği zaman engel olan var mı kardeşim? Yağmur yağacak dediği zaman durdurabilecek var mı? Güneşin doğmasına bir kural koydu, değiştirebilecek var mı? Velen tecderi sünnetillahi tebdila. O halde öyle bir Allah'a hamd edeceksiniz ki o alem halkan yaratma itibariyle ve mulken saltanat itibariyle yönetme itibariyle işte güneş bütün doğuşları batışları dünyanın kurulduğu andan itibaren değişmeden devam ediyor ve tasarruf itibariyle ona ait. İnsan hayatında Allah Teala'nın tasarrufu ikiye ayrılır. Bir ilzami tasarruf var, bir ihtiyari tasarruf var. İlzami tasarruf nasıl? Senin hayatına, varlığına o bir kural koydu. İşte içinde kalbin, miden, bütün organların çalışıyorlar. Allah Teala'nın koyduğu bedendeki kural ve kanunlar dairesinde çalışıyor onlar. Bir de ihtiyari olarak sana o varlığını, hayatını idare edebilmek için ibadette, muamelatta, ukubatta koyduğu kanunlar var. Onları sen kabul edip etmemede muhayyersin. İşte mükellef oluşun da burada temerküz ediyor, burada toplanıyor. Eğer hamd ediyorsak o zaman ihtiyari olarak Allah'ın kanunlarını, kurallarını kabul ediyoruz demektir. O anlama gelir. Peki hamd ona ait. Neden Allah Teala ait? Çünkü her şey onun. Yani şimdi yani burada bir fabrika var, fabrikan sahibi var. O fabrikan sahibi orada size her ay 5000 lira ikramiye veriyor. Böyle bir fabrikatör var. Siz ona değil de onun yanında arkadaşınıza teşekkür etseniz yani o münasebet orada nasıl olur? Peki alemde aldığın nefesten attığın adımı bastığın o toprak bütün bunları yaratan Allah Azze ve Celle ise nasıl oluyor da ona ihanet ediyor? Ona değil de atana şuna buna vesaireye onlara minnettar oluyorsun. Velevul hamdu fil ahire. Ahirette de hamd Allah Azze ve Celle'ye aittir. Ahirette çünkü orada da nimetler var. Orada da elhamdülillahillezî ezhebe annel hazen. Yani Müslümanlar ne diyecekler? Orada da hamd edecekler. Ya Rabbi diyecekler. Bu hüznü bizden gideren Allah Azze ve Celle'ye hamd olsun. Böyle hamd cümleleri kullanacaklar. Elhamdülillahillezî sadakana va'dehu. Bize cenneti vaat etmişti. Vaadinde sadakat gösteren Allah'a hamd olsun. Yani dünyada hamd var, ahirette hamd var Allah Azze ve Celle'ye. Ve huvel hakimul habir. Hakimdir. Nasıl hakimdir? Lehu ma fis semavati ve ma fil ardı. Yer ve gökte her şey ona ait. Her şey ona ait. Peki dünya kurulduğundan bu tarafa o güneşi bir atölyeye almadılar. Bir bakım yapmadılar ona.

hani yağ eksik, benzini eksik, gazı eksik, böyle bir bakım yapmadılar. Öyle bir hakim ki yarattığı bakıma ihtiyacı olmadan, yan bir sanayiye ihtiyacı yok. Ne yapıyorlar? Arabayı yapıyorlar, sonra yan sanayi var. Yan sanayide yedek parçalarını üretiyorlar. Biliyorlar ki bu araba bozulacak. Bozulduğu zaman bu aletlere ihtiyaç duyacaklar. Ancak bunlarla belki 30 yıl bu araba devam edebilir. Yan sanayiyle, yedek parçalarıyla. Ama öyle bir hakim ki onun yaratmış olduğu mülk, alem, yan sanayiye ihtiyacı yok. Yapamazsınız da, bakamazsınız da, güneşe müdahale edemezsiniz de, en fazla insanoğlu aya gitmekle iftihar ediyor işte. Onunla iftihar etti. Üstad diyor ya, ey şımarık adam, oraya gittin, Allah'ın yaratmış olduğu bir yere gittin. Hadi bakalım, iftihar ediyorsun aklınla. Ölüme çare otunu bulabildin mi orada? Allah Teala'nın sana verdiği bir hüküm var. İftihar ediyorsun. Yani onun yaratmış olduğu aya gittin, bununla övünüyorsun. Hadi bakalım, ölüme çare ilacını bul, otunu bul bakalım. Hayatta kal. Ebediyen yaşa bakalım. Nerede şimdi o astronot? Yani gittim, Allah'ı orada bulamadım diye meydan okuyan o soytarılar neredeler? Varlar mı dünyanın üzerinde? وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَك۪يمُ الْخَب۪يرِ O Allah Teala hakimdir ve habirdir. Kim hamd ediyor? Kim diliyle hamd ediyor? Kim kalbiyle hamd ediyor? Kim hamd ederken Allah Azze ve Celle'nin yer ve gökleri yaratan, yöneten Allah olduğuna inanarak elhamdülillah diyorsa, bütün bunlardan Allah Azze ve Celle haberdardır kardeşim. Peki neden?

ki o kadar eşyanın ince noktalarına Allah Azze ve Celle'nin nüfuzu var ki يَعْلَمُ مَا يَرِجُوا فِي الْاَرْضِ toprağa ne giriyorsa bir damla yağmur olarak, gaz olarak, su olarak, o toprağa ne giriyorsa tohum olarak bütün bunları bilir. Afrika'da, Asya'da, Uzak Asya'da, Yakın Doğu'da nerede çiftçiler ne kadar tohum ektilerse teker teker Allah Teala onları bilir. Ya'lemu ma yecu fil ardı ve ma yahrucu minha. O topraktan çıkanları bilir. Ne kadar o topraktan buhar çıkmıştır semaya yağmur olmak için. Ne kadar tohum toprağa girdi, ne kadarı çürüdü, ne kadarı arpa, ne kadar buğday, ne kadarı mısır oldu. Bütün bunları bilir. Ya'lemu ma yelicu fil ardı. Yere ne giriyor? Öldü adam, nerede ne kadar insanı defnettiler. Onları bilir. Ve ma yahrucu minha. Oradan çıkan her şeyi bilir. Ve ma yenzilu mines semai ve ma ya'rucu fiha. Ve ma yenzilu mines sema. Semadan ne kadar kar, ne kadar yağmur, ne kadar dolu yağacak. Bütün bunları o Allah bilir. Ve ma ya'rucu fiha. Semaya nereden ne kadar dua çıkacak? O mazlumların kamplarından, oralardan kaç tane bugün mazlum, kadın, biçare, mustazaf ellerini açacaklar. Ya Rabbi duy sesimizi ya da bu sesi duyacak insanları gönder diye onlar yalvaracaklar. İşte bütün bunları Allah Azze ve Celle bilir. يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ. O Allah Azze ve Celle rahimdir. Nasıl rahmeti tecelli eder? Kuruyan toprağa yağmuru indirir. Eğer yağmuru indirmeseydi atardınız buğdaylarınızı, attığınız gibi kalırdı, çürürdü, siz de beklerdiniz. Eğer toprağa yağmurla hayat vermeseydi, yani vahuvar rahimul gafur, onun inenleri, çıkanları, toprağa girenleri, topraktan çıkanları, bütün bunları bir kurala bağlaması, bütün bu kurala bağlamasının esasında, merkezinde ne vardır? Onun rahim oluşu vardır. Yani yağmurun gelişinde, toprağı o tohumun yarıp da yukarıya çıkışında, insan ölünce onu toprağa koymanızda, bütün bunlarda o huvar rahimu, o rahimdir, el gafuru, gafurdur. İşte bu süreçte insanın günah hatası varsa Allah Azze ve Celle onları affeder. Böyle bir Allah peygamber gönderir, o peygamberle insanları imana, hakikate, tevhide davet eder. Ama küfür yobazı o Allah'a meydan okur. Her gün görür güneşin doğmasını, batmasını görür. Alemde şu lambanın şuraya tesadüfen konamayacağını herkes bilir. Eğer birisi derse ki bu lamba buraya usta olmadan kendiliğinden, semadan, fabrikadan çıktılar buraya geldiler, bu halde oldu. Şu pencereler kendiliğinden oraya takıldı deseler bu adam deli dersiniz. Bunun sözüne itibar edilmez dersiniz. Peki elhamdülillahillezî lehu mâ fissemâvâti ve mâ fil ard. Kendiliğinden oraya takıldı diyen deli oluyor da bu alem kendiliğinden yaratıldı. Bu alemin sonunda bir hesap yok diyen adama nasıl akıllı diyorsunuz siz? Hangi üniversitede olursa olsun, hangi alanda doktora yapmış olursa olsun, bizim bu yeryüzünde insanlara Allah'ı ispat etme gibi bir vazifemiz yok. Çünkü her şey onu ispat ediyor zaten. Güneş varlığı bedi bir hakikat. Güneş bedi bir hakikatken, ortada zahirken, görünürken, işte siz yalnızca insanları alıyorsunuz, bu güneştir diye bir takım cümlelerle güneşi ispat edebilir misiniz? Bütün cümleler güneşe bir bakışın yanında hepsi yok hükmündedir. Adam başını kaldırsa, gözü varsa güneşi zaten görecek. İşte güneş deliyle ihtiyacı duymayan bedi bir hakikat. O halde alemde وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ
tedullu ala ennehu vahidun. Bu yeryüzünde her şey, yani toprağı yarıp çıkan tohum, semadan Allah Teala'nın indirdiği yağmur, kar, bütün bunlara baktığınız zaman yağmurun gaz halinde çıkıp bulut olması, sonra yağmur olarak yere inmesi, oluşum süreci yani yağmuru. Bütün bunlar bizi Allah Teala'nın varlığına götürmüyor mu? Onun bir olduğuna götürmüyor mu? O halde onlar Allah'ın olmadığını ispat etsinler. Hadi desinler ki işte bu gaz, bu yağmur, bu bitkiler, bu arz, bu ağaç, bu deniz, bu kuşlar, bütün bunlar kendiliğinden olmuştur diye bunu ifade etsinler. Bunu ispat etsinler. Yani bu buraya kendiliğinden takıldı dediğiniz adam delidir de o soytarı akıllı olur mu? O güneş, o ay oraya kendiliğinden gelmiştir diyen birisinin akıldan nasibi olabilir mi kardeşim? İspat etsinler bakalım. Nasıl oldu? Yani tesadüfen siz bir torbanın içerisine koysanız 29 tane alfabeyi, sallasanız onu ömür boyu, orada o harfler, ki onların ham maddesi de orada var, kendiliğinden istediğiniz bir cümle oluşur mu? Oluşmaz. Oluşmaz. Peki ham maddesi varken, oradayken istediğiniz bir cümle oluşmuyorsa, Allah Teala bu alemi yoktan var etti, yoktan. Hiçbir şey yokken var etti. Yoktan var ettiği bir alemde bütün bunlar tesadüf olabilir mi? İnsan hayatı tesadüf olur mu ya? İnsanın yaratılması şu pencere kadar bir kıymeti yok mu? O basit pencere kendinde olmuyor da insan nasıl oluyor? Şurası önemlidir. Bütün insanlara insan oluşlarından dolayı bir kıymet verir Müslüman. Kıymet vereceksiniz ama bir küfür yobazı falan üniversiteden, falan akademiden mezun oldu diye din ve imandan nasibi yoksa, Allah ve Resulüne düşmansa, bir insan ne kadar itibarsızlaştırılacaksa, iftirayla falan değil tabii, adam yerine koymama cihetiyle, yani orada tekebbür sadaka olacak, onun yanında vakarlı duracaksın, onu tezlil etmek, yani bir insan olarak ne kadar, hangi noktada, hangi derecede kalacaksa işte orada bunu yapacaksınız.

Eğer bu din düşmanlarına, İslam düşmanlarına bir kıymet verirseniz, o zaman bu toplum onlara özenir kardeşim. Küfür yobazı, efendim falan filmde aktör, hadi bakalım ama imandan nasibi yok. Allah'a karşı terör suçu işliyor bu adam. Yani aleme baktığı zaman şu kadar delil Allah vardı diyor, onu reddediyor. Ya da topun beşinde meşin yuvarlağın ardına koşuyor diyor ya üstad. Kayseri Sivas maçında kaç kişi ölmüştü? 40 kişi. Sonra hastanedekilerle 43 kişi öldü hastanede. Şuna yakın bir ifade kullanmıştı o zaman. Büyük doğum kapağında var. İdealsizliği ideal edinen meşin topa lanet üstü nefret olsun. Şimdi bunun peşinde koşuyor. Niye koşuyor onun peşinde? Niye insanlar onu seyrederler? 40-50 bin kişi toplanırlar. Bir alandalar, onu izliyorlar. Bu ümmete, bu insanlığa bunun ne faydası var kardeşim? Niye koşarlar orada? İslam her Müslümana spor yapmayı telkin eder. Yürürken bile, yani benim bedenim güçlü olsun, İslam'a daha fazla hizmet edeyim, bu niyetiniz olursa yürümeniz bile ibadet. Yani Müslüman yani bu tür sporları yapacak, işte müdafaa sporlarını özellikle İslam genci bunları bilecek, bilirse ona bir güven verir. Çıktığı zaman hakikati söylerken, evet maddi ciheti de insan hesaba katar. Ha buradan birkaç kişi gelirse Allah'ın inayetiyle biz burada durur hakikati her nevisiyle müdafaa edebiliriz. Müslüman bu cihetiyle de maddesi de kuvvetli olacak. Onun için Efendimiz Aleyhisselam ashab-ı kiram efendilerimize spor yaptırıyorlar. Onları güçlü bedenlerle güçlü İslam devletine hazırlıyorlar. Dolayısıyla siz içinizde imandan, İslam'dan nasip olmayan bu adamlara itibar bu ümmet etmeyecek kardeşim. Eğer edersen o zaman çocuğun onun gibi olur. Kızın onlar gibi olur. Çünkü babasının itibar ettiği insanlar onlar. Onların ismini veriyor. Kızına, oğluna, Müslüman onların adını veriyor. Kim bunlar ya? Meyhaneden, tabii Müslüman olanları kastetmiyorum. Meyhaneden, eğlenceden, iffetsiz o toplanma içtima yerlerine çıkmaya kadınlar ve erkekler. Kızına onun adını verirsen o kız büyüyecek. Diyecek ki benim adım falan, babam bu ismi vermişti. Niye? O Allah'a iyi isyan ediyordu. O isyanla meşhur olmuştu. Hadi bakalım. Likülli şeyin nasibun min ismihi diye kızı da oğlu da Müslümanın, Allah muhafaza buyursun, oraya savrulabilir. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا İşte bütün bunları görmeyen bu kafirler. كَفَرُوا Neyi örttüler? Neyi? يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزُلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ ف۪يهَا Yere giren o yağmurları, yerden çıkan o bitkileri, semadan inen o yağmurları, yerden semaya yükselen o buharları, bütün bunları görmeyen, bunları örten o kafirler. Bütün bunlar ayetti, delalet ediyordu ki Allah Teala var. Ve kâle lezîne keferû. O kafirler ne dediler? La te'tîne sâ'atu. Saat yok, kıyamet yok, yok dediler, kabul etmiyoruz. Bu kıyamet bizim keyfimizi kaçırıyor. Şu kadar adam var, işçi var, bankada para var, şu kadar servet var. Yani bunların içerisinde keyif alıp yaşamak varken, vodka, öyle tokuşturmak, kadehi varken, şimdi gelip de bunlar haram diye, bütün bunların bir hesabı var, kıyamet var, ondan sonra mahşer var diye neden soruyorsun kardeşim, neden keyfimi kaçırıyorsun? Neden? Ebu Cehil diyor ki, keyfimi kaçıran kıyameti kabul etmiyorum. Çünkü ben eğer kıyamet varsa şu Mekke pazarlarındaki kölelere zulmedemem. Mazlumların sofrasında ekmeği alamam. Çünkü kıyamet diyor ki bana, ey Ebu Cehil, Allah Teala öleceksin ve bunların hesabını vereceksin onun huzurunda. Öyle diyor onun buyrukları. Keyfimi kaçıran kıyameti reddediyorum. La te'tine sa'atu diyorlar, gelmeyecek. قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ Söyle onlara, hayır de bela. Hayır, o kıyamet olacak. وَرَبِّي عَالِمِ الْغَيْبِ On sıfatı. وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ

Sarınca karınca günah olur mu? Karıncayı kırınca. O da diyor ki yarın Hakk'ın divanına varınca varıp Hakk'ın alır Süleyman'dan karınca. Şimdi sen bana soruyorsun karıncaları öldürebilir miyim diye. Gücün var, öldürürsün. Şeyhülislam'a soruyor böyle. Şeyhülislam da cevapta diyor ki ona yarın Hakk'ın divanına varınca varıp Hakk'ın alır Süleyman'dan karınca. Allah Teala'nın huzurunda o karıncalar gelirler sana derler ki bizim de burada yaşama hakkımız vardı. Neden yaşam hakkımızı elimizden aldın ey Süleyman diye bunun hesabını sorarlar diyor. Buradan bakıyor o karıncayı öldüremiyor. Şimdi onun yerine neyi koyun? Pentagon'un eşkıyalarını koyun. Alem-i İslam'ı ne hale getirdiler? Her taraf kan gölü. Onlar eğer ahirete inanırsanız o karıncayı öldüremiyorsunuz. Ahiret diyor ki size o karınca gelecek bunun hesabını soracak. Ama eğer o dünyayı idare edenlerin kalbinde ahiret yoksa, Allah'a iman yoksa yarın bana bunun hesabı sorulacak bir merci yok diyor. Dilediğimi yapayım, dilediğim gibi öldüreyim, katledeyim, öldürüyorlar işte. Böyle bir dünya. Onun için keyfimizi kaçıran ahireti reddediyoruz diyor küfür yobazları. Kul bela ve rabbi letetiyennekum alimil gaybi la ya'zubu anhu miskalu zerratin fis semavati ve la fil ard. La ya'zubu anhu miskalu zerre. Zerre kadar bir şey. Zerre kadar alemde fis semavati ve la fil ard. Yerde, yerin derinliklerinde çok küçük olsa o bile la ya'zubu anhu Allah Teala'nın bilgisi dışında değildir. Allah'a gayb olmaz. Cenab-ı Hak onu biliyor. Yani siz ayete inanmıyorsunuz, reddediyorsunuz. Burada yaptığın zulümler var ya, o zulümlerden dolayı belki de inkar ediyordunuz. Ama Allah Teala kıyamet günü çok küçük olsa, miskale zerre olsa ve bütün bunlar fis semavati, semada kayboldu zannetseniz, yerde yok oldu diye düşünseniz, Allah Teala onları getirecek, bunun hesabını soracak. وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُب۪ينٍ. Yani min zalik dediği zerre. O zerreden daha küçük, daha büyük hiçbir şey yok ki اِلَّا فِي كِتَابٍ مُب۪ينٍ. Onlar levh-i mahfuzda olmasın. Yani buyuruyor ki alemde öyle bir nizam var ki her şey orada kodlanmıştı. Her şeyin orada yeri vardı levh-i mahfuzda. Ta alem yaratılmadan önce tesadüfe yer yok. Tesadüf olabilir mi? Akıl şu kadar basit bir pencerede takılmasında tesadüfe yer var diyenin aklı yok diyorsa o zaman bu alem ki binlerce senedir devam ediyor. Bunda tesadüf olabilir mi? İşte bütün bunlar orada bir yerde kayıtlı. O kayda göre alem ezeli hüküme göre seyrine devam ediyor. Peki onlar inkar ediyordu kıyameti. Neden? Hesaptan korkuyorlardı. Onun için inkar ediyordu. Şimdi adam biriktiriyor. Biriktirdikçe biriktiriyor değil mi? Türkiye'nin böyle en üstlerinde yer alan belli adamlar var. Dünyada o ya da o Illuminati var. Illuminati. Onların içinde tabii Müslümanları var. Zekat verenler var ama vermeyenler var. Adam Allah yolunda bir kuruş vermedi. Fukaranın onun malında hakkı vardı ama vermedi. Vermedi, göndermedi mazlumlara. Allah Teala onlar vasıtasıyla fukaraya dağıtacaktı. Onları dağıtmakla, zenginlikle fukarayı da sabretmekle imtihan edecekti ama yapmadılar. Peki kıyamet niçin var? لِيَزِيَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Yani bunun mutallakı neresi? لَتَأْتِيَنَّكُمْ. Neden o kıyamet gelecek? Niçin var? لِيَزِيَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. İman etti, sonra ameli salihi var. Buradan ta oradaki yetimlere gönderdi. Gitti, İHH'dan oradan bir yardım hesabından. Dedi ki benim imkanım var. Bir tane yetime bakayım, iki tane yetime bakayım. Ümmetin yetimleri, babalarımız gitti.
Biz

sahipsiz demesinler. Nasıl ki Allah Resulü Aleyhisselam öğrencileri o yetim ayetlerini okuduktan sonra felakta hamel akaba ve ma adrake mel akaba fekku rakaba, bunları okuduktan sonra ne yaptılar? Ev it'amun fi yevmin zi mesgabe yetimen zâ makraba. Baktılar ancak bu dünyadan ahirete o zor geçitleri yetime bakarak aşabiliriz ya da azat ederek köleleri aşabiliriz dediler. Müslümanların evleri yetim hane gibi olmuştu. O kadar yetime bakıyorlardı. Bu ayetleri okuyanlar aynı şeyi yaparlar ümmetin yetimleriyle alakalı. Peki ahiret, kıyamet işte bunun için var. لِيَزِيَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمُوا الصَّالِحَاتِ. Burada fukara ile yetimle paylaşanlar orada mükafatını alsınlar diye. Burada o mazlum kadınlar Arakan kamplarında anne gözü önünde kızına tecavüz etmişlerdi. Onlar o zalimlerden bunun hesabını sorsunlar diye ahiret var. اُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْكٌ كَرِيمٌ. İşte onlar için Allah Teala'nın mağfireti var, affı var. Yani bu yolda onların kusurları, eksikleri vardı. Allah Teala onlara o kusurlarını, eksiklerini affedecek. Ve rizkun kerim, ve onlara sabırları karşılığında Allah Teala'nın ihsanı var, cenneti var. Değerli, kıymetli Cenab-ı Hakk'ın kerim rızkı var, cenneti var, cemali var. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَا تَأْت۪ينَ السَّاعَ. Bunlar kıyameti inkar ediyorlar. Kıyameti inkar edince tabii yeryüzünde artık onları bağlayacak, engel olacak, zulümlerini dur diyecek hiçbir kayıt yok. Dünyayı da idare ediyorlarsa bugün batıda olduğu gibi bu adamlar ne yaparlar? Hani hamd etmedikleri gibi bu ahiret kaydından kurtulanlar وَالَّذ۪ينَ سَعُوا ف۪ي آيَاتِنَا مُعَاجِز۪ينَ اُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِزٍ اَل۪يمٌ وَالَّذ۪ينَ سَعُوا ف۪ي آيَاتِنَا. ف۪ي آيَاتِنَا demek muzaf-ı mahzuf, ف۪ي اِبْطَالِ آيَاتِنَا, yani bizim ayetlerimizi hükümsüz kılmak için çalışıyor adam. وَالَّذ۪ينَ سَعُوا, yani yürümüyor bak, ne yapıyor? Koşuyor. Niçin? ف۪ي آيَاتِنَا fi iptali hayatına, Allah'ın ayetlerini, onun hükümlerini geçersiz kılmak için. Bir tarafta oryantalizm var dışarıda, içeride yerli oryantalizm var. Onunla ne yapıyor? Müslümanın zihnini kirletiyor. Kirlenen zihinle diyor ki bak Kur'an-ı Kerim'in şu ayetleri tarihseldir diyor. Ve öteki taraftan şefaati inkar ediyor. O cihetle koşuyor. Başka emperyalist bir damarı var. Emperyalizmayla sömürüyor. Siyasi anlamda, iktisadi anlamda sömürüyor. Misyoner, onlarla sahtekarlarını gönderiyor. Onlarla beraber o toplumda kendini anlatmaya çalışıyor. Katili yardımsever olarak gösteriyor o toplumda. Yani her koldan onlar Allah'ın ayetlerini durdurmak için, Kur'an'ın yeryüzünü idare edişine engel olmak için koştuklarını görürsünüz. Vellezîn, o kimseler ki sa'u fi hayatina. Peki nasıl koşuyorlar? Muacizine, birbirleriyle musabaka eder olduğu halde koşuyorlar. Yarışıyor. Bakıyorsun ki 11 televizyonu var, o televizyonda saldırıyor. Ötekinin, o da küfürüyor bazı, onun ayrı bir televizyonu var, o oradan saldırıyor. Öteki kendi gazetesinden, belki öteki gazeteden saldırıyor. Hadi diyor bakalım, sen mi daha fazla Müslümanları engel olma noktasında ileride olacaksın? Ona göre onlara madalya verecekler. Dernekleri var, toplanırlar. Yılda bir madalya verirler. Bir bahanesi vardı işte falan derler. O işte şuna bir ödül verelim derler. En meşhur küfür yobazlığında en ileri şairi kim? Ona yılın şairi ödülü verirler. Ötekine yılın gazetecisi, ötekine yılın aktörü, ödülü böyle dağıtırlar. Neye göre? Neye göre? Sanat kalitesine göre mi? Sanat kardeşim, çıkıp sahneye bedenini sallamak mıdır? Arzı endam etmek midir? Sanat nedir? Sanat, icra-i sanatta bulunmaktır.
maharetinizi eğer kaleminiz varsa efendim orada ortaya koymaktır. Yatak odası görüntüleri sanat değil, onun adı ahlaksızlıktır, onun adı edepsizliktir. Bir kadının sahneye çıkıp bedenini soyup orada o hali sanat değil, onun adı arz-ı endamdır, kendini arz ediştir. İşte böyle bu toplumun imanını zehirleyebilmek için yarışıyorlar. Yarışıyorlar, yarışmıyorlar mı şimdi? He? Bakın, yarışıyorlar. Biri adına yarışma programı diyor. Kız erkek alıyor getiriyor, kimse de dur demiyor kardeşim. Orada yarışıyor. Öteki kadın sokağa çıkarmış, orada yarışıyor. Belki ajans kurmuş, gel diyor, bakayım sana fiziğine, alıyor oraya. Sonra başka yerlerden sahneye çıkarken direkt çıkmıyor tabii. O gazetelerin birinde askerdeyken okuduğum bir makale vardı. Böyle ateist bir kadının yazdığı bir makale, başlığı yatak odaları diyor. Kendi anlatıyor. O gazetelerin birisinde, yani adını burada vermeyeyim, en büyük o tarafın gazetelerin birinde yatak odası kendi anlatıyor. Kadın diyor ki, yani bir genel yayın yönetmenin yatak odasından geçmeden bir kadın köşe yazarı olamaz diyor. Efendim muhabir olamaz diyor. Kendi dünyalarını anlatıyorlar. Ya da aktör olmanın yolu diyor şuradan geçer, onların yazıları öyle anlatıyorlar. Artık biz bilmiyoruz. Yabancısı olduğumuz bir dünya, bilmediğimiz bir dünyada böyle bir fotoğraf var. Şimdi o dünyayı koruyabilmek için Müslümanlara saldırıyorlar. Saldırıyor. Evet, Müslüman hatası olur. Hatasını söylemeli. Ama küfür yobazı Müslümana saldırıyorsa, imanından dolayı saldırıyorsa, o zaman yerimiz Müslümanın safıdır kardeşim. Müslümanın safıdır. Yani bunlar diyor ki biz bu kadar Müslümanlığı bile kendi adımıza tehlike görüyoruz diyorlarsa, o zaman onların tehlike gördüğü o hali koruyabilmek için o Müslümanları, o kardeşlerimizi onların yanında yer alırız. Ulaike lehum azabun min rizin elim. İşte bunlar için Allah'ın nurunu söndürmek için birbiriyle yarışan bu küfür kadrosu var ya, onlar için azabun elimun, elim bir azap var. Bunun çeşidi ne olacak? Min rizin, hem de en böyle yakanından, yok edeninden, ondan bir azap olacak. Azabun elim, onun sıfatı azabun min rizin elimun. وَيَرَى الَّذ۪ينَ اُوتُ الْعِلْمَ الَّذ۪ي اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَالْحَقَّ وَيَهْد۪ي اِلَى صِرَاطِ الْعَز۪يزِ الْحَم۪يدِ. Peki bunlar böyleler, savaşıyorlar Allah'ın nurunu söndürebilmek için. Şurada Müslümanlar vardı, onlar Allah'a hamd ediyorlardı. Peki onların durumları nasıl olur? Onlar imanla, hakikatle yüzleştikleri zaman nasıl mukabelede bulunurlar? وَيَرَى الَّذ۪ينَ اُوتُ الْعِلْمَ الَّذ۪ي اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ. وَيَرَى nedir burada? Efali kulüpten değil mi? Efendim yara nedir? Burada ya basariye mi kalbiye mi nedir? Kalbiye. Yani onlar bilirler. Ve yarallezine utul ilme, Allah'ın ilim verdiği, ilim sahibi olanlar, bu ümmetin alimleri, arifleri ya da ehli kitaptan İslam'ın hakikatini anlayanlar. Ve yarallezine utul ilmellezî, onlar kendilerine ilim verilenler, ellezî unzile ileyke min rabbik, Rabbinden sana indirileni, o Kur'an-ı Kerim'i onlar ne olarak bilirler? Huvel hakka, huva buradaki zamir, zamir fasıl, el hak, onu hak olarak bilirler, hak olarak inanırlar, hak olarak kabul ederler. Yani yukarıdakiler gibi Allah'ın nurunu söndürmek için birbiriyle yarışmaz onlar. Ve yerellezine utul ilmellezî unzile ileyke min rabbik, yani Rabbinden sana indirileni onlar hak olarak bilir, ona inanırlar. Huvel hakka ve yehdi ila sıratil azizil hamid. Efendim bu ne yapar? İnsanları aziz olan güç ve kuvvetine, hiçbir güç merkezinin ulaşamayacağı, hamde layık olan Allah Azze ve Celle'nin yolunu gösterir, oraya hidayet eder, orayı işaret eder. Ve yehdi ila sıratil azizil hamid. Ve kâlellezîne keferû,
O kafirler dediler ki hel nedullukum ala raculin yunebbiukum iza muzziktum külle

0: mumazzakin innekum lefi halqin cedid. Ve kâle allezîne keferû hel nedullukum. Kim diyor? Ebu Cehil diyor. Avanesi diyor. Bunlar toplanırlar İslam'la, İslam esaslarıyla kendi ajanslarında, oturma kulüplerinde, oralarda alay ederler. Derler ki, diyorlar ki ve kâle allezîne keferû hel nedullukum alâ raculin. Size bir adamdan bahsedelim mi? Kim bu? Resulullah Efendimiz. Ondan bahsediyorlar. Yunebbi'ukum. Size haber veren bir adam değil mi? Recul sıfatı, reculinin. Ala reculin yunebbi'ukum. Size haber veriyor. İza muzziktum külle mumazzakin. Paramparça oluyorsunuz. Toprakta çürüyorsunuz. Çürdükten sonra inneküm lefî halkin cedid. Yeni bir yaratılış halinde olacaksınız. O çürüyen parçalar oradan dirilecekler. Diriliş emriyle beraber sura üflendikten sonra oradan kalkacaksınız. Böyle bir adamdan size bahsedelim mi diyorlar. Yani dirilişle alay ediyorlar, inkar ediyorlar. Allah Teala yaşamış olduğunuz toplumumuzda böyle alay edenler, istihza edenler olacak. Dirilişi anlayamayacaklar. Belki bunlara bir kıymet verecekler. Kendi haline bakmayacak. Belki Allah Teala onu binlerce hücrenin arasından seçmişti değil mi? Elem nahlukkum imma immehin. Bayağı bir sudan Allah Teala yaratmıştı. Şimdi bu adam kendi yaratılışına bakmıyor. Yoktan onu nasıl yaratmıştı? Bir damla sudan, o bir damla suyun için onun gözünü, aklını nasıl koydu? Neden insanın o hücrelerinden oradan bir hayvan doğmuyor değil mi? Anne rahmine gidince öküz dünyaya gelmiyor mesela. He? İnek dünyaya gelmiyor. Belhum adal. Hayvandan daha aşağı bir zümre var. O zümre, ey bak bakalım o belhum adal olanlar. Bakın bakalım buradan. Neden bir insanın hücrelerinden neden öküz doğmaz, inek doğmaz, kuş doğmaz da insan doğar? Bütün bunları takip eden kim? İşte ya'lemu ma yelicu fil ardı ve ma yahrucu minha ve ma yenzilu. Bu ayet-i kerimeye bakarsanız o zaman Allah Teala'nın bir plan dairesinde hem insanın hem hayvanın yaratılışını, hem bunların rızkını, yerin altındaki bütün mahlukatı, suyun dibindeki balıkları, semadaki kuşları, bütün bunları görüp rızkını gönderen, hayatlarını idare eden bir Allah Azze ve Celle var. Şimdi bu Allah'ın yaratmasını inkar ediyorlar. Kendileriyle, kendilerince o en büyük hakikatle alay ediyorlar. Birkaç tane deli toplanmışlar. Akılların cümlelerini yanlış kabul ediyorlar. Onlarla alay ediyorlar. İşte küfür yobazlarının, işte materyalizmanın hali. Birkaç tane serserinin, delinin bir yere toplanıp akılların cümlelerini eksik bulmaları, kendilerince onlarla alay etmesi gibidir. Allah Teala bizi eşya-i hadiseyi Efendimiz Aleyhisselam bunun ashabı gibi anlamayı, idrak etmeyi bizlere ihsan eylesin. Estağfirullah ve etûb ileyh ve elhamdülillahi rabbil
1: âlemin. İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
0: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
6: Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleriyle yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar. Bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi. Enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın sunumuyla Enderuni Muhabbetler her pazartesi saat 18.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
10: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, lütfu, inayeti hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Sevgili Hedef Radyo dinleyenleri, Enderuni Muhabbetler programımıza hoş geldiniz. Bugün bizim için özel ve güzel bir gün. Aslında benim için çok daha özel bir gün. Çünkü biz radyolarda çokça eserini dinlediğimiz, hatta ezbere söylediğimiz, televizyonlarda, programda, arka fonda sesini çok duyduğumuz sanatçı büyüğümüz Mesut Şimşek abimiz bizlerle beraber. Mesut abi hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk sevgili Ömer Hocam. Gerçekten ben de özlemişim. Yıllardır radyolara çıkmıyorum daha doğrusu. Ama bugün hem duygusalım hem de sizleri hem dinleyicilerimizi özlemişiz inşallah. Bugün seninle güzel bir söyleşi yapacağız.
0: Elhamdülillah. Hedef Radyo sizin için özeldir zaten. Hedef Radyo aynen, sizin için başkadır. Öyle. Ama şöyle bir düşünüyorum. Benim için hani sanatçı dediğimiz zaman ilk akla gelen isimlerden bir tanesi Mesut Şimşek'tir. Çünkü biz gençliğimizde Affet Allah'ım, Mevlam birçok eseri böyle sizden huşuyla, huzurla dinledik, ezberledik. Hatta öğrencilere programlarda okuttuk. Bizim o eskimeyen ilahilerimiz, sizin o notaya hani ses veren, tırnak içerisinde hayat veren sesinizle buluştu. Biz davetimize icabet ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Gerçekten Affet Allah'ım aslında Mesut Şimşek'i tanıtan eserlerden birisi. Zannediyorum 20 yıl olmuştur değil mi?
0: Geçmiştir.
1: Geçmiştir, doğrudur. Yine yer alıyordu Hamza. Hazreti Hamza'nın Müslüman oluşundan şehit oluşunu anlatan güzel bir eser. Şükürler olsun daha bugünlerde sosyal medyada, radyolarımızda, yine televizyonlarımızda daha halen yeniymiş gibi çalması gerçekten bu beni çok mutlu ediyor. Rabbim böyle güzel eserleri yapmayı tüm ilahi camiasındaki arkadaşlarımıza nasip eylesin. Tabii ki bizlere de tekrar tekrar güzel eserler yapmayı nasip eylesin.
0: Tekrar radyodasınız. Belki gençler dinliyordur bizi. Şimdi Mesut Şimşek abilerini bir tanısalar.
1: Değil mi? Şimdi Ömer Faruk'cum, belki ben hani radyolarımızda çalıyor ama biliyorsunuz sosyal medyanın gücü çok. Evet. Önemli. Ben de zannediyorum 10 yıldır, 12 yıldır hiç böyle ilahi programları falan böyle konserlerde çok fazla yapmadım.
0: Evet.
1: Hatta sosyal medyada da hiç yayınlamadım. 3 haftadır Mesut Şimşek Official yani Instagram sayfamızda ve YouTube kanalımızda yayınlamaya başladım. Gerçekten şok oldum. 20 yaşlarındaki, 15-16 yaşlarındaki kardeşlerimiz, yavrularımız sanki yeni Mesut Şimşek çıkmış gibi o kadar talep var. Ben de şaşkınım yani. Yani yılların eseri. Tabii ki gençlerimiz ilahi dinlemeleri, ezgi dinlemeleri hele bu ahir zamanda bizim için çok çok önemli. Son zamanlarda ilahilere çok talep de var. Zannediyorum değil mi? Sizler evet, daha iyi biliyorsunuz. Evet. Yakinen daha iyi şey diyorsunuz.
0: Bu Ramazan ayı başkaydı mesela.
1: Bu Ramazan ayı evet. Yani ben her zaman şey derler ya, müzik ruhun gıdası ama ilahiyle de gerçekten tam bütünleşti. Çok da etkili oldu. Biz de mutlu olduk. Milletimiz mutlu oldu. Gençlerimizin ilahi dinlemesi bizi daha mutlu etti, memnun etti. Yeni nesil hem yeni gençlerin türemesi, ilahi okuması çok bizi mutlu etti. Elhamdülillah. Rabbim tüm dünyada ilahiler dinlesin, Kur'an-ı Kerimleri dinlesin, susmasın inşallah. Ezanlar susmasın. Tabii ki güzel bir şey.
0: Amin. Siz ne zaman başladınız böyle ilahiye, sanata, müziğe merakınız nasıldı?
1: Aslında ben Amasyalıyım. Amasya Büyük

0: medresesinde hafızlığımı yaptım.
1: Maşallah.
0: Hafızlıkta aslında ses Allah vergisi biliyorsunuz. Yani bunun özel eğitimi olmaz. Özel eğitimi sonradan şeyde, yani sesle ilgili, ses Allah vergisi. Bulunduğum ortam, işte Kur'an kursunda veya gittiğim ortamlarda hep böyle ilahi okuturlardı. İşte Kur'an-ı Kerim okuturlardı. Zaten o anda da kendin yaşın küçük, işte 13-14 yaşlarında başladık biz hafızlığa. Ve bu senin ilerini gösteriyor. Senin işte bulunduğun ortamlarda işte insanlar seni beğeniyor, seviyor. Ama benim asıl, yani profesyonel manada 94-95'te, 96'da Affet Allah'ın Kutlu Dava diye bir albüm yaptık. Orada da biliyorsunuz, başta söylediğimiz gibi Affet Allah'ın eseri çok dinlendi, takip edildi. Daha halen de dinleniyor, şükürler olsun.
1: Yine ki o zaman YouTube çok canlı değildi. Yani YouTube, hiç değildi, evet. Hiçbir şey yoktu. Ona rağmen o dönemki radyolarda en çok dinlenen eserlerden bir tanesi Affet Allah'ımdı.
0: Çok doğru.
1: Ben hatırlıyorum, 10 tane haftalık yapıyorduk, 10 tane en çok dinlenen eser diye. Affet Allah'ım her hafta vardı.
0: Elhamdülillah.
1: Yani hatırladığım Eşref Ziya abinin şeyi vardı, o zaman başörtü eylemlerinde çalan Beyazıt Meydanı'nda gözyaşlarını gördüm. O çalıyordu. Ömer abinin, Ömer Karaoğlu'nun
0: Şehit tahtında
1: çalıyordu. Mesut Şimşek abinin de Affet Allah'ım çalıyordu. Biz şükürler hatırlıyorum olsun. O günleri. Gerçekten hep her hafta biz ilk onda sizleri görüyorduk. Çünkü gençler çok seviyordu. Evet, Mustafa Özcan abi de vardı. Tabii onu hatırlıyoruz, unutmuyoruz. Cürmüm ile geldim sanaydı değil mi Halil Bey? En çok dinlenenlerden bir tanesi de oydu. Evet, şimdi o dönemden bu döneme tam 30 yılı devirmişiz.
0: Evet.
1: 70 tane eser, 7 tane albüm dile kolay. Ki bu piyasada böyle 7 tane albüm dolu dolu yapmak, 12 yıl geri durmaya rağmen dinlenmesi hiç bitmeyen eserler üretmek aslında geleceğe yapılmış, ahirete yapılmış güzel bir yatırım. İnsanlar dinledikçe sizin de sevaphanenize inşallah yazılacak bunlar diye düşünüyorum.
0: İnşallah. Şimdi Affet Allah'ım o yıl yeni çıktığında bir abimiz, o zaman tabii sosyal medya falan yoktu. Radyolar, işte bizim radyolarımız Hedef Radyo, Türkiye genelinde yeni radyolar, yeni radyolar açılmaya başlamıştı. Abimiz eseri o kadar seviyor ki 46'lık kasede Affet Allah'ımı kaydediyor.
1: Hepsini kopyalamış.
0: Kopyalamış. Evet. Hep onu dinliyor. Ve bununla hikayeler çok yani. Çok mesela dinleyicilerimizden şey demişti. Yani Affet Allah'ımı dinleyip namaza başlayanlar. Affet Allah'ın psikolojisi, ruh hali biraz böyle şey olan kardeşlerimiz bu eseri dinlediğinde, özellikle üniversiteli bir kardeşimiz, ben diyor çok bunalımdaydım ve bu eseri dinledikten sonra gerçekten ruhum rahatlamıştı, kendime gelmiştim diye, ki Cürmüm ile Mustafa abinin Cürmüm ile eseri ve çok güzel ilahilerimiz, yani ilahiler gerçekten hem manevi olarak hem de ruhen insanları etkileyen eserlerdir. Şükürler olsun. Gerçekten o yıllardan bugüne daha halen dinlenmesi, takip edilmesi gerçekten mutluluk verici bir şey. Rabbime şükürler olsun.
1: Amasya'da hafızlığı tamamladık. Daha sonra sanata merak saldık. 96'da ilk albümü yaptık. Ankara'ya ne zaman geldiniz?
0: Ankara'da zannediyorum 35-40 yıl, 35 yıl olmuştur.
1: 35 yıl oldu.
0: Evet.
1: Dile kolay.
0: Amasya'dan zaten hafızlık bitince ortaokul İmam Hatip Amasya, lisede Merkez İmam Hatip'te okuduk Ankara'da. Şu anda Tevfikleri İmam Hatip Lisesi. Burada başladık. Daha sonra işte yer alıyordu Hamza. Yine karanlıklar arkasında doğan bir güneş.
1: Onun da bir şeyi var, hikayesi var. Televizyonlarda Nihat Hatipoğlu hocanın arkasında hep o eserin fonu vardı. Hatırlar mısınız?
0: Evet, evet.
1: ATV'deki yaptığı o programın arkasında hep Mesut abinin o müziği. Yer ağlıyordu Hamza'ya, gök ağlıyordu Hamza'ya. Uhud ağlıyordu kahramanına. Bak ben ezberlemişim mesela.
0: Ya, evet. Aslında Nihat hocanın o zaman albüm CD'lerin altında yine yer ağlıyordu ve Affet Allah'ın eseri, yine Cürüm ile eseri. Çok onun arkasında biliyorsun Nihat Hoca fonla konuşuyordu müzikle.
1: Evet.
0: Gerçekten etkileyici de oluyordu. Buradan da selamlarımızı gönderelim inşallah. Çok da güzel programlar da yaptık Ankara'mızda ve Türkiye genelinde.

0: Yani şükürler olsun o günden bugüne elhamdülillah. Şimdi ben sevgili Ömer Hocam, hani biraz önce söyledim, 10 yıldır müziği bırakmadım. Aslında müziğin tam içindeyim. Ama biliyorsun korona falan girdi araya. Ondan sonra biraz kendi işim daha doğrusu. Şu anda sosyal medyayı çok da fazla takip etmiyordum. Instagram sayfasında dinleyicilerimiz, mesajlar, ondan sonra arkadaşlarımız yine ilahi ezgi sanatçılar, özellikle Fatih Koca abimiz, onunla çok sık görüşürüz. Neden sosyal medyayı kullanmıyorsun falan. Ben 3 hafta oldu sosyal medyayı kullanalım.
1: 3 hafta.
0: 3 hafta eserleri bir yayınlamaya başladım. Ben şaşkınım. Sosyal medyanın gücünü ben inan daha 3 haftadır fark ediyorum.
1: Artık
0: Yani şaşkınım, gerçekten şaşkınım.
1: demek ki çok yoğun bir iş hayatının etkisi var. Çünkü sosyal medya gerçekten müzisyenlerin hiç çıkmadığı bir yer neredeyse.
0: Kesinlikle aslında benim çocuk 19 yaşında Osman Sadimiz, o da baba işte bir YouTube kanalı açalım. Bak bu ilahileri dinelim. Dinleyicilerden çok talep geliyordu. Abi bu camiayı niye bırakıyorsun? Ya bırakmadım diyorum yani ne bırakması? Şu anda etkinlikler olsun. Gideceğiz tabii ki ne demek? Demek ki ben hani sosyal medyaya ayak uydurmamışım. Biz Hedef
1: Evet.
0: Radyo'yu biliyoruz. Gözümüzü açtık. Hedef Radyo, Arifan Radyo, Dost Radyo, tamam mı? Ve Türkiye genelindeki radyolar. Yani sosyal medyada çok haşır neşir değildim. Şükürler olsun şu anda ilgi alaka da çok. Yine izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz buradan YouTube kanalımıza abone olabilirler. Yeni eserler tabii ki yapacağız. İlahiler. Yine Mesut Simsek Instagram sayfasından yine bizleri takip etsinler. Yine Hedef Radyomuzdan yine bizleri takip etsinler. Bu dini içerikli yayın yapan her yerden takip etsinler. Sadece beni değil, bu işi yapan arkadaşlarımıza destek versinler. Çok önemli. Hani rap, arabesk, pop, farklı müzikler çıktı ya, onlara alternatif ilahi ezgileri dinlesinler. Türküler dinlesinler.
1: Evet. En azından kültürümüze,
0: Tabii ki.
1: geleneğimize uygun müzikler dinlemeye
0: Tabii
1: devam
0: tabii.
1: etsinler. Evet, özelden mesajlar geliyor. Ben radyomuzun WhatsApp hattını da bir hatırlatayım. 0531 843 56 33. Tekrar ediyorum. 0531 843 56 33. Radyo Hedef'in WhatsApp hattı. Mesut Şimşek abimizle beraberiz ki o hem bu radyo mikrofonlarını çok iyi bilir, hatta bizlerden önce bilir, hem de sizlerin aslında dinlediğiniz eserlerin büyük bir kısmında da hem imzası var. Bazen oluyor, insanlar isme bakmıyorlar, o müziğin tınısına kendilerini veriyorlar. Şimdi YouTube açsanız, Mesut Şimşek yazsanız, o Affet Allah'ımın ne kadar dinlendiğini görünce şaşıracaksınız. Çünkü milyonları geçmiş Affet Allah'ım. Bir de birçok kanala yayınlanmış. Sadece bir yerde değil.
0: Çok doğru.
1: Hani sizden almışlar. Halbuki eser sizin.
0: Evet.
1: Ama başka mecralarda yayınlanmış, milyonlarca izlenmiş. Ki Mesut abi yayınlar önce de diyordu ki helal olsun, dinlesinler. Hani kim yayınlarsa yayınlasın diyordu. Çünkü Müslüman sanatçılar telifin derdine düşmüyorlar. Onlar yayılmasının derdine düşüyorlar. Başka bir mecrada olsa, başka bir sanatçı olsa bunun telifini konuşur ama elhamdülillah bizim sanatçılarımız böyle. Sanata erken yaşlarda başladınız, devam ettiniz. Peki şöyle düşündüğünüz zaman ilahi, ezgi sizi oraya götüren sevdiğiniz sanatçılar mı vardı yoksa sadece hafızlıktan, o sesinizi güzel kullanmanızdan dolayı mı yöneldiniz?
0: Kur'an kursunda Amasya'da aslında hani tabii ki Türk halk müziği de dinliyorduk. Ondan ilahileri, ezgileri de dinliyorduk. Ama o zaman çok yaygın değildi ilahiler.
1: Evet.
0: Mesela benim ilk dinlediğim albüm Mehmet Emin Ay abi. Kur'an kursunda o zaman TV koymuşlar, çalıyorlardı. Ben zannettim ki Arap. İnnilte yani böyle Arapça ilahileri falan okuyordu falan. Bu Mehmet Emin Ay abinin ismini bilmiyoruz da biz radyodan kasetten dinliyoruz Kur'an kursunda. Daha sonra öğrendim Mehmet Emin Ay abi ki onun da Mustafa Demirci çok güzel
1: Evet.
0: ilahileri falan var. Onları örnek aldık ama biraz önce de ismini zikrettiğimiz Mustafa Özcan Güneş doğdu.

0: Ey rahmeti bol padişah, cürmüm ile geldim sana. Beni en çok etkileyen ilahilerden birisidir. Cürmüm.
1: Evet.
0: Yine Eşref Ziya'nın Ağlama Karanfil, Kalksam ve Dirilsem ki beni çok etkileyen ezgidir. Yine klasik ilahilerden Fatih Koca abiler, Ahmet Hüsamlar, Sami Sami Özeller, bunlar etkiler. Yani bir yere sadece bir ezgi veya da genel manada hepsini dinleyip oradan harmanlayıp Mesut Şimşek tarzı tavrı yaptık. Oradan da Affet Allah'ım çıktı. Yer Ağlıyordu Hamza çıktı. Doğan Bir Güneş, yine Peygamber Efendimiz'e yazılmış olan güzel bir eser. Dün Rüya Gördüm Annem, Şehitler Yurdunda. Yine son albümde Hazreti Ali ile ilgili bir eser yaptık. Ve bunun gibi sıraladık, şükürler olsun. Genelde Ömer Faruk Hocam, tarzın tavrın ne diye sorduklarında, insanların duyguları, yapısı, herkes birbirine benzemez ya, iç ruhu, ben de manevi duygularımı müziğe yansıtmışım, Mesut Şimşek tarzı demişimdir.
1: Evet, Mesut Şimşek'in tarzını internete sorduğunuzda, Türk tasavvuf müziği ve ilahi sanatçısı diyor. Ama biz sadece bununla da yetinmiyoruz. Çünkü Mesut Şimşek abi iyi bir Kur'an tilavetçisi. Yani hafız, hem de Kur'an'ı güzel okuyor. Bizim sanatçılarımızın çok güzel bir özelliği var. Biraz önce siz isimlerini saydıklarınızın hepsi çok eğitimli insanlar değil mi?
0: Evet evet. Çok
1: Mehmet doğru. Eminay hocamız şu anda profesör.
0: Evet.
1: Mustafa abi demirci, iki defa radyo programı yaptım kendisiyle. Çok dolu bir adam. O da doçent oldu bildiğim kadarıyla.
0: Evet.
1: Fatih Koca hocamız profesör oldu.
0: Profesör.
1: Şöyle bir bakıyoruz. Bizim sanatçılarımızın bile hem ilmi seviyesi, hem akademik seviyesi, hem kültür seviyesi, sanat seviyesi üst düzey. Fakat bir eksiğimiz var bizim. Biz radyocular ve dinleyenler, bizim sanatçılarımıza sanki az sahip çıkıyoruz. Bunu ben öz eleştiri olarak yapıyorum. Çünkü bizi biraz önce saydığım sanatçılarımızın, kıyaslama adına söylemiyorum, binde biri kadar sanat değeri taşımayan insanların bugün milyonlarca dinlenmesi, tıklanması gerçekten bizim suçumuz. Niye? Kolay bir Mehmet Eminay yetişmez, kolay bir Mesut Şimşek yetişmez. Fakat biz dinleyenler olarak biz mecramızı sanki değiştirmişiz gibi geliyor. Yani bu sizden bağımsız olarak söylüyorum Mesut abi. Çünkü gerçekten bir kusur burası.
0: Bunu yıllardır zaten bu senin söylemlerine katılıyorum. Yıllardır ta bu radyoya başladığımızda, hep programları yaptığımızda bizim derdimiz sıkıntımızdı. Yani gerçekten bu camiada müzik bir yere kadar. Bir ayrımlışlık var, yani bölünmüşlük var bizde. Maalesef yol aynı diyorlar ama yollar birleşmiyor hiçbir zaman. Yani bir şey var. Ama inşallah biz daha halen ümit ediyoruz ki iyi olacak, güzel olacak diyoruz. Gerçekten ilahilere ilgi alaka çok güzel olduğunu görüyoruz. Ama bunu ilerletmek, bunu ileriye taşımak sanatçı arkadaşlarımız gerçekten hem ilahi duyguları anlatıyorlarsa karakteriyle, ahlakıyla yaşamaları lazım. Yani o dinleyiciye o manevi havayı vermesi lazım. Eğer bizler bir yere gelemiyorsak herkes kendini iğneye batırması lazım. Biz nerelerde hata yapıyoruz? Bu müzikal olarak, bu her şeyde A'dan Z'ye kadar. Yani Müslümanlığı ileriye götürecek Müslümanlardır. Müslümanlığı geriye götürecek yine Müslümanlardır. Yani bu her şeyimizde, yani ticari ahlakımızda, bir masa başında, bir müzikal, bir radyo olarak falan. O yüzden gerçekten Kur'an ve sünnete göre yaşamak zorundayız. Herkes kendini sorgulaması gerekiyor. Bir de o sanatçı abilerimizi, evet ismini zikrettik ama hep diyorsun ya işte bir yerlere geldi. Aslında Affet Allah'ımın sözleri sevgili Hasan Doğan kardeşimizin, yani şu anda Cumhurbaşkanımızın özel kalem müdürü. Allah yolunu açık etsin. Yıllardır biliyorsun o da Hedef Radyo'da, Arifan Radyo'da program yaptı.
1: Beş çayı.
0: Ve benim albümde de sade Affet Allah'ım belki çok gündemde ama Hak Yemeyen diye bir eser vardı. Yine Hasan Doğan'a ait. Yine Coşkumuz diye bir eser vardı.
1: O hareketli olan Coşkumuz.
0: Evet, evet. O şeyle yapmıştık, askerlikte yapmıştım ben o eseri. Tam askerlik biteceği zaman demek ki coşku vardı içimizde.
1: O coşkuyu,
0: o müziği yapmıştık.
1: Halil Bey, alttan çalabilir miyiz bir coşkumuzu? Gerçekten ben şimdi tüylerim diken diken oldu. Onu...
0: Bak, o zaman ben şöyle biraz özgün tarzında yapmıştım bu eseri, tamam mı? Yani ver coşkuyu falan, tam askerlik biteceği zaman da demek ki sevmiştik. Sözleri de Hasan Doğan kardeşimiz yazmıştı. Yine Savret Bacım diye bir
1: Hasretin
0: Zincirlerinde yine Hasan Doğan'a ait olan kardeşimiz. Allah yollarını açık etsin, onunla da gurur duyuyoruz. Çok gurur duyuyoruz.
1: Evet. Efendim. Hasan Doğan Bey muhtemelen bizi dinleyemiyordur. Hasan Doğan Bey çok yoğundur. Bizler de kendisini çok yakinen tanıyoruz. Mesai arkadaşlığımız da olmuştu kendisiyle.
0: Hasan çok aktifti zaten radyoda. Biliyorsun İmam Hatip'te de beraberdik.
1: Tevfikleri mezunudur.
0: Evet, Merkez İmam Hatip. Biz hep böyle Tevfikleri yeni dedik. Hep aklımızda bizim merkezden Merkez İmam Hatip. Orada da çok çok sosyal ve çok aşırı aktifti. Zaten geleceği belliydi. Şükürler olsun. Rabbim yolunu açık etsin.
1: Evet. Perşembenin gelişi çarşambadan belli olurmuş.
0: Evet.
1: Şimdi bir eser arası verelim. Hem size armağan edelim bir eserimizi, hem de bizleri dinleyen sevgili dinleyenlerimiz var. Özellikle ben hafta sonu Güneydoğu Anadolu bölgemizdeydim. Bizim orada İdil'de Selahaddin Eyyubi Kız Kur'an kursumuz var. Orada çok kıymetli kızlarımız var. Bizleri dinleyen özellikle Ayşegül'e ve tüm arkadaşlarına bizden armağan olsun. Onlara programdan önce konuştuğumuzda eser armağan edeceğimi söylemiştim. İnşallah bu eser hem Mesut abinizden hem bizden size armağan olsun.
0: Selam olsun kardeşlerimize.

0: Evet sevgili dostlar, Hedef Radyo'dasınız. Enderuni Muhabbetler programımızı dinliyorsunuz ve Mesut Şimşek abimizle birlikteyiz. Eseri dinlediniz Mevlam. Çok güzel bir eser. Şöyle geçmişe doğru bir yolculuk yaptık. Şimdi bu eseri dinledikten sonra tekrar böyle bir eser yapılmaz mı abi? Ne dersin?
1: Yapılır, neden olmasın? Rabbime yönel. Tamamen onun yolunda git. Allahü Teala her zaman yaptırır. Rabbim de nasip eylesin. Sevgili Halil'ciğim, şu anda ses güzel mi?
0: Gayet
1: biraz
0: güzel.
1: Biraz daha uzaklaşayım? O zaman senin mikrofonunda problem var.
0: Evet.
1: Kardeşim yaklaşıyorum bak.
0: Eyvallah. Bak,
1: tam yaklaşıyorum. Uzak duruyorum, ses gidiyor.
0: Evet.
1: Şimdi Mevlam'la ilgili Ömer Faruk Hocam. Bu eser Mevlam albümünde. Ama yalan dünyanın zevkinden diye mısra başlıyor. Zannediyorum 15 yıl olmuştur bu albüme. Ama çok ilginçtir. Bu eser 6 ay içinde çok gündem oluşmuş. Yani sosyal medyada çok dinlenen eserlerin içine girmiş ve yüzlerce arkadaşımız okumuş. Ama yalnız şöyle bir şey var. Mesut Şimşek'in olduğunu bilmiyorlar. Benim her zaman radyolarda yıllardır eseri okuyan kim? Eserin neden sahiplerini söylemiyorsunuz? Sunucu kardeşlerimiz, istekleri sunan kardeşlerimiz. Hep bunu haykırmışımdır. Şu anda ben diyorum ya 3 haftadır yayınlamaya başladım. Ve müthiş şekilde de ilgi alaka var. Eser çok dinleniyor. Bizim olduğunu tanımaya başladılar. Efendim bu Mevlam yalan dünyanın zevkinden eseri Mesut Şimşek'e aittir. Arkadaşlarımız tabii ki de okuyabilirler. Dinleyin ve dinletin inşallah. İzleyin ve izletin. Güzel de bir klip çekmiştik yıllar önce. Güzel bir eser. Rabbim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler diyelim inşallah.
0: Abi siz konuşurken şöyle Google'a sordum. Mesut Şimşek ilahi sözleri diye ilk hangi eseri veriyor biliyor musunuz? Hemen Mevlam'ı veriyor.
1: Evet.
0: Yalan dünyanın zevkinde.

0: Ben kör nefsimin ellerinden diye hemen başlatıyor. Aslında şöyle baktığınız zaman Mesut Şimşek eserlerini dediğiniz gibi onlarca, yüzlerce insan okumuş. Ama Mesut Şimşek'e ait olduğunu söylemiyorlar dediniz ya. Şöyle diyelim, aslında bugün aldığımız arabalar, giydiğimiz kıyafetler, hepsinde bir marka gösteriyoruz değil mi? Bunun markası var diyoruz. Peki yapılan eserin markası yok mu? Var. Bir sahibi yok mu? Var. Emeksiz mi oluştu? Tabii ki hayır. O zaman lütfen emeğe saygı diyoruz ve yapılan eserlerin sahibini hatırlatalım insanlara ki bu Mesut abiye de bir teşvik olmaz mı abi?
1: Ya teşvik olur, aynı zamanda dua eder. İşte mesela yer ağlıyordu Hamza. Yine Ankara'mızda konser veriyoruz. Altın Park'ta, Amfabe Salonu'nda. Orada bir dinleyicimiz geldi konsere. Daha 3 aylık, ben o zaman evli değilim. 3 aylık bir bebeğiyle geldi. Dedi ki, Mesut kardeşim dedi, senin eserden biz çok etkilendik ve bu yavrumun ismi, oğlumun ismi Hamza koyduk. Şimdi insanlardan aynı zamanda eserin sahibini maddi olarak bir yana bir tarafa, aynı zamanda dua alıyorsun. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Ne kadar muhteşem bir şey. O yüzden yani emeğin karşılığı bilinmesi lazım. Dua almak için bizim başka bir şeyimiz yok. Şükürler olsun şu anda her şey iyi. Ama dua, her zaman Müslümanın duasına ihtiyacımız var. Müslümanın silahı duadır.
0: Evet. Özellikle birbirimize dua edeceğiz. Çünkü dua bizim değerimiz aynı zamanda. Rabbimiz hani Furkan suresinin 77. ayetinde de duanız yoksa ne diye değeriniz olsun buyuruyor bizlere. Evet. Şimdi gelen mesajlardan birkaç tane okuyayım. Onlar hep affet Allah'ım soruyorlar. Ne zaman çalacaksınız diye. İnşallah finali affet Allah'ımla yapalım. Bizim kızlarımızdan yine Ayşegül mesaj göndermiş, Esra Hanım göndermiş, Ahmet Bey göndermiş. Sizlere bol bol selamlarını iletiyorlar.
1: Ve
0: biz
1: aleyküm
0: Mesut
1: selam.
0: abiyi dinliyoruz diyorlar.
1: Hafız kardeşlerimiz değil mi bunlar?
0: Evet, hafız kardeşlerimiz.
1: Ben de bir hafız olarak gerçekten gurur duydum. Biraz önce de, yayından önce de söyledin sen dinleyeceklerini.
0: Evet.
1: İnşallah, inşallah bizleri takip etsinler. Yine tekrar diyorum, Instagram ve YouTube kanalından. Böyle kardeşlerimiz bizi mutlu ediyor. Allah
0: Evet.
1: razı olsun. Buradan selam olsun inşallah.
0: Affet Allah'ımı inşallah kapanırken çalacağız. Affet Allah'ımı canlı söylemez mi diyorlar ama Mesut abi şimdi yoruldu. Gerçekten yoruyoruz. Bu eser de öyle kolay söylenebilecek bir eser değil. Hemen canlı okunabilecek. Biz size inşallah radyomuzdan armağan edeceğiz. Şöyle bir mesaj var. Selamun aleyküm Ömer Faruk Bey. Şu anda Amasya Büyük A Kur'an kursu hafızları olarak Hedef Radyo'yu dinliyoruz.
1: Oo, bak
0: Size
1: bu
0: Halil
1: benim için
0: Bey'e,
1: sürpriz oldu.
0: evet size Halil Bey'e, yayında emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyoruz diyor. Hafızlık arkadaşımız Mesut Şimşek'ten Hazreti Ali, Hazreti Hamza veya O Geliyor eserini
1: Oo.
0: istiyoruz diyorlar.
1: Ya aslında ben her zaman şey söylerim Ömer Hocam. Buradan selam olsun arkadaşlarımıza. Çok fazla konuşmaktan ziyade Halilciğim, ilahilerim konuşsun diyorum. Ne
0: Evet.
1: diyorsunuz?
0: Olur. O zaman ne yapalım? Hangisini çalalım? Hazreti Ali mi, Hazreti Hamza mı?
1: Hazreti Hamza'yı inşallah
0: O
1: dinleyelim
0: zaman
1: ama sırasıyla gitsin. Affet Allah'ımı da biraz önce Kur'an kursundaki kardeşlerimize de, onları da çok fazla bekletmeden biz kısa konuşalım, ilahiler konuşsun. Ne
0: Eyvallah.
1: diyorsun?
0: Olur. Hazreti Hamza ilahisini dinliyoruz. Aslında bunu siz ezbere biliyorsunuz da biz şöyle hafiften bir hatırlatalım.
1: Eyvallah.
0: Eserden sonra tekrar birlikteyiz inşallah.

Yer ağlıyordu Hamza'ya, gök ağlıyordu Hamza'ya, Bedir ağlıyordu Hamza'ya, Uhud kahraman ne ağlıyordu, kılıçlar Hamza'yı arıyordu.

0: Evet kıymetli dostlar, sözleri, müziği çok güzel bir eser dinledik. Hazreti Hamza eserimiz aslında sanki hem siyer öğretiyor hem de isterseniz sözlerini çıkartın, müziğiyle dinlenebilirsiniz. Müziğini çıkarın, sözleriyle öğrenebilirsiniz. Aslında sizin eserlerin bence diğer sanatçılardan farkı bu. Sözlerine bakıyorsunuz, bir şey öğreniyorsunuz. Müziğini dinliyorsunuz, dinleniyorsunuz. Yani müzikle evet, söz gerçekten iyi bir uyum içerisinde. Hazreti Ali olsun, o geliyor olsun, affet Allah'ım zaten onu hiç demiyorum. Ben geceleri çok fazla affet Allah'ım dinlerdim. Hatta bir size anlatayım bunu. Bir tır şoförü canlı yayına bağlanmıştı radyoda. Şey demişti, ben her gün affet Allah'ım dinliyorum ama şimdi radyoda istek istiyorum, yine affet Allah'ım çalar mısınız?
1: Aa, çok güzel.
0: Yolculukta sürekli dinliyormuş ama beni aramışken yine affet Allah'ım istiyordu.
1: Elhamdülillah.
0: Peki eserleriniz içerisinde hani hepsi sizin için muhakkak birdir. Hani her eser sanatçının evladı gibidir derler ya. Evet. Öne çıkarttığınız bir eseriniz var mı ya? Şu eseri okurken gerçekten hani tam manasıyla kendimi verdim, işte bu dedim dediğiniz eser.
1: Hep hayaller dururum bu kederli gecelerde, içim kan ağlar, ağlattılar, yardım eyle Allah'ım. Yüreğim yanar, yüreğim sızlar, insanlıktan anlamadılar, sevgi bilmezler, saygı bilmezler, yardım eyle Allah'ım. İstanbul'da çalışıyordum, bu eseri yazmıştım. Aslında çok gündem olan bir eser değil. Beni etkileyen ve beni anlatan eserlerden birisi. O zaman da sıkıntılı bir süreçti. Ama manevi olarak gerçekten hep derler ya işte eserler kendi çocuğun gibi, albümler falan. Tabii ki bunun başında affet Allah'ım, yer alıyordu Hamza. Peygamber Efendimiz'in gelişini anlatan, o geliyor. Mesela coşkulu bir eser, Peygamber Efendimiz'i görsen sevinç çığlığı atarız değil mi?
0: Tabii ki.
1: Yani ona göre yapmış olduğumuz bir eser mesela o eserde. Hazreti Ali yine onlardan birisi. Dünya gördüm annem. Mevlam son zamanları beni en etkileyen eserlerden birisi. Ama genel manada gerçekten elhamdülillah yani eserleri dinlediğimizde ben şunu şey etmedim yani ya bir iki eser yapalım da onlar gündem olursun. Dinledikçe diğer eserlerin hepsini insanlar sıkılmadan ve manevi havasını alarak dinlesin, izlesin. Ben onu yapmaya çalıştım. Şükürler olsun o yüzden de 30 yıldır daha halen bunu Ramazan'dan önce Halil kardeşimle görüşmüştük. Abi dedi, ben hani çoktandır da radyoya çıkmıyorum. Dedi ki senin eserler dedi daha halen yeniymiş gibi istek alıyor ve biz de çalıyoruz dedi.
0: Evet.
1: Ve Ramazan

0: Ramazan'dan sonra da hayır kardeşim inşallah ben de Hedef Radyo konuk olacağım dedim.
1: Evet, o da bizim programa nasip oldu.
0: Elhamdülillah.
1: Çok, çok mutlu olduk biz.
0: Şu da önemli. Ya şunu da söyleyeyim. Yani hani işte Ramazan'da etkinlikler yapılıyor. Tabii ki yapılsın ama aslında Ramazan'dan sonra ilahi şenlikleri, Kur'an-ı Kerim dinletileri yapılması lazım.
1: Evet.
0: Evet, şu anda kulağımıza affet Allah'ın müziği. İnsanız, hata yaparız, şaşarız, beşeriz. Allah-u Teala ilk önce bizleri affetsin. Tüm insanlığı affetsin, Rabbim bizleri şuurlandırsın diyelim.
1: Amin. Kıymetli dostlar, aslında siz eseri dinlerken Halil Bey bize oradan müsliminal bir mesaj gönderiyor. Yani diyor ki
0: program bitiyor.
1: Siz vedanızı yapın, vedalaşın demek istiyor. Ben Mesut abiye çok teşekkür ediyorum.
0: Ben Allah teşekkür razı olsun. Ediyorum. Gerçekten su gibi aktı. Aslında ben heyecanlı bir insanım. Hani yıllardır bu işi yapsak da. Ama şükürler olsun. Gerçekten güzel geçti. Ömer Faruk kardeşim, zaten yıllar önce biz seninle beraber program yapmışız ama bayağı oldu, uzun zaman. Halil kardeşimle zaten görüşüyorduk. Dost TV'den hep radyolar onun şu anda. Hedef Radyo'da. Allah razı olsun. İnşallah tekrar görüşürüz. Dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz bizi takip etmeye devam etsinler. Biz bu işi bırakmadık. Yeni eserleri yapacağız. İnşallah herkese Allah'a emanet ediyoruz. Dualarını eksik etmesin diyoruz. Halil kardeşim, tekrar affet Allah'ımı, tekrar baştan yayınlarsak biz de pürüz olmayalım eseri inşallah.
1: Çok çok teşekkür ediyoruz kıymetli dostlar. Bizleri dinlediğiniz için sizlere de teşekkür ediyoruz. Haftaya da görüşmek üzere. Allah'a bizler de diyoruz ki affet Allah'ım.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33. 0531 843 56 33. Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Zorunlu yayın.
9: Avrupa'da eğitim, eğitimde şanlı.
10: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jean Monnet seni bekliyor.
11: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili

0: en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için janmone.org.tr'yi ziyaret et. Son başvuru tarihini kaçırma. Avrupa'da eğitimde Janmone. Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
1: Zorunlu yayın. Radyo Hedef. İslam medeniyeti, insan ve İslam dininin birlikte yoğrulmasından doğan ve ortaya çıkan mahsul. İslam medeniyeti fikir, inanç, ahlak, ibadet, maharet, sanat, spor, kültür, üretim, fen, teknik ve her şeydir. İslam medeniyeti, insanın ve İslam'ın tekamül sırrından dolayı sürekli yenilenmekte ve gelişmekte. İslam medeniyeti, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la tohum olmuş ve toprağa düşmüş, tarihsel süreçte değişik coğrafyalarda ve toplumlarda dal budak salmış, belki son 100 yılda duraksatılmış ancak kıyamete kadar büyüme ve gelişmesini sürdürecek olan insan odaklı, ilahi temelli yaşam programıdır. Yeni dönemde kaldığı yerden ve yeniden yeni toplum ve dünya için İslam medeniyeti. İslam medeniyettir. Medeniyet İslam'dadır. İslam Medeniyeti dersleri Doktor Abdullah Servet Yılmaz'ın sunumuyla her pazartesi 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

Alim olmasan sen, kimse bilmez bilmediğini, kimse bilmez bildiğini. Ben beni bilmezken bile beni bilen sensin. Beni bilip de seni bilmemek ayıbından koru beni, koru beni, koru beni.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. İslam Medeniyeti dersleri başlıyor. Hazırlayan ve sunan Doktor Abdullah Servet Yılmaz. Program yönetmeni Halil Bekki.
1: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin ve's salatu ve's selam ala rasulina Muhammed ve ala ali ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli radyo dinleyenleri, yeni bir İslam medeniyeti dersleri ile sizlerle birlikteyiz. Geçen dersimizde İslam medeniyeti derslerimiz olarak bu defa farklı bir ders, farklı bir içerik sizlere sunmaya çalıştık. Yani süreç içerisinde İslam medeniyetini ifade ederken İslam medeniyetinin anlaşılmasına bir bakış açısı sunacak, İslam medeniyetinin anlaşılmasına katkı sağlayacak olan gayri İslam medeniyetleri dediğimiz, yani İslam'ın karşısındaki medeniyetler, İslam'ın muhalifindeki medeniyetler örnekleminde bir konu ele almıştık. Bugün en çok üzerinde durulan, en çok böyle zikrettiğimiz bir mesele olan Avrupa milletleri, Avrupa devletleri,

medeniyetini konu edinmiştik. Gayri İslam medeniyeti olarak, bir medeniyet örneği olarak Avrupa medeniyetini sizlere konu edinmiştik. Sizlerle bu konuyu işlemiştik. Ancak Avrupa medeniyetini, Avrupa milletlerinin medeniyetini konu edindiğimiz bu dersi biz 3 sınıfa ayırmıştık. Birincisinde Avrupa'nın böyle genel meselelerini, tarihini, oradaki milletleri konu edinmiştik. Bugün sizlerle Avrupa milletlerini, Avrupa medeniyetini Avrupa kılan temel unsurlara temas edeceğiz. Bir toplumu toplum yapan, bir toplumu özgün, farklı, kendi müstakil yapısı içerisinde var eden unsurlardan bahsedeceğiz. Bununla beraber, yani bir insan, bir millet olarak bu kültür unsurları dediğimiz dilin, dinin, coğrafyanın, eğitimin, öğretimin, komşularının beraberinde insan tabiatındaki unsurların itici kuvvetleri ile, sevk ve saikleri ile yenilenen, değişen, dönüşen, biçimlenen yapısını konuşacağız. Yani bir anlamda Avrupa bizim gibi bir insan, bizim gibi bir millet iken Avrupa'yı bugün Avrupa kılan bu faktörlerin, bu olguların neler olduğunu burada genel hatlarıyla yine ele almaya çalışacağız. Ki nitekim bu konuya baktığımızda bugün bir milleti, bir toplumu, hele hele Avrupa'yı bugünkü kimliğine taşıyan temel argümanları, temel faktörleri konuşmak, tespit etmek büyük çaplı bir mesele, büyük bir konu. Ama biz bugün özellikle Müslüman gençlerin, Müslüman öğrencilerin Avrupa'yı kavramasını, Avrupa'yı idrak etmesini önemsemek babında Avrupa medeniyetinin bu temel faktörlerini işlemeye, ele almaya, sizlere sunmaya çalışacağız. Bunu belirtmenin yanı sıra önümüzdeki derste de, evet, 3 ders faslında biz bunu konu edinmiştik. Önümüzdeki derste de Avrupa ile ilgili temel bir mesele olan Avrupa'nın Müslümanlar ile, Avrupa medeniyetinin Müslümanlar ile iletişim ve etkileşimini konu edineceğiz. Bu da önemli bir konu. Bugün hala bizim Müslümanlar olarak meseleye bakışımız, bizim Avrupa ile olan temasımızın ne olması gerektiğini, Avrupa'ya karşı bizim duruşumuzun, yaklaşımımızın, iletişim ve etkileşimimizin ne olması gerektiği konusunda bir ifrat ve tefrit söz konusu. Bu ifrat ve tefritin bir anlamda örneklemlerini ortaya koyacağız. Tarihten bugüne bizim fiziki anlamda, kültür anlamında, din anlamında sürekli bir temasımız olmuş. Bu temasın bugün daha böyle gerçekten olması gereken çerçevede, olması gereken standartta olmasına dair tespitler yapacağız. Bu da konunun, Avrupa medeniyetinin, gayri İslam bir medeniyet olarak Avrupa medeniyetinin anlaşılmasını daha böyle yerli yerinde kılacak, daha böyle makul ve mümkün kılacak bir çerçeve, bir bakış açısı sunmaktadır. Kıymetli radyo dinleyenleri, bahsettiğimiz gibi bugün Avrupa medeniyetini, Avrupa milletleri medeniyetini konu edinmek bizim için çok önemli, çok değerli bir konu. Bu anlamda yine geçen dersimizden kısa bir hatırlatma açısından Avrupa'ya baktığımızda coğrafi konumu önemli. Avrupa'nın bugünkü coğrafi konumu Kuzey Yarımküre'de 72 kuzey ile 36 kuzey enlemleri arasında yer almakta. Aynı şekilde 10 derece batı ile 60 derece doğu boylamları arasında yer almakta. Yani bir anlamda bir dikdörtgen biçiminde bir yapı arz ediyor. Avrupa'nın böyle bir orta kuşakta yer alan dikdörtgen biçiminde bir yerleşim, bir konum, küresel bir konumu bulunmaktadır. Avrupa coğrafyasının yüz ölçümü 10 milyon kilometre kare olduğunu belirtmişti geçen dersimizde. Nüfus olarak 743 milyon gibi bir nüfusunun olduğunu, nüfus yoğunluğunun 70 kilometre kare olduğunu zikretmiştik. Avrupa'da birçok ülkenin yer aldığını, 44 egemen ülkenin yer aldığını, çok dilli bir yapı olduğunu, beraberinde Avrupa teriminin, Avrupa kavramının
aslında bugünkü bağlamda karasal bir yapılanmanın ötesinde kültürel bir çerçevede olduğunu zikretmiştik. Bu da Avrupa ile ilgili geçen dersimizde hatırlamamız gereken bir meseledir. Kıymetli dinleyenler, Avrupa milletleri medeniyetini konu edindiğimiz bu çalışmamızda biraz meseleye daha böyle gerçekçi bir açıdan yaklaşmaya çalışacağız. Yani bir defa Avrupalı insanların belki Amerikalıların belki başka bir toplumun en temelde insan olması açısından meseleye bakmak gerekiyor. Yani bugün yeryüzünün değişik yerlerindeki insanları, toplumları, milletleri, ırkları, düşünceleri, kültürleri incelerken her şeyden önce insan oluş noktasından meseleye bakmak, insan oluş noktasından meseleyi ele almak, irdelemek gerekiyor. Bu da meselenin daha doğru, daha böyle yerli yerinde anlaşılmasına katkı sağlıyor. Aksi takdirde bu var olan zahiri, farazi farklılıklar ile, yani örnek söylüyorum, bir insanın isminin Ahmet, Mehmet, Abdullah olması ile meseleye baktığınızda siz bunları farklı görmeye başlıyorsunuz. Ama biz bunları farklı görmenin öncesinde bunların insan olmasının sağladığı ortak noktadan işe başlamak istiyoruz. Bu açıdan biz Avrupa ile ilgili konuyu bir faraziye olarak, bir insan topluluğu olarak ilk önce ele alacağız. Bu faraziyenin bir açısı bu, ortak insanlar olma noktasından ele alacağız. Bu ortak insanların beşeri olması, beşeriyetin bir parçası olması açısından konuyu ele almanın yanı sıra bunların bulundukları konumda, bulundukları coğrafyada ve şartlarda ortaya koydukları yaşam şekillerini, yaşam süreçlerini, yaşam unsurlarını ele alarak biraz daha bu farazi farklılıkları arka plana atarak meseleyi daha objektif, daha gerçekçi görmeye çalışacağız. Bu da bu anlamda önemli bir yaklaşım. Bir toplumu ele alırken öncelikle en temelde insandan başlamak gerekiyor. Yani bu coğrafyada, bu muhitte, bu konumda yaşayan insanların sınıfını, ırkını, topluluğunu ve ailesini konu edinmek gerekiyor. Yani aileden kastettiğim büyük insanlık ailesi içerisindeki bu bireylerin durumunu, akrabalık bağını, olgusunu ele almak gerekiyor. Evet, bugün yeryüzünün bütününü insanlık ailesinin bir bütünü olarak görmek, ele almak gerekiyor. Yani Avrupalı da olsa, Çinli de olsa, Rusyalı da olsa bunlar bizim inancımıza göre Hazreti Adem ve Hazreti Havva annemizin bunlar neslidir, evlatlarıdır. Bu zaviyeden konuya bakmak gerekiyor. Bu da yine bakış açısı olarak bugün milletleri değerlendirirken, toplumları değerlendirirken renkleri farklı olabilir, isimleri farklı olabilir. Bu açıdan konuya yaklaşmak belki olması gereken şeyin bu olduğunu da ifade edebiliriz. Bu açıdan baktığımızda, yaklaştığımızda bizim bu insanları tespit etme, bu insanları analiz etme, bu insanlar hakkında değerlendirmelerde bulunma konusunda daha isabetli, daha gerçekçi sonuçlar ortaya koyacağımıza inanıyorum. Bununla birlikte her toplumun yaşadığı bir mekan var. Evet, insan yaratılırken Allah Azze ve Celle en genel anlamda insanı, mekanı birlik içerisinde, bütünlük içerisinde vaaz etmiş, yaratmıştır. Bu mekana baktığımızda dünya dediğimiz büyüklüğün içerisinde, kürenin içerisinde bu toplumun bulunduğu bir küresel konum var. Bu küresel konumun bir coğrafi yapısı var. Bu coğrafi yapının doğurduğu bir iklim çeşidi, modeli, çeşitliliği var. İklim ve coğrafyanın doğurduğu bir bitki örtüsü var. Ve bunun ortaya koyduğu yine bundan tabii olarak, doğal olarak, normal olarak bir canlılar dünyası var burada. Bu yönüyle de meseleye bakmak gerekiyor. Yani mekan olarak da konuyu ele almak gerekiyor. Çünkü insan ve mekan arasında ciddi bir etkileşim vardır. Biraz sonra dersimizde bunu da işleyeceğiz. Bizim Avrupa toplumunu Avrupa kılan, Avrupa milletlerini medeniyet olarak farklı kılan temel argümanlardan, temel

etkenlerden, faktörlerden birisinin mekan olduğunu biz burada göreceğiz. Bir diğer husus, oradaki imkanları konu edineceğiz. Bu imkanları konu edinirken oradaki doğal kaynakları, yeraltı kaynaklarını konu edineceğiz. Bu arada başta ifade etmeyi belki unutmuş olabilirim. Biz bir dersi, bir konuyu işlerken en temelde ilk durumunu ele alıyoruz. Yani bir şeyin, bir medeniyetin ilk vaziyeti, ilk durumunun ne olduğunu konu olarak ele almak gerekiyor. Bu açıdan işte beşeriyeti, oradaki insanların kim olduklarını, bulundukları mekanı, o mekandaki imkanları ilk haliyle, ilk şekliyle ele almak, incelemek, irdelemek gerekiyor. Bu sayede siz bir sürecin ilk başlangıcını tam tespit edebilirseniz, bu sürecin zaman içerisinde, kronoloji içerisindeki değişimini, dönüşümünü gözlemleme, kestirme ve en nihayetinde bugün biz sonuç olarak ilk vaziyetini, ilk durumunu, geçmiş ve gelişim durumunu ve üçüncü aşamada ise mevcut ve hazır bulunuş durumunu. Yani bugün bizim baktığımız Avrupa'nın mevcudu nedir, hazır bulunuşu nedir, bunu görmek istiyoruz. Bu bizim açımızdan önemlidir. Yani bugün yalın bir şekilde, bugün sadece yüzeysel bir şekilde bizim muhatap olduğumuz Avrupa'nın ilk durumunu görmeden, geçmiş ve gelişim durumlarını izlemeden, kestirmeden sadece bugünü ile gördüğümüzde bizim Avrupa hakkında, Avrupa milletleri hakkında gerçekçi bir yaklaşım, doğru bir yaklaşım ortaya koymamız, tespit ortaya koymamız çok mümkün değildir. Evet, ilk durumuna baktığımızda, evet, oradaki insanları, mekanı, imkanları bir anlamda işlemek, incelemek gerekiyor. Bir diğer husus, oradaki iskan ve imarı konu edinmek gerekiyor. Yani baktığınızda bugün yeryüzünde bir yerleşim modeline baktığınızda, iskan modeline baktığınızda, bu da sizin o insanları anlamanızla ilgili, o toplumu anlamanızla ilgili size ipuçları vermekte. Ama ilk halini, ilk şeklini bilmek önemlidir. Ulaşım ve haberleşmeyi ilk vaziyetiyle bilmek, komşularını bilmek, bu toplumun komşuları kimlerdir, bu medeniyetin komşuları gerek coğrafi komşuları gerek kültürel komşuları kimlerdir, bunları bilmek gerekiyor. Yine bu toplumun ilk sürecindeki din olgusunun, din anlayışının ne olduğunu, dilin ve kültürün ne olduğunu, dilin ve kültürün ne olduğunu. Yani biz bugün Avrupa dediğimizde Hint Avrupa dil ailesi, Ural Altay dil ailesi diye dilleri tasnif ederken aslında bu dillerin tasnif edilmesinin arka planında bu toplumların, kavimlerin bir anlamda köken olarak geçmişlerini tespit etme fırsatı buluyoruz. Aynı dili konuşan, aynı geçmişten gelen, aynı atadan gelen bir sürece kadar bunları götürmek mümkündür. Yine hukuk ve idare biçimlerini bu süreçte kestirmek, tespit etmek mümkün olabilmektedir. Bir diğer şekliyle etnografya dediğimiz toplumun gelenekleri, görenekleri, giyim, yiyim, biçim, hayat tarzlarını da bu aşamada görmek mümkündür. Ve nihayetinde Umran dediğimiz, İbni Haldun'un tabiriyle bizim bugün medeniyet dediğimiz bu toplumun bu süreçteki medeniyetini ortaya koyan yapının ne olduğunu görmek, kestirmek önemlidir. Evet, kıymetli radyo dinleyenleri, dedi ki bir medeniyeti anlamanın temel süreçlerinden bir tanesi ilk durumunu kestirmektir. Bunu Avrupa'nın bu durumunu gözlemledikten sonra, bu sürecini ele aldıktan sonra geçen dersimde kısmen buna temas etmeye çalıştık. Yani evet, bizim Avrupa'yı anlamamız önemlidir. Değişik sebeplerden dolayı da bunun izahını yapmıştık. Kısa bir tekrar babında. Bir defa bizim bugün Avrupa ile bir komşuluk, yani coğrafi komşuluk münasebetimiz varsa komşumuzu tanımamız gerekiyor. İkinci açıdan, bizim bugün Avrupa ile ilgili bir irşat, tebliğ, davet hizmetimiz olacaksa Avrupa'yı tanımamız gerekiyor. Üçüncü açıdan, bizim Avrupa ile ilgili bir mücadele, rekabet, muhalefet ve karşılıklı bir güç mücadelemiz olacaksa yine Avrupa'yı her halükarda tanımamız gerekiyor. Aksine sathi bir şekilde bugün sadece yüzeysel bir açıdan Avrupa'yı

kanamaya kalkışmak gerçekten çok büyük bir sorun. Yani sizin sadece muhatabınızı bir iki açıdan tanıyor olmanız onu tanıdığınız anlamına gelmiyor. Veya ki sizin kendi tahayyülünüze, tasavvurunuza geliştirdiğiniz kavramlarla, algılarla, yaklaşımlarla muhatabınızı tanıdığınızı ifade etmeniz bir gerçeklik ifade etmiyor. Geçen derslerimizde de belki zikretmişizdir. Bugün Batı dediğimiz Avrupa, yani bize göre Asya'nın batısında kalan bu nokta, Amerika, diğer devletler, yeryüzündeki diğer devletler Orta Doğu'yu, Orta Doğu halklarını, milletlerini, kültürlerini, dinlerini, psikolojilerini, sosyolojilerini detay diyeceğimiz kadar çok böyle ince meselelerine kadar bilmektedirler. Bununla ilgili araştırmaları, incelemeleri, makaleleri vesaireleri mevcuttur. Bu da bugün bize de bir bakış açısı sunmaktadır. Kur'an'da dinimiz de bize böyle bir bakış açısı sunmaktadır. Ve bugün eğer Müslüman bir kimlik olarak, İslam medeniyeti profili, şahsiyeti, kimliği olarak dünya üzerinde kendi varlığımızı sağlamlaştırmak, kendi varlığımızı temellendirmek ve muhataplarımızı, kendi misyonumuzu, mesajımızı aktarmak gibi bir gayemiz, hedefimiz, idealimiz varsa, bizim de bu standartlara, bizim de bu seviyelere ulaşmamız gerekiyor. Baktığımızda, evet, geçmiş ve gelişimi ele alan temel olgu zamandır. Zaman ile insan ne yapıyor? Zaman ile insan o sürecin gelişimini, seyrini, safhasını, düzeyini izleyebiliyor, kestirebiliyor. Baktığımızda özellikle bu dersimizde biz milattan önce 1000 ve milattan sonraki 2000, yani toplamda 3000 yıllık bir dönemi, Avrupa medeniyetine ait, milletleri medeniyetine ait bu 3000 yıllık, milattan önce 1000 ve milattan sonraki 2000 dediğimiz toplamda 3000 yıllık bir zaman dilimini konu ediniyoruz. Burada ilk çağ, Orta Çağ, Yeni Çağ ve Yakın Çağ dediğimiz 4 fasıladan, 4 zaman diliminden bahsetmek mümkündür. Çünkü insanlık tarihi sürekli bir değişim, gelişim, farklılaşma süreci yaşamaktadır ki bunu insanlık kendisi isimlendirmiş. Zaman ile ilgili bu kavramları, bu dönemleri insanlığın kendisi isimlendirmiştir diyebiliriz. Yine bizim geçmiş ve gelişim durumunu ortaya koymamızda sünnetullah ve evrensel ilkeleri de göz önüne almamız gerekiyor. Yani bir milletin, bir toplumun medeniyet serüveninde, medeniyet sürecinde salt kendisi egemen değildir. Salt kendi iradesi esas değildir. Baktığımızda her insanın kainatın içerisinde yaşadığını kabul ediyoruz ve kainatın işleyişinde de, kainatın sürecinde de, serüveninde de, idaresinde de belli yasa ve ilkeler var. Yani bu mevsimlerin olması, iklimin olması, gece gündüzün olması, beraberinde kuraklığın olması, başka başka birçok kainatı idare içerisinde ele alacağımız belli sünnetullah ve evrensel ilkelerin olduğunu da görebiliyoruz. Bu da bir anlamda değişimi gözlemleme, geçmişi bugüne getirdiğimiz o süreçte kestirme anlamında bize bir ne yapmaktadır? Bir kriter, bir standart, bir mihenk özelliği sağlamaktadır. Bununla beraber geçmiş milletlerin o geçmişini ele alırken Allah'ın tıpkı her insanın dünyada bir başlangıcı, gelişimi ve vefatı olması açısından milletlerin de toplumların da böyle bir yönü olduğunu düşünmemiz gerekiyor ki Allah'ın insana dünya hayatındaki yaşadığı süreç içerisinde ne yapıyor? İnsanları imtihan ediyor. Belli süreçlerle, belli durumlarla, belli şartlarla karşı karşıya geliyor ve bu belli şartlarla karşı karşıya gelmesinde ne yapıyor? İnsan bu şartlarla ilgili kendi sınavını, kendi deneyimini, kendi kalitesini ortaya koyacak süreçler, deneyimler ortaya koyuyor. Aynen bunun gibi de insanlık tarihinde Avrupa ölçeğinde baktığımızda, yani o günkü bahsettiğimiz bu 3000 yıllık serüven içerisinde konuya baktığımızda
İmtihan ve denenimler dediğimiz bir takım süreçlerin olduğunu görüyoruz. İşte bunlarla bu imtihanların belirleyicisi ve kaynağının Allah olduğunu nazara dikkate aldığımızda yeryüzündeki bolluk, bereket, yokluk, sefalet, darlık, hastalık, kuraklık, yangın, sel, deprem, volkanik olaylar, tsunami, afetler vesaire durumlar bunlar hep insanlık tarihinde olağa gelen şeyler. Yani baktığımızda evet tarihte Kur'an'daki bir tarihsel olay olarak baktığımızda Mısır'daki bolluk yılların olduğu kadar kıtlık yılların olduğunu da görüyoruz. Bir açıdan bu standartlar, bu mihenkler bizim o toplumu doğru görmemizi, doğru değerlendirmemizi sağlamaktadır. İşte bu minvalde bizim o sistemdeki o değişimi, dönüşümü nereden kaynaklandığını, nasıl olduğunu kestirmede önemli bir katkı sağladığını görüyoruz. Aynı şekilde Avrupa milletleriyle ilgili bir gelişim ve değişim sürecini nazara dikkate verdiğimizde iç sosyal bünye ve sistem dediğimiz yani toplumların bir iç sosyal bünyeleri var. Kur'an'ın toplumla ilgili tabirinde toplumlar bir sosyal bünye misalidir. Bu sosyal bünyenin de bir sistematiği vardır, bir işleyişi vardır, bir mekanizması vardır. Bunun iç sosyal bünyenin temel bileşenlerden bir tanesi insan, yani nüfus ve soy ağacıdır. İnsan ne yapıyor? Burada insan tabii olarak ürüyor, türeme dediğimiz, çoğalma dediğimiz, artma dediğimiz bir durum ortaya çıkmakta. Bu sayede insanlık ağacının yeni dalları, kabileleri, toplulukları neşet etmekte. Aynı şekilde bu insanlar arasında çıkan önder, lider ve menfi karakterin kimler olduğunu da burada konu edinmek, ele almak, incelemek gerekiyor. Bu iç sosyal bünyede bunu işlemek gerekiyor. Yani geçmiş ve gelişim durumunun iç sosyal bünyesi anlamında insanları konu edindik. İskan ve imarı konu ediniyoruz. Eğitim ve öğretimi konu ediniyoruz. İktisadi ve sanayi sistemlerini konu... Yani bu büyük sosyal bünyenin kendi içerisinde müstakil sistemleri olduğunu düşündüğümüzde iskan ve imarı, eğitim ve öğretimi, iktisadi ve sanayi, siyasi ve idari, hukuk ve adli sistemi konu edinmemiz gerekiyor. Dini konu edinmemiz gerekiyor. Yani baktığımızda dini konu edinmek bu konuda önemli bir başlık olarak zikredilebilir. Dil ve kültürü konu ediniyoruz. İç sosyal bünyeyi, o gelişimi, o değişimi oluşturan bir faktör olarak ulaşım ve haberleşmeyi konu edinmemiz gerekiyor. Çünkü insan bir hareket halinde, mobil bir varlık. Allah'ın insana vermiş olduğu biyolojik yapı, fiziksel yapı insanın ulaşım ve haberleşme olgusunu da ortaya koyan bir yapı olduğunu görüyoruz. Yine bununla beraber dış sosyal bünye ve sistem. Evet, biz insan olarak bir millet kendi iç sosyal bünyesi ile vardır. Bir de dış sosyal bünyesi ile bu toplumu ele almak gerekiyor. Mesela bundan ilgili dış göçler. Evet, bizim özellikle Avrupa milletleriyle ilgili ele aldığımız önemli bir konu. Doğal afetler. Bu da dış sosyal bünyeyi etkileyen bir faktör. Yani bu minvalde göreceğimiz bir faktör. Yine aynı şekilde değerlendirdiğimizde bu dış sosyal bünye ile ilgili ticaret. Evet, yani baktığımızda insanoğlunun ihtiyaçları var. İnsan gerek iç ticaret, gerek dış ticaret aracılığıyla burada bizim konu edindiğimiz dış ticaret aracılığıyla o dış sosyal bünyenin çalışmasını, işlemesini konu ediniyoruz. Yine savaşlar ve antlaşmalar var. Bu Avrupa için de geçerli, bu bütün toplumlar için geçerli. Bir de ciran dediğimiz, yani insanlık medeniyetini konu edindiğimizde ciran, komşular. Farsça bir tabir. Ciran dediğimiz komşularla ilgili durumunu ve meselesini ele almak gerekiyor. Çünkü kıymetli radyo dinleyenleri, her halükarda insan olumlu olumsuz komşularından, yani bu gerek birey olsun, gerek toplum olsun, gerekse milletler olsun, devletler olsun, komşularından doğrudan dolaylı olumlu ve olumsuz bir şekilde etkilenmektedirler. Kıymetli radyo dinleyenleri,
iç sosyal bünyenin önemli bir faktörü olarak, yani bizim Avrupa milleti

oluşturan temel faktör en esas da kara parçası, ondan sonra coğrafi yapısı, iklimi diyeceğimiz bir yapıdır. Yani oradaki milletlerin, oradaki toplumların en temeline baktığımızda buradaki o vaziyeti, o kimliği, o özgünlüğü, o ayrı oluşu ortaya koyan temel şeyin aslında insan doğa temelli şartların doğurduğu yapı olduğunu, coğrafya olduğunu, oradaki iklim olduğunu, doğa olduğunu belirtmekte fayda var. Çünkü bir anlamda Avrupa'nın koşulları, iklim koşulları, coğrafi koşulları, zor koşullar ve insanlık kavimler göçü ile o coğrafyaya gittiğini gördüğümüzde o coğrafyadaki insanların zor koşullarını görüyorlar. Hatta şöyle bir hususiyet, biz insanlık tarihinin ikinci atası olarak Hazreti Adem Aleyhisselam'dan sonraki ikinci atası olarak Hazreti Nuh Aleyhisselam'ı görüyoruz. Ve Hazreti Nuh Aleyhisselam ile birlikte insanlığın bugünkü bizim bildiğimiz işte Mezopotamya dediğimiz bugünkü Kuzey Irak, Güneydoğu Anadolu bölgesi, Şırnak havalisinden yeryüzüne yaydıklarını varsayıyoruz. Varsaymak durumundayız. Bizim bugünkü tezimiz bu. İnsanlığın ikinci atası Hazreti Nuh Aleyhisselam'dır. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın yeryüzüne yayılma sürecinin de bu merkez üstten, bu ana üstten dışarı doğru yayıldığını görüyoruz. Nihayetine baktığımızda bugünkü Kuzey Irak veya ki Doğu Anadolu bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesi Akdeniz'e yakın bir nokta, medeniyetlerin beşiği olan Akdeniz'e yakın bir nokta. Yine bir anlamda dinlerin merkezi olan işte Filistin coğrafyası, işte Arabistan coğrafyası bunu teyit ediyor. Belki bugünkü bakış açısıyla mesele bize çok zor görünebilir ama yani o gün gemilerin olduğunu, gemi teknolojisinin olduğunu, insanların nüfusunun hızlı arttığını, Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın 950 yıl yaşadığını varsaydığımızda ve bir ailenin yani karı, koca, erkek ve kadın bir bireyin 150-200 yıl içerisinde nüfuslarının ne kadar hızlı arttığını bir nüfus istatistiği olarak hesapladığımızda çok hızlı arttığını ve bu nüfus artışı ile beraber sınırlı koşulların, sınırlı kaynakların yetersiz kalışı ve bunun sonucu olarak dışa doğru göç sürecinin başladığını baz aldığımızda insanların Akdeniz'e, Akdeniz'den Ege'ye, Ege'den beraberinde bugünkü Marmara'ya, Marmara'dan Karadeniz'in yukarı kısımlarına hani mantıksal olarak bir diğer kolun yine işte Kafkasya'ya, Kafkasya'dan Hindistan'a, Hindistan'dan Çin'e, Çin'den diğer noktalara yani böyle bir ilişki ağını, böyle bir insanlığın dağılım ağını, sefer ağını, seyahat ağını ortaya koyabiliyoruz. İşte baktığımızda insanlık bu Karadeniz'in yukarı kısımlarına, bugünkü bizim bildiğimiz Balkanlara doğru gittikten sonra insanlığın o nüfus artışı ile beraber daha yukarılara doğru, evet bizim bugün bildiğimiz Almanya'ya, Fransa'ya, daha ilerilere doğru, hatta İngiltere'ye, hatta İskandinav ülkelerine doğru gittiğini varsayabiliriz. Aslında dediğimiz üzere bunlar çok anormal şeyler değil ve baktığımızda Orta Asya'dan milattan sonra 4. yüzyılda başlayan 3. 4. yüzyılda başlayan kavimler göçünün yani o bölgeye giden insanların yine gerek coğrafi gerek iklim şartlarından gerek siyasi sebeplerden dolayı başlayan göç dalgasıyla Karadeniz'in üzerinden Avrupa'nın içlerine kadar geldiklerinde bakıyoruz ki insanlar bu coğrafyaya geldiklerinde buradaki bir takım insanlarla karşılaşıyorlar. Buradaki yaşayan o insanlarla bir takım çatışmalar yaşıyorlar. Orada bir takım kültürler, bir takım yerleşik düzenli olduğunu görüyoruz. Ve şunu anlatmak istiyoruz. Aslında insanoğlunun yeryüzündeki seyahati, yeryüzündeki seferi, yeryüzündeki gezintisi böyle bugün bizim gördüğümüz kadar sınırlı değil. Hatta vandallarla ilgili biz geçen ders

dersimizde Müslümanlar Endülüs'e geçtiklerinde Vandallarla karşılaştıklarını, Vandalların ilginç, Vandallar kavimler göçü sürecinde Avrupa'dan İspanya bölgesine, yani yine bir İspanya noktası, bir Avrupa noktasına geldiklerini, daha sonra Vandalların Afrika'da Kartaca'ya indiklerini biz nüfus akışı olarak göç yolları üzerine bunu görüyoruz. Yani bir kavmin ta Karadeniz'in o üst kısmından başlayarak Avrupa'ya, Avrupa'dan Avrupa'nın uç noktası olan İspanya, İspanya'dan Afrika'ya gelişini görebiliyoruz. Evet, demek ki bugün bir medeniyetin gelişimini, ondan sonra ilerleyiş safhasını göz önüne aldığımızda birinci paradigmamız nedir? Birinci paradigma, evet, doğadır, bulundukları coğrafyadır, onları şekillendiren şartlar bunlardır. Evet, Avrupalıların yaşadıkları şartlar, oradaki milletler bu zor şartlarda, iklim şartlarına, coğrafya şartlarında kendi kimliklerini, kendi mesleklerini, kendi tekniklerini, kendi bilgilerini, görgülerini geliştirmek anlamında belki zahiren negatif bazı şartlara muhatap olmuşlardır ama bir diğer taraftan kendilerindeki o kabiliyetlerin inkişafını sağlayan pozitif bir takım şartlara maruz kalmışlardır. İkinci bir değişim faktörü ise, yani Avrupa milletlerinin kimliklerini oluşturan ikinci bir değişim faktörü ise Avrupalıların o milletlerin komşuları oldukları milletlerdir. Evet, Avrupa milletlerine baktığımızda Avrupa milletlerini kimlik olarak, şahsiyet olarak, kültür olarak, medeniyet olarak ayrı ve özgün kılan bir ön kültürlerden bahsetmek mümkündür. Yani baktığımızda bugün o topraklarda, o coğrafyada bir antik Yunan medeniyetini, ondan sonra bir Makedonya kültüründen, Helen kültüründen gelen bir süreci görebiliyoruz. Yine üçüncü aşamada bir Roma kültüründen bahsetmek mümkündür. Çünkü bizim bahsettiğimiz Avrupa milletlerini, Avrupa medeniyetlerini dikkate aldığımızda Roma'nın, işte Doğu Roma, Batı Roma, bir tarafta İtalya, bir taraftan işte Konstantinopolis, İstanbul dediğimiz coğrafyayla bir komşulukları var. Bir zaman sonra, yani oradaki var olan milletlerin, örnek Cermen kavminin bu Roma ile temasa geçtiğini, bu Roma ile sınır olarak yakın olduklarını ve bu sınırın doğal bir sonucu olarak bir etkileşim olduğunu, çatışmanın olduğunu, savaşın olduğunu, bunların bir zaman sonra bu milletler arasında, bu devletler arasında artık daha farklı bir boyuta evrildiğini, bir etkileşime, bir kimlik ve kültür etkileşimine geçtiğini görüyoruz. Ve bu konuda yani o toplumu var eden, o toplumu toplum kılan paradigmaların, ondan sonraki değerlerin, unsurların bu komşularından buraya nüfuz ettiğini, sirayet ettiğini görüyoruz. En tabii anlamda baktığımızda Avrupa'da, Avrupa milletlerinde coğrafyanın, doğanın, kendi koşullarının yanı sıra komşuların sağlamış olduğu kültür faktörünü, etkileşim faktörünü belirttik. Üçüncü ve aslında üzerinde durmak istediğimiz temel faktör Avrupa'yı Avrupa kılan din faktörüdür. Ve Avrupa'ya baktığımızda din olarak bugün biz şöyle değerlendiriyoruz. Yani bütün bir insanlığın serüven olarak ortak bir süreçte hareket ettiğini söyleyebiliriz. Yani din olarak ortak bir süreçte hareket ettiğini söyleyebiliriz. Bugün bizim bu tezimizi, bizim bu bahsettiğimiz olguyu ispat eden bir takım megalitikler dediğimiz yeryüzündeki var olan toplumların inançlarını sembolize eden anıtlara baktığımızda, bunların ifade ettiği o mabetlere baktığımızda, kültlere baktığımızda, uygulamalara baktığımızda ortak bir geçmiş, ortak bir özellik olduğunu görüyoruz. Yani her toplumun bir şekilde din dediğimiz insanüstü bir varlıkla bir temasının olduğunu, bunu ifade eden, bunu ifade eden gerek fiziksel mekanlar, gerek ibadet biçimleri, gerek inançlar, gerek gelenekler,

görenekten olduğunu görüyoruz. Bu Avrupa toplumunda da aynı şekilde. Yani Arabistan toplumunda, Mekke'deki toplumda bir putperestlik inancı var iken, yine Avrupa'ya baktığımızda o günkü Avrupa milletlerinde bundan çok farklı olmadıklarını görüyoruz. Yani Tüton dediğimiz bir dini inançları, bir ritüelleri, bir yaşam biçimleri var ve Avrupa'yı Avrupa kılan bu değil aslında. Bizim bahsetmek istediğimiz Avrupa'yı bu süreç, yani Tüton dediğimiz bu insani din ihdası veya ki insani inanç biçimi değil. Asıl önemli şey Avrupa'yı daha sonra Avrupa kılacak, bugünkü kimliğine taşıyacak olan Hristiyanlık inancıdır. Burada da kıymetli dinleyenler, Avrupa milletlerine baktığımızda özellikle Avrupa milletlerinin bu din olgusuyla ilgili çok önemli ve özel bir etkileşiminin olduğunu görüyoruz. Dediğimiz üzere ilkel dinler insanlığın ortak gelişim seyrini ihdas eden unsurlardır. Bu ilkel dinler ve bu ilkel dinlerden sonra Avrupa'da ortaya çıkan bir Hristiyanlık anlayışının evet milattan önceki o dönemlerde Avrupa'da var olan inanç yapısı Tüton dediğimiz ilkel dinlerle ilgili bir yaşam biçimidir. Bir kabile anlayışı vardır Avrupa'da da. Yani feodal yapı dediğimiz müstakil bir yaşam biçimi vardır. Hani devlet dediğimiz olgunun olduğu dönemler olmasının yanı sıra yine Arabistan'dakine benzer bir kabile formunun olduğunu görüyoruz. Nihayetinde biraz daha meselenin arka planına gittiğimizde bugünkü Avrupa'nın köken olarak Cermenler dediğimiz yine Alanlar, Slavlar, Ostrogotlar, Vizigotlar, Vandallar, Süevler, Burgundlar, Franklar, Saksonlar ve Angıllar dediğimiz kavimlerin olduğunu görüyoruz. Yani bütün bunlar aslında insanlık tarihindeki tabii seyrin gerek Arabistan'da gerek işte Avrupa'da gerek Çin'de mesela Çin hanedanlıkları diyoruz. Oradaki yaşam biçiminde de aynı formun, aynı sistemin var olduğunu görüyoruz. Ve biraz önce bir şeyi ifade ederken yani Avrupa'nın komşuları ile olan münasebetini ifade ederken Peygamber Aleyhisselam'ın şu rivayeti aklıma gelmişti. Bunu burada tekrarlamak istiyorum, paylaşmak istiyorum. Peygamber Aleyhisselam kişi arkadaşının dini üzeredir diye bir rivayeti vardır. Aslında bu birey anlamında bu gerçeklik bu şekildeyken toplum anlamında da yine işte Avrupa'nın gerek Antik Yunan'dan gerek Roma'dan gerekse diğer işte Mısır'dan, Mezopotamya'dan etkilendiğini görebiliyoruz, bahsedebiliyoruz. Ve Avrupa'da Hristiyanlıkla ilgili baktığımızda Avrupa'nın Hristiyanlığı çok dikkat çekicidir. Hristiyanlık Avrupa milattan sonra 40-50 yıllarında Anadolu kanalıyla geliyor. Yani ilginç şeyler değil mi? Kudüs'te ortaya çıkan bir inanç. Kudüs'te ortaya çıkan bu inanç çok hızlı bir şekilde Anadolu'ya ulaşıyor 40-50 yıllarda. Yani Hazreti İsa Aleyhisselam'ın doğumunu biz miladi bir aldığımızda Hazreti İsa Aleyhisselam'ın 33 yaşında çarmıha gerildiğini yani 33 yaşında 35 yaşında yani zaman olarak bu civarlarda çarmıha gerildiğini varsaydığımızda erken dönemde hemen Hazreti İsa Aleyhisselam'ın vefatından sonra Anadolu'ya, Anadolu kanalından Balkanlara bir fikir, bir inanç o günün koşullarında yani iletişimin, medyanın, haberleşmenin olmadığı bir dönemde çok hızlı ulaştığını görüyoruz. Ve Roma'da ilk Hristiyan varlığı 40'ta ortaya çıkmış. 40'ta ortaya çıkmış İtalya'dan. Düşünün ki bugün siz Kudüs'te, Filistin'de bir fikir ortaya koyuyorsunuz. Bu 40 yıl sonra İtalya'da bir akıma dönüşüyor ve 60'lı yıllarında milattan sonra 60 yıllarında Hristiyan olan halkın sayısı bir hayli 20 yıllık bir süreç içerisinde çok arttığını konu ediniyoruz. Hristiyanlık Avrupa'ya ulaştığında kabulünü kolaylaştıracak bir zemin buluyor. Yani Filistin'de, Kudüs'te ortaya çıkıyorsunuz. Akdeniz'den
o Akdeniz üzerinden İtalya'da, İtalya üzerinden

ülkelerinden Avrupa'nın yukarı noktalarına, Balkanlara bir şekilde hızlı bir şekilde bu coğrafyalara geliyorsunuz ve milattan önce 2. yüzyıldan beri doğulu dinler ve yerli dinlerle, kültlerle ilgili halkın bir mistisizm anlayışı var. Ve bu mistisizm anlayışı Hristiyanlığın batini tasavvufi inançlarını kolayca benimsemeye bir olanak sağlıyor. Hristiyanlık önceki dinlerde olmayan yüksek bir ahlakı ve insanlara kurtuluş ümidini sunuyor. Önemli bir ayrıntı. Bunun yanında getirdiği eşitlik fikri. Yani örnek ondan önceki din olan Yahudiliğin bir kavmiyetçi anlayışı var. Yahudi olmak için Yahudiliğin soyundan, İsrailoğullarının soyundan olmak gerekiyor anlayışının tam karşısında herkes Hristiyan olabilir. Hristiyan olmada herkes eşittir ve Hristiyanlık insanlara eşit olduklarını vaat ediyor. Ve aynı şekilde ilk Avrupalı Hristiyanların Roma yönetiminden gördükleri zulüm de Hristiyanlık konusunda inançlarını pekiştiriyor. Yani böylece 4. yüzyıldan itibaren Avrupa'dan Hristiyanlığın iyice tutulmasına çeşitli sosyal ve siyasi sebeplerin etken olduğunu görüyoruz. Evet, Hristiyanlığın böyle bir şey ve serüven içerisine baktığımızda 4. yüzyılda Hristiyanlık geri dönmeyecek şekilde bir atılım yapıyor. 311'de İmparator Galerius'un emirnamesiyle dini toleransı kabul ediliyor. 380 ve 392 arasındaki bir dizi emirname ile Hristiyanlık resmen tanınıyor. Ve Hristiyanlığın resmen tanınmasıyla beraber 4. yüzyılda Avrupa'da henüz yalnızca şehir halkları Hristiyan olmuş durumdaydı. Avrupa, Orta Doğu'da çıkan bir din hareketinin herhangi bir devlet gücü olmadan sırf sosyal bir etkileşim aracılığıyla, sırf sosyal bir iletişim aracılığıyla yeniliğin dağılışını, din yeniliğinin insanlar arasındaki yayılma gücünü görüyoruz. 4. yüzyılda insanlık alemindeki etkiyi görüyoruz. Bu da dikkat çekici bir şey ve burada 4. yüzyılda Avrupa'da şehirlerden başlayan bu Hristiyanlık hareketi köylere sirayet ediyor. Mısır ve Suriye'den Avrupa'ya getirilen manastır hayatı bütün Avrupa'nın kırsal kesimine etkili olmaya başlıyor. Yani insanın özüne, fıtratına çok muvafık bir yaşam biçimi olarak Avrupa'da 7. yüzyıldan sonra ise köylerde Hristiyanlığın ciddi bir şekilde bir hayat biçimi olarak tutunduğunu görebiliyoruz. Bu anlamda Hristiyanlığın ondan sonra Orta ve Güney Avrupa'dan gelişen Hristiyanlık 430 civarında İrlanda'da ve daha sonra 550 ve 800 yıllar arasında İrlanda'da hızlıca gelişen bu Hristiyanlığın Britanya'ya taşındığını görüyoruz. İngilizler arasında dini yayılan da İrlandalı misyonerler olduğunu. Yani bu bize o günkü Hristiyanlığın nasıl geliştiğinin ipucunu vermektedir. Yine aynı şekilde baktığımızda dinin gücünün Avrupa'dan Asya'ya müdahalede itici kuvvet olarak kullanıldığını görüyoruz. Bir zaman sonra özellikle yani bir dinin Avrupa'da o coğrafyada yaşayan insanların tekrar Kudüs'ü kurtarma ondan sonra bir ittifak, bir askeri güç oluşumunda ne kadar etkin olduğunu görüyoruz. Bunlar uzun tafsilatlar ve Kudüs'ü Müslümanlardan kurtarmak üzere bir Haçlı organizasyonuna dönüştüğünü görüyoruz. Hani dünya üzerindeki sosyal etkileşimi ifade etmek anlamında önemli bir şey. Bu açıdan Hristiyanlık büyük bir yayılım göstermesinin yanı sıra bir zaman sonra Hristiyanlığın felsefesi, inancı, yaşam biçiminin beşerileşmesini de görebiliyoruz. Ve bunun karşılığında bir takım Hristiyanlara karşı tepkilerin geliştiğinden bahsetmek mümkündür. Avrupa medeniyetine, milletlerinde bunun temellerinden bir tanesi insanın başkasının aracılığı olmadan kendi kurtuluşunu sağlayabileceği Hristiyanlıkta bir ruhban sınıfı var. Bu ruhban sınıfı kendisiyle Allah arasında bir aracı pozisyonu ortaya koymakta, ihdas etmekte. Tıpkı Mekkeli müşriklerin şirk anlayışı gibi. Evet, bir anlamda bugün bu kitlelerin, bu konumdaki insanların dinin sanki pazarlamacısı, dinin sanki satıcısı konumunda bir rol edindiklerini görüyoruz. Yine dinin insan yaklaşımı konusunda ilk Hristiyanlarda insan tabiatının doğuştan günahkar olduğu tezi işleniyor. Fakat zaman içerisinde

bu insan tabiatının kötü oluşu, Hazreti Adem Aleyhisselam ve Hazreti Havva annemizden doğan çocukların aslında günahkar olarak doğdukları, bunların vaftiz edilmesi gerektiği inancı ile ortaya çıkan Hristiyanlık sonrasında ilginç bir değişim ortaya koyuyor. Bu Avrupa'da gelişen hümanist, bu defa insanı kutsayan, insanı yüceleştiren bir anlayış olarak ortaya çıkıyor. Daha sonra yine Avrupa'daki, buradaki konu edindiğimiz mesele şu: Avrupa'nın medeniyetinin kökeninde Hristiyanlık ve insan sentezi dediğimiz bir yapının bugünkü Avrupa'yı nasıl ortaya çıkardığını, evet, din ile başlayan dinin bir zaman sonra insanileştiğini, dinin bir zaman sonra çıkar haline getirildiğini, dinin bir zaman sonra bir araç haline getirildiğini ifade etmek istiyoruz. Daha sonra din ve para ilişkisi ortaya çıkıyor. Avrupa'daki bankacılık ile kilise arasında bir takım ilişkilerin, irtibatların, halktan toplanan yardımların bankalara yatırıldığını, daha sonra bunun çok yüksek meblağlara ulaştığını görüyoruz. Yani bugün bu ekonomik kaynakların bir zaman sonra kiliseyi maneviyatından ziyade dünyevileşime götüren bir süreç olduğunu değerlendiriyoruz. Avrupa ve Hristiyanlık ile ilgili baktığımızda biraz önceki cümlemizi tekrar sadedinde günümüz Avrupa'sının din kimliğinin temelinde bu muharref olan Hristiyanlık yatmaktadır. Ve kıymetli dinleyenler, Fatiha suresi bize bir din sosyolojisi eğitimi vermektedir. Allah'ın öğrencileri ve örneklemeleri doğrusunda meseleye baktığımızda aslında Hristiyanlık kimliğinin bu gelişim serüvenini, ilk önce saf Hristiyanlığın milletler arasında, toplumlar arasında yayılmasını, daha sonra bu saf Hristiyanlığın dünyevi çıkarlar için, ondan sonra ülke çıkarları için, millet çıkarları için nasıl değiştirildiği, dönüştürüldüğü, daha sonra nasıl tahrif edildiğinin belli bir süreci bize zikredilmektedir ki Kur'an olgu ve örneklemleri birlikte vermektedir. Evet, bir taraftan mal biriktirmenin insan için bir tehlike, bir tehdit olduğu dile getirilirken bir örnek olarak da Karun zikredilmekte. Yine din karşısında insanın rolü, insanın din ile olan irtibatı, ilişkisi ifade edilirken Allah'tan gelen şekilde bir dinin yaşanması insana teklif edilirken, bunun aksine dinde insanın kendi nefsini, kendi hevasını, kendi çıkarını alet etmesi sonrasında ortaya çıkan örneklemler dile getirilmektedir ki bu da Kur'an'da Fatiha suresinde bize din sosyolojisi temelinde sürekli bir örnek sunulmaktadır ki bunlardan bir tanesi Yahudiler, bir tanesi de Hristiyanlardır. Bu açıdan bunu da burada zikretmek gerekiyor. Kıymetli dinleyenler, Avrupa medeniyetini tanımlayacak birçok konu, birçok mesele var. Baktığımızda coğrafi keşiflerden, Rönesans'tan, reformdan, aydınlanma çağından, birçok meseleden bahsetmek, sanayi inkılabından, Fransız ihtilallerinden, Avrupa'da bu konulardan bahsetmek mümkündür. Fakat bugün burada bize ayrılan sürenin bittiğini belirtmek istiyorum. İnşallah başka bir dersimizde gayri İslam medeniyeti olarak, bir örnek olarak Avrupa medeniyetini inşallah İslam Avrupa ilişkisini, İslam ve Avrupa ilişkisi şeklinde işleyerek devam edeceğiz. Bugün dersimizi burada bitiriyoruz. Bizi dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Ben radyomuza, genel yayın yönetmemize çok teşekkür ediyorum. Sizlere hayırlı vakitler, hayırlı günler, hayırlı gelecekler diliyorum. Allah'a emanet olunuz.

0: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
1: İslam Medeniyeti Dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
7: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
10: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.
13: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
14: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
15: Radyo Hedef FM 91.8.
16: Hak sensin. Ya Hak. Hak senin takdirinde haktır. Sen hak olduğun için haklıların hakkı vardır.
17: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
18: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
19: Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşler, Müslüman teslim olmuş insan demektir. Müslüman kelimesinin dildeki tarifi budur. Dindeki tarifi de budur. Müslüman hayatını Allah'ın istediği şekilde yaşamaya söz vermiş insandır. Bunun için Kur'an-ı Kerim ne buyuruyor? Allah ve peygamberi bir şeyde hüküm koydukları zaman mümin erkek ve mümin kadınların seçme hakkı yoktur diyor. Yeter ki Allah bir şeyde kararını vermiş olsun. Peygamberi aleyhisselam söz söylemiş olsun. Artık mümin konuşmaz. Mümin Rabbinin ve peygamberinin önünde ağzını açmaz. Yüksek sesle bile konuşmaz.

olmaz. İslam bu demek. Müslüman bu. Teslim olmak, kendini teslim etmek demektir. Şartlı bir Müslümanlık olamaz. Muayyen günlerde Müslüman, cuma günü Müslüman, diğer günler Müslüman değil. Olabilir mi? Mekke'de Müslüman, Medine'de Müslüman, Mekke'den Medine'den çıkınca serbest. Olabilir mi? Karada Müslüman, havada serbest. Olabilir mi? Uyurken serbest, uyanıkken Müslüman. Olabilir mi? Hiçbiri olamaz. Müslümanlık, bütün zamanları kuşattığı zaman Müslümanlıktır. Bütün evreni kuşattığı zaman Müslümanlıktır. Nerede Allah varsa orada biz Müslümanız, çünkü kuluyuz. Belli yerleri, belli zevkleri, belli menfaatleri Müslümanlığımızın ilgi alanına çıkaramayız. Evlenirken, düğün yaparken, ziyafet verirken, gezerken, uyurken, konuşurken ne zaman Müslümanlığın dışında kalabiliriz ki? Biz şartlı Müslüman değiliz. Şartsız Müslümanız. Elhamdülillah. İman budur zaten. Yoksa kardeşler, Hristiyanlara da sorulsa veya hiç dine bağlı olmayan, hiçbir dini olmayan insanlara da sorulsa, İslam'ın güzelliği var mıdır dense, belli şeyleri övebilirler. Ya Ramazan'ı çok güzel Müslümanların diyebilirler. Hayır yapma işi çok güzel, Müslümanlar çok iyi zekat veriyorlar diyebilirler. Şimdi Müslümanların zekatını, Ramazan'ını beğendi bir Budist diye, maşallah Müslüman diyebiliyor muyuz? Hayır. Hayatının tamamını bir pakete koyup getirip, buyur Allah'ım demeyene Müslüman denmiyor. Çünkü İslam, Allah'ın şeriatında, dininde belli şeyleri beğenmek değildir. İslam, olduğu gibi hayatı Allah'a teslim etmektir. Bütün çağlarda, bütün evrende. Allah'ın kulunu gördüğü her yerde kul, Allah'ın gözü önünde olduğunu bilir, öyle hareket eder. Karada da böyle, denizin dibinde de böyle, havada da böyle, evimizde de böyle, iş yerimizde de böyle, her yerde böyle. Ne gelişen hayat şartları, ne de bizim şu veya bu imkanımız ya da imkansızlığımız Müslümanlık için bizi pazarlık masasına oturtmaz. Buna kulun hakkı yok. Biz bir marketten beğene beğene alırız. Ama Allah'ın dininden beğene beğene alma hakkına sahip değiliz. Ya Müslüman veya değil. Ölçümüz bizim budur. Bu temel prensibe elhamdülillah iman ediyoruz. Dileriz Allah bu imanımızla, bundan da daha güçlü bir imanla huzuruna ermeyi bize nasip etsin. Kardeşler, şeytan kolay kolay Allah'ı inkar et demiyor kimseye. Çünkü bunun bir depresyon oluşturacağını, şeytanın bir vesvesesi olacağını herkes anlar. Allah'ı inkar et diye ani çıkış yaptırtmaz. Ne yapar ya? Tuğla tuğla söker. Dozerle yıkmaz. Çekiçle yıkar. Müslümanı bırak bu dini, kıldın şimdiye kadar ne oldu diye aldatmaya kalkmaz. Şeytan akıllıdır, pratiktir ve kurnazdır da. Ne yapar? Kendiliğinden çatısı çökecek hale getirir. Bunun için hacca giden, belki ehli Kur'an olan, yüklü yüklü zekatlar veren insanların aile düzeninin meyhaneciler kadar dağınık olduğunu görebilirsiniz.

çevresinde melekler gibi bilinir. Çoluk çocuğuna sorduğunda bir canavar olduğunu görürsünüz. Onu ne yapıyor şeytan? Evinden çöker diyor. Evinden tuğla söküyor. Halbuki hayat camide yaşanmıyor, evde yaşanıyor. Camide namaz kılıyorsun, evde namazı depoya atıyorsun. İşe yaramaz hale getiriyorsun. Bazı insanların teheccüde kalkacak kadar namaza ve ibadete düşkün olduğunu ama ticaretinde hiç Allah ve peygamberin söz hakkının olmadığını görürsün. Cami ile dükkanını ayrı kabul ediyor. Doğru değil. Asla doğru değil. Bizim camimiz evimizin standardındadır. Dükkanımızın standardındadır. Biz Rabbimizin huzuruna sadece camide mi çıkıyoruz? Evdeyken kimin huzurundayız? Dükkanda kimin huzurundayız? Arkadaşlarla otururken, piknik yaparken kimin gözleri önündeyiz? Bu iman meselesidir. Bizim Rabbimizden bir an murakabe dışında kaldığımız, bizi denetlemediği bir yer yok ki. 24 saatimizi, her dakikamızı, her saniyemizi onun kontrolünde bilirsek iyi bir Müslümanlık yaşarız. O zaman ölürken kelime-i tevhide hak vermiş, o kelime-i tevhidin bedeli olarak cennete müstehaklık elde etmiş bir insan olarak ölürüz inşallah. Kardeşler, bu çağda Müslümanlık konusunda bizi bir takım sıkıntılara düşürecek ana sorunlarımızdan birisi de maalesef trafik sorunudur. Bu ders ham maddesini hazırlarken ilk cümle olarak peygamber zamanında araba var mıydı diye soru sorarak başladım. Peygamber zamanında aleyhissalatü vesselam araba yoktu. Doğru dürüst tekerlek de yoktu zaten. Ama Allah'ın dini veda hutbesinde kemale ermişti. Hayatın tamamını kuşatacak din bırakıp gitti Peygamber aleyhisselam Efendimiz. Peygamber zamanında araba var mıydı? Füze var mıydı? Bisiklet var mıydı? Mobilet var mıydı sormak, peygamberin dininde bisiklete cevap verecek yetenek var mı demektir. Peygamber aleyhisselam Efendimiz bütün zamanları ve bütün mekanları, bütün mahlukatı yaratan Allah'ın peygamberidir. Onun bisetinden, peygamberliğinden 15 asır, 20 asır geçmiş olması, Allah'ın şeriatının üstünden geçmiş olmasını gerektirmez. Allah'ın indirdiği din kıyamete kadar bakidir. Aynı tazelikte ve aynı geçerliliktedir. Peygamber aleyhisselam zamanında mobilet yoktu, tanker yoktu, yat yoktu. Ama hayatı yönlendiren her kural vardı. Biz bugün eğer füze konusunda, araba konusunda, bisiklet konusunda Allah'ın ne dediğini bilmiyorsak, bu Allah'ın dinindeki, şeriatındaki eksiklikten, yetersizlikten, 14 asır önce gelmiş olmasından değildir. Allah'ın dinini bilmediğimizdendir. Zeki çocuklarımızı fen bilimlerine, okuyamaz, alfabe çözemez çocuklarımızı hafızlığa ayırdığımızdandır. 100 seneden beri, hatta Viyana'dan döndüğümüz günden beri 10 tane parmakla sayılacak kadar kafası çok çalışan zeki insanı Allah'ın dinini öğrenmeye ayırmadığımız için bugün en basit meselelerde bile Allah'ın dini ne der diye bilemez duruma düştük. Bu Allah'ın dinindeki eksiklikten değil, bizim ilgisizliğimizdendir. Kardeşler, bir Müslüman karayollarında,

veya hava yollarında, denizin ortasında Allah'ın şeriatının kendisini başıboş bıraktığını zannediyorsa, trafik levhalarına trafiğe Allah'ın hükmetmediğini zannediyorsa, bu insan zımnen bilerek veya bilmeyerek Allah'ın dininin yollara hükmedemeyeceğini zannetmektedir. Biz arabamıza bindiğimiz an, caminin kapısından girdiğimiz an gibi Allah'ın gözetimindeyiz. Yani Allah-u Teala 14 asır sonra icat edilecek vasıtaları bilmiyor muydu? Biliyordu da kullarını başıboş bırakmayı mı düşündü? Hayır. Allah'ın şeriatında motorlu veya motorsuz bütün vasıtalar için geçerli olacak kurallar vardır zaten. Bu nedenle biz sadece kaza olmasın diye arabaya binerken besmele çekerek, ayetel kürsü okuyarak Müslümanlığımızı belgeleyemeyiz. Çünkü herhangi bir tanemizin kontağını çevirirken vasıtada Bismillahirrahmanirrahim demesi Allah'ın şeriatına uymak için değil, kaza yapmamak içindir. Menfaatten dolayıdır. O şeriata uymak değildir. O şeriatı can simidi olarak kullanmaktır. Halbuki Allah bizi şeriatının önünde tam teslim olmuş olarak görmek istiyor. Bunun için bize Müslüman diyor. Kontağı çevirirken besmele çekmek, ayet-el kürsü okumak, namaz kılmadığı halde ölünce musalla taşında camide namaz kılanların gelip ona namaz kılması gibi bir olaydır. Ayet-el kürsüyü okumak ya da arabanın dikiz aynasının altında arabaya binme duasının okunması, karınca duaları filan Müslümanlığı göstermez. Müslümanlığın suistimal edildiğini gösterir. Kul hakkına riayet eden, bomboş bir yolda dahi kırmızı ışıkta geçmeyen, çünkü Allah'ın kullarına eziyet olabilir diye düşünen, o zaman Allah'ın dininden yaşamış birisi olur. Tekrar bir sorunun cevabını vermemiz gerekiyor. Peygamber zamanında araba var mıydı? Karayolları var mıydı ki kırmızı ışığın hükmünü biz peygamberden öğrenmiş olacağız? Yoktu. Develer vardı, katırlar vardı, eşekler vardı, atlar vardı. Onlar da ne kırmızı ne beyaz bu ışıkta durmuyorlar ki zaten. Ama deveyi nasıl kullanacağını, yol adabının ne olduğunu söyleyerek gitti Peygamber Aleyhisselam Efendimiz. Dedi ki giderken, yollarda Müslümanlara eziyet edene Müslümanların laneti haktır dedi. Sen gecenin 12'sinde kornaya basarsan ve senin kornandan bir çocuk uyanırsa masum bebeğin lanetiyle sabahlarsın. Kırmızı ışık budur. Peygamber Aleyhisselam zamanında asfalt yoktu. Ama aynı beyin, aynı göz, aynı el, aynı vücudu taşıyan insanlar vardı ve onlara vasiyetini yaptı gitti Peygamber Aleyhisselam Efendimiz. Kul hakkından söz etti gitti. İnsan öldürmekten söz etti gitti. İntihar etmekten söz etti gitti. Vebale götüren şeyleri baştan engellemek diye bir kural koydu gitti. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselam zamanında araba yoktu, doğru. Mobilet yoktu, doğru. Bisiklet yoktu, doğru. Motorlu gemiler yoktu, doğru. Ama buyur ya Resulallah diyen müminleri vardı onun. Karıncaya karşı hassasiyet göstermelerini tembih ettiği zaman buyur ya Resulallah diyen müminler vardı. Onu görseler de görmeseler de Allah gördüğü için kurallara uyan müminleri vardı onun. Kardeşler, biz velev ki dünyanın en zalim, en facir, en Yahudi, en Siyonist devletinde bile olsa Allah'ın kullarının kullandığı bir yol olduğu için kurallara uyarız. Onu filan devlet koyduğu için değil.
uluslararası kural olduğu için filan değil.

0: beşeriyen bu canavar motorların elinde hayatını heder etmemek için bir takım kurallar oluşturmuş. Bu kuralların Kur'an'da yazması gerekmiyor. Kur'an-ı Kerim sütü çok kaynatırsanız taşar, mayalanmaz diye yazıyor mu? Hayır. Peki sütün taşmasına karşı niye hassasiyet gösteriyoruz biz Aygaz'da? Bütün insanlığın böyle bir teamülü var. Bu süt böyle pişirilir diye bu teamül Kur'an'da yazsa da yazmasa da biz Kur'an'ın israf talimatına karşı bir bilgimiz olduğu için ve teslimiyetimiz olduğu için bunu sütte de uyguluyoruz, suda da uyguluyoruz, israfa ait her yerde de uyguluyoruz. Allah-u Teala'nın şeriatında, dininde arabalara ait paragraf yok, uçağa ait paragraf yok. Ama her kurala, insanın korunmasına yönelik, canlının korunmasına yönelik her kurala uyacağına söz veren mümin kulları var Allah'ın. Kardeşler, bizim dinimizde intihar etmek, yani insanın kendisinin intihar etmesi başkasını öldürmesinden daha büyük suçtur. İntihar eden birisi ebedi cehennemde kalır. Ona helallik verecek bir insan yoktur. Başkasını öldüren birisi katilden kıyamet günü helallik alsa cennete girer. Varislerin haklarını helal etseler ya da bir yolla anlaşsalar kurtulur. Kısas yapılmasından kurtulur. İntihar edenin böyle bir hükmü yoktur. İntihara teşebbüs eden ebedi cehennemde kalacağı bir suç işlemiş olur. Eğer kullandığın vasıta intihara benzer bir görüntü veriyorsa sana Allah diyeceğini demiştir. Allah arabanın gazına şu kadar basın, şu kadar kilometre yapın demiyor. Kur'an trafik bilgisi kitabı değil. Ama ne diyor Allah? Canına kıyan yandı kıyamet günü diyor. Bütün insanlık teknolojisiyle, bilimiyle filan kilometreden sonra ölümdür bu araç diyorsa ve sen de o süratteyken kaza yaptın öldüysen rahmetli işe gidiyordu, zekat veriyordu, cennetlik diyemez kimse senin için. Derse insanlar der bu sözü. Sen trafik kurallarına göre intihar sayılacak bir suçla öldüysen cenazen bile kılınmaması gerekir senin. İntihar edenin cenazesi kılınmaz çünkü. Karayollarında 200 kilometre sürat yaparken ölen birisinin cenazesi kılınmaz. İntihardır bu. Allah arabalarla ilgili kural koymadı. Hayatla ilgili kural koydu. Eğer hayatın kuralları süratin bundan fazlasını ölüm görüyorsa sen intihar ettin demektir. Peygamber zamanında araba yoktu. Kur'an vardı. Din vardı. Din ayrıntıların dini değil. Din baştan sona bütün hayat için geçerli olacak ana kuralları koyuyor. Din temizlik yapın diyor. Sabun çeşidini saymıyor. Din kötü şeyleri yemeyin diyor. Zehirli şeyleri yemeyin diyor. Ama şu bitki bu bitki diye saymıyor. Ana kurallar var. Birinci kural kardeşler, trafikteki birinci kural intihar manasına gelecek her şey şiddetle haramdır. Allah muhafaza buyursun. Bu ebedi cehennemde kalmak demektir. İkinci meselemiz, bizim şeriatımızda insan öldürmek diye bir kavram var. İnsan öldürmek iki türlü olur. Birincisi, evden planlarsın, silahı alır gider, adamı oturduğu yerde vurursun öldürürsün. Bu kasti cinayettir.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
2: Bunun bölümü ayrı. Bir de hata ile insan öldürmek vardır kardeşler. Bir insan öldürmeyi kastetmeden yaptığı bir eylemden dolayı bir insanın ölümüne neden olursa buna hata ile öldürme denir. Bu mahkemeler ne derse desin, ha bilir kişi ne derse desin sana, eğer %100 trafik kurallarına göre haklı değilsen sen, nedir %100 trafik kurallarına göre haklı olmak? Sana trafik kuralları bu otobanda 120 yapabilirsin diyor. Otobanın ortasında çocuk oyun oynuyor. 120 yapabilirsin demiş. 120 ile giderken çocuğu gördün, frene bastın, durmadı. Sen %100 masumsun. Eğer fren bakımını zamanında yaptırdıysan, uyku sıkıntın yoksa, camların tam temizse, lastiklerin değişmesi gereken sürede değişmişse,

bu kurallardan %100 temiz çıktıysan, trafik açısından lastiğinden frenine, cam sileceklerine kadar tertemiz, buna rağmen sana trafik kurallarının 100 yapılabilir dediği yerde çocuk oynuyordu, ezildi, masumsun. Buna rağmen 60 gün aralıksız oruç tutman gerekir Allah'ın seni affetmesi için. Kazada öldürdüğün her insan için 60 gün oruç tutman gerekiyor, hiç ara vermeden. 57. günde bir sebeple bozuldu, bir daha başlıyorsun. Bu kadarla bitiyor mu? Bitmiyor. Eğer trafikte sen %5 hatalı bulunduysan, mesela lastiklerin işte 3000 kilometre önce değişmesi lazımdı, eski lastikle yola çıktıysan %5 sana trafik suçlu verdiyse, mahkeme seni temizlemiş olabilir, karşı tarafın sigortası tazmin etmiş olabilir, fakat senin diyet ödemen gerekir. Diyet nedir? 4 kilo 250 gram altını her insan için ödemek demektir. 4 kilo 250 gram altın. Tuttun, hamile bir kadını ezdin. 40 günden sonraki hamilelik sürecinde ise kadın, kadın için 4 kilo 250 gram, karnındaki 3 aylık bebek için de 4 kilo 250 gram varislerine vermen gerekir. Buna diyet denir. Mahkeme seni haklı çıkarmış. Tanıdık birini buldun, raporlar senin lehine yazılmış. Allah raporlara bakmaz, meleklerin yazdığına bakar. Kardeşler, trafikte din var, camideki kadar var. Camide ne kadar din, İslam varsa, trafikte de o kadar İslam var, o kadar Müslümanlık var. Şaka bir mesele konuşmuyoruz. Biz camide gözyaşı akıtıp, trafikte alabora bir hayat mı yaşayacağız? Biz neredeysek Müslümanlığımızla beraberiz. Ciddi bir şekilde Allah-u Teala'nın hata ile öldürmelere karşı tayin etmiş olduğu bir diyet var, bu ödenecek. Mesela hamile kadın örneğinde olduğu gibi, hamile kadın eğer öldüyse karnındaki çocuk da doğal olarak ölmüş olacak. İkisi için de 60'ar gün oruç tutulacak ve ikisi için de diyet verilecek. Bir enteresan şey özellikle vurgulayacağım kardeşler. Hangi dine bağlı olduğumuzu hepimiz anlayalım diye. Bakınız, İslamiyet diyor ki böyle bir kazada diyet ödenecek. Bu diyetin köy şartlarındaki bedeli 100 devedir. Şimdiki rakam hem altın olarak hem de deve olarak 150 milyarla 200 milyar arasında bir rakamdır. Yani diyet, insan diyeti. Tabii bu rakam şartlara göre değişiyor. Ortalama 4,5 kilo altın yapıyor. Şimdi bakınız kardeşler, İnsan böyle bir kazaya uğrayıp da birisinin canını kıydığı zaman kendisi ödemiyor bu diyeti. Kim ödüyor? Akrabaları ödüyor. Buna akile deniyor şeriatta. Neden? Adamı almış, işe giderken uygulu işe gidiyordu. Veyahut da bir yolla arabasını bakımsız yola çıkardı. Birisini öldürdü. Onun ödemesi gereken diyeti akrabaları ödüyor. Hem de annesi babası hariç diğer akrabaları ödüyor. Hadis-i şeriflerde böyle bilgi var. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu ümmet cemaat ümmetidir. Birlik beraberlik ümmetidir. Bu arabanın lastiklerini niye değiştirmiyorsun diye akrabalar baskı yapması gerekiyor. Sen her gün 5 saat uykuyla otobana çıkıyorsun. Çıkma kardeşim deyip polisi uyarmaları gerekiyordu. Bu adam uykusuz araba kullanıyor diye. Önceden akrabalık kollayıcılığını, emri bil maruf nehyane münkeri yapmadıkları için o gidip kaza yaptı, bedelini bütün akrabanın ödemesi gerekiyor ki ondan sonra gençlerini doğru dürüst terbiye edip 10 yaşında çocuğun altına jipi verip sokağa salmasınlar diye. Çocuğun altınla tartılması kadar ağır değerdeki bir arabayı henüz tüyü bitmemiş çocuklara verip otobanlara sürüyor insanlar.

sayıyor onu İslamiyet. Yani sizin arabanızdan sıçrayan çakıl taşı tespit edildi ki çok süratli gittin şehir içinde, 60 kilometreden fazla sürat yaptın, çakıl taşı tuttu çocuğun gözüne değdi. İki organdır göz, %50'si gittiği için yarım diyet ödersiniz. 60 gün oruç tutmuyorsun can olmadığı için ama diyeti ödüyorsunuz. Kolunu kırdınız. Yolculardan kolu kırıldı. Devirdin minibüsü. 7 tane yolcunun kiminin kolu kırıldı, kiminin ayağı kırıldı. Organın zararına göre zarar edilip o insandaki kayıp oranına göre diyetler hep ödenecek. Mesela tek bir parmağın diyeti onda birdir. 420 gram altın eder her parmak. Parmağın ucu kesilse onun da bir diyeti var. Bunu nasıl tayin ediyor şeriat? Doktora gidiliyor bilir kişi olarak. Bu parmağın vücuttaki oranı ne kadar diyor? İşte %3 değer yapar bu parmak diyor. %3 eksilmiş oluyor insan. O %3 ödettiriyor sana. Kardeşler, bu rakamlar tespit edildiği zaman UNESCO'nun Birleşmiş Milletler'in binasının yerinde kavak ağacı bile yoktu. Keşfedilmemişti o kıtalar o zamanlar. İmam-ı Azam talebeleriyle beraber bu hükümleri Allah'ın şeriatına yazdıkları ve anlayıp tatbik ettikleri zamanlarda medeniyet diye bir şey yoktu dünyada. Medeniyetlerin aslı olan İslamiyet vardı. Böyle bir dine mensubuz biz. Ben arabamın kornasına basamam her yerde. Sırf çocuk neşelensin diye bas yavrum kornaya diyemem. Ben lüzumsuz tükettiğim yakıttan kaynaklanan zehirli gaz havaya salınıyor diye düşünmek zorundayım ben. Bana bir kurumun ehliyet vermesi yeterli değil. Allah'ın murakabesinden kurtulup kurtulmadığımı görmek zorundayım. Ben polisten kaçabilirim. Sağımdaki solumdaki görevlilerden nasıl kaçacağım? Nasıl bir insan uykuluyken kullandığı araç yüzünden birisinin ölümüne neden olur da sonra hangi namazları kılacaksın da kıyamet günü onunla helalleşeceksin? Kaç defa hacca gideceksin de onları verip kurtulacaksın? Bir can kaç hac yapar? Bir çocuk 7 yaşında dalakları, böbrekleri alınıyor senin ezmenden dolayı. 50 sene dalaksız, böbreksiz yaşayan bir çocukla kaç paraya helallaşırsın? Kaç Kur'an hatmedersin de onun ciğerlerinin karşılığı sayacak onu Allah? Biz trafikte yapayalnız değiliz. Hani Allah'ın bizi gören gözleri? Hani sağımızdaki, solumuzdaki onlarca melek? Onlar sadece tesbih çekerken mi bizi görüyorlar? Sadece meyhanelerde alkol tüketenleri mi görüyorlar? Hayır. Melekler biz uyurken de bizimle beraberler. Konuşurken bizimle beraberler. Kornaya basarken de bizimle beraber melekler. Müslümanlık budur kardeşler. Gelişi güzel araç kullanamazsın. Gelişi güzel sayıp sövemediğin gibi gaza da basamazsın. Kornaya da basamazsın. Lüzumsuz far da yakamazsın. Biz kontrol altındayız. Biz kıyamet günü nefeslerimizin hesabını vermeyecek miyiz? Sadece kaba bir envanter verip de mi gideceğiz öbür tarafa? Hayır, hayır. Nefesler, nefesleri alışverişlerimiz, soluduğumuz hava, her şeyimizin hesabını soracak Allah-u Teala. Bu nedenle kardeşler, biz kul hakkı diye bir kavram zihnimizden asla çıkarmayacağız. Bir insan 20 sene, 30 sene hiç namaz kılmadan, hiç oruç tutmadan yaşayıp sonra samimi bir tövbeyle Allah-u Teala'nın huzuruna gitse onun cennete girme ihtimali %80'lerin üstündedir arkadaşlar. Ama senin ayağının ezilmesine, topal kalmasına vesile olduğun bir çocuktan helallik almadan cennete girme ihtimalin sıfırdır arkadaşlar. 20 senelik namazdan değerli bu açıdan bakıldığında, 30 senelik oruçtan değerli bu açıdan bakıldığında, haçtan çok daha değerli bu açıdan bakıldığında, bir insanın velev ki kafir olsun o insan,
Velev ki müşrik olsun.

Kul hakkı sadece müminlere ait bir avantaj değil. Her insanın hakkı kul hakkıdır. Allah-u Teala keçilerin bile hakkını koruyor. Sineklerin bile hakkını koruyor. Yarattı. Yani Allah biz ayağını kıralım diye hiçbir canı yaratmadı arkadaşlar. Kimseye yarattığı şeyleri ucuza vermiyor Allah. Canın affı yok. Can, canda af yok. Organlarda af yok. Bedeli çok ağır. Bunu namaz kılarak ödeyemezsin. Oruç tutarak ödeyemezsin. Lakin kardeşler, maalesef bütün dünyanın en büyük sorunlarından bir tanesi, bizim memleketimizin de sorunlarından bir tanesi bu trafik sorunu oldu. Öyle büyük bir musibete dönüştü ki ne bırakıp gidebiliyorsun ne o seni bırakıyor. Eskiden köylere kamyonlar çıkardı. İşte akşam kamyon, kum, çakıl bir şey dolu olurdu. Millet de onun üstüne biner. 20 tane köyü dolaşarak giderdi o kamyon. İşte o köyde durur. Oradan biraz daha çakıl alır, çimontoları bırakar. Boşalan yere birkaç yolcu daha alır. 20 köyü böyle dolaşırdı. Gece yarısı adam park ederdi. Şimdi köyler ağaç gibi araba dolu oldu. Bu büyük bir nimet. Büyük bir nimet ama her gelen nimet gibi beraberinde musibet getiriyor. Bu nedenle kardeşler, trafik kurallarına uymak filan ülkenin kanunudur beni ilgilendirmiyor. Allah beşeriyetin şeriata aykırı olmadan getirdiği kuralları kendi kuralı kabul ediyor zaten. Bu insanlığın menfaatinde ise Allah'ın kanunu odur zaten. İmam Şafii rahmetullahi aleyh diyor ki, nerede insanın menfaati varsa Allah'ın şeriatı odur diyor. Bu trafik kuralları filan partinin, filan yöneticinin, filan şirketin menfaati olsun diye konmuş şeyler değil ki. Bu nimetten, bu araçlardan daha zararsız nasıl istifade ederiz? İnsan bunu geliştirmeye çalışıyor. Bir yerde sağdan dön diyor, öbür yerde soldan dön diyor. Bunların hiçbir tanesi insanlar tarafından konduğu için atılması gereken şeyler değil. Kardeşler, biz kendi canımızdan da mesulüz, başkalarının canından da mesulüz. Şu sözü söyleyemeyiz mesela. Adam kaza yaptı, elhamdülillah kimseyi öldürmedi, kendi öldü gitti. Ama cehenneme gitti. İntihar ederek gitti. Bunun için bir takım kuralları şeriatın kuralları gibi kabul edip uymamız gerekiyor. Bir, kanunlarda tanınan sürenin öncesinde gençlere araba vermemek lazım. Sakıncalı bu. Yani bunu kanunlar koymuş olması önemli. Akıl koyuyor bunu zaten. Arkadaşlarına sükse yapmak için kural tanımıyor. Uçak motoru bulsa onu da taksiye takıp sokaktan geçecek çocuk. Derdi force atmak. Bir yere gitmek için kullanmıyor ki bu arabayı. Biz çocuklarımıza acımak, o çocuklarımızın vereceği zararı açmak zorundayız. Kardeşler, Peygamber Efendimiz şehitlikle ilgili hükümlerini sıralarken, işte filanca şehittir, filanca şehittir, filanca şehittir diyor. Malını korumak için kavga ederken öldürülen de şehittir diyor. Mal, yani bu sokağa atılabilecek, heder edilebilecek bir şey değil ki. Trafik kazalarına kurban edilen mal, harcanan malla kaç ülke ihya olur? Heder edilip gidiyor. Mal itlafı caiz değil ki. Yakıttan da söz etmek istiyorum. Diğer arabanın tenekelerinin ezilmesinden de söz etmek istiyorum. Mal itlafı da haram. İnsan itlafı da haram. Mal itlafı da haram. Elbette aralarında fark var ama haram bu. Dolayısıyla kanunen araç kullanması mümkün olmayan insanlara araç teslim edilmemeli. Mesela gözleri bozulan, artık uzağa doğru dürüst göremeyen birisi araç kullanmamalı arkadaşlar. Belki doktor raporu istemiyor senden devlet, sen kendin bu anlayışı göstereceksin. Mesela akşamdan sonra adam artık göremiyor, gündüz göre trafiğe çıkmayacaksın. İşlediğin cinayeti sorar Allah senden.
Biz sonra

Trafiğe yakalandık, yakalanmadık düşünüyoruz. Kimsenin arabasına vurmadı canım, yoldaki kenardaki şeylere, demirlere vurdu diyor. Ve bir kişinin arabasına vursan bir kişiyle helallaşacaktın. Yoldaki kenarlardaki demir, korkuluk dediğin şey 70 milyon, onların hepsini helallaşman lazım. O kadar ucuz değil ki. Bir, ikincisi kardeşler, pintilik İslami bir kavram değildir. Yahudiler akıllarınca Allah'ı ayıplamaya kalktılar. Kur'an-ı Kerim diyor ki Allah'ın elleri kapkatı böyle durur diyor Yahudiler. Allah'ın eli kilitlidir. Yani cimrilik ediyor, bize rızık vermiyor demeye getiriyor. Bildiğiniz Yahudiler şu, hani şu melunlar, melun nesil. Hullet eydihim bima lu'inu. Elleri kurusun Allah buyuruyor. Cimriliği nasıl Allah'a yakıştırırlar? Kur'an-ı Kerim reddediyor onların bu edepsizliğini. Yani melun olmuş bir millet. Ne dediği önemli değil. Fakat buradan anlıyoruz ki Kur'an-ı Kerim israf etmeyi haram saydığı gibi pintiliği de haram sayıyor. Pintilik de caiz değil. Tedavülden kalkmış, yedek parçası kalmamış bir arabayı ne kullanıyorsun kardeşim ya? Çocuk balonu kadar incelmiş lastiklerle otobana çıkıyorsun. Ne biraz daha, biraz daha, biraz daha pintilik, dar bir zamanda parayı kullan. Cebi para dolu, ya araba alma sen, devletin arabalarıyla git sağa sola, halk arabalarıyla git, ya da bu lastikleri değiştir. Araçlar üzerinde pintilik yapmak doğru değil arkadaşlar. Çok masraflı oluyor, saat. Oksijen değil ki bu, onu satınca boğulacaksın havasızlıktan. Saat gitsin kardeşim. Onu alan da olmaz, çöplüğe atacaksın mecbur. Yani araçlarda pintilik caiz değil. Mesela bir Müslüman fren yağını değiştirirken hangi yağı koyacaksınız kardeşim? Abi bir 20'lik var, bir 15'lik var, bir de 5'lik Çin'den gelmiş yağ var, hangisinden koyayım dediğinde Müslümanın tercihi kaliteli yönde olmalıdır. İyisinden koy kardeşim. İyisinden koy. Neden? Çünkü bu 3 çalışacak, 4. de başını belaya sokacak. Tedbir almak zorundayız biz. Farı yanmayan bir aracın varsa onu yaptırmadan yola çıkmayacaksın. Allah'tan korkacaksın. Ya tam işte ileride bir tamir, yok öyle bir şey yok. Yaptır öyle çık. Bir gün geç kalacağım. Hiç gitmemekten iyidir diyeceksin. Bunu örnek olarak verirken bütün trafik kurallarını tek tek saymayı düşünmüyorum kardeşler. Bir örnek veriyorum ki tamamına dair bir şuurumuz olsun, bilgimiz olsun diye. Yoksa özellikle bir araç bakımı nasıl yapılır onu anlatmıyorum. Bu arada şüphesiz lüksü de kastetmiyorum. Kaliteyi kastediyorum. Lüks israf olur bakınız. Lükse harcanan paranın vebalini veririz. Yani bir aracın jantında görüntü olması ne işe yarar ki? Ben onu görmüyorum ki aracın içinde zaten. Başkası görüyor, kaça yaptırdın bunu diyor. Sırf biri sorsun nerede yaptırdın, kaça yaptırdın diye şu kadar fazla para veremem canta ben. Bu israftır. Ama eğer aracın sağlamlığına çelik jant katkı getiriyorsa onu alırım. Çok fark var ikisi arasında. Her halükarda kardeşler, camide Allah'tan korktuğumuz gibi araçlarda da Allah'tan korkalım. Sadece bir çocuk ezme tehlikesinden dolayı değil. Hangi şeyden dolayı? Allah bizi gözlediği için. Sürat yaparken bizi gözlüyor. Hata işlerken bizi gözlüyor. Biz İsrail'de bile araba kullansak, kurallara uyarız. Neden? Çünkü İsrail'de ben araba kullanıyorum, kendime sadık olmam, kendi canıma vefakar olmam gerekiyor. Başkasının canını düşünüyorum ayrı bir konu. Ama belki boş otobanda öyle bir düşünceye girmem gerekmiyor. Kendi canımı düşünmem gerekiyor. Aynı şekilde kardeşler, insan zafiyetlerine karşı dikkat etmek lazım. Lütfen şuna dikkat ediniz. Peygamber aleyhisselam efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaza ne kadar önem verdiğini hiç konuşmama gerek yok. Hepimiz biliyoruz. Namaz, namaz, namaz, cemaat, namaz. Yani din namaz.

olmaz demek. Arkadaşlar, dostlar, aynı peygamber yemek hazırsa önce yemeği yiyin sonra kılarsınız demiyor mu? Neden? Çünkü senin kafan yemekteyken sen Subhanallah dedikçe bir nefes çekeceksin, o koku sana gelsin diye. Öyle namazın kıymeti yok. O zaman mesela başka ne buyuruyor? Herhangi bir tanenizin idrarı sıkıştıysa gitsin abdestini tazelesin, namaza öyle gelsin. Camide kıvranıp durmayın buyuruyor. Hadis söylüyorum arkadaşlar. Şimdi namazın bile kafanı meşgul edecek şeylerle kılınmamasını emreden peygamber. Sen iki gündür uykusuzsun. Önündeki direkleri bile böyle hayalet gibi görmeye başladın. Hala gaza basıyorsun. Bir 50 kilometre kaldı diyor. Sanki 50 kilometre kalınca araba kaza yapmıyor daha. Hayır arkadaşlar. Uykun sıkıştırdıysa, abdestin sıkıştırdıysa veya aç çok miden boşaldıysa, gözün kararmaya başladıysa araç kullanmayacaksın. Araç kullanmayacaksın. Dikkat edeceğiz. Araç kullanırken de bizi gözetleyenin Allah olduğunu düşüneceğiz. Radardan geçmek kolay arkadaşlar. Allah'tan geçmek çok zor. Biz radara yakalanmaktan değil, sağımızda solumuzda bekleyen görevlilerden daha dikkat etmek Müslümanlığımızın gereğidir diye düşüneceğiz. Allah yardımcımız olsun. Burada kardeşler, şimdi bu trafik kargaşasında yapılmış bir ders bir sürü soruyu beraberinde getirecek. O sorulara cevap vermektense ben burada hepsini konuşayım diyorum. Mesela trafik sigortası yaptırmak caiz mi sorulurdu eskiden. Şimdi faizle abi kardeş olduk, gerek kalmadı zaten öyle soru sormaya. Devletin yaptırdığı sigortalar arkadaşlar mecburen yapılıyor. Yani arabanın fiyatı gibi bir şey bu. Dolayısıyla bunu konuşmuyoruz. Yani bu yapılacak. Kasko gibi araçlar üzerinde yapılan ikinci tür çalınmaya karşı, kazaya karşı yapılan sigortalar çok önemli bir konu. Bu tip sigortalar İslam'da yoktur. Ama yaşadığımız ülkede böyle sigortalar yaptırabiliriz. İslam'da yok. Hırsızın elini kolunu salladığı yerlerde var. İslam başka şey, ahlaksızın ahlaklıdan güçlü olduğu yerler başka şeyler arkadaşlar. Bu kadar. Aynı şekilde bayanlar araç kullanabilir mi diye çok yoğun bir soru var. Yani direksiyon musaf yaprağı değil ki abdestsiz tutulur veya tutulmaz diyeceğiz. Yani kadın da kullanır, erkek de kullanır. Köyde traktör kullandırıyor, kimse sormuyor onu bana. Çünkü orada kahvede o oturacak, hanım traktörle şey, o zaman caiz. Şehirde. Fakat arkadaşlar, broşürde de göreceksiniz. Yollar mezarlık gibi. Satır başı kaza oluyor. 100 adım gitmeden bir kaza görüyorsun. Ve seni kurtarmak için, kazaya yardım için gelen ekip geçmiş olsun ne iş yapıyorsunuz diyor. Yani kolun kırıldı mı ulan, bu yandın mı, burada ne iş yapıyorsunuz diyor, ona göre ilgilenecek seninle. Önce arabaya bakıyor zaten. Böyle haşat bir arabaysa ulan bunda ne çıkar. Böyle bir yolda erkekliğin bile bir forsu yok arkadaşlar. Yani bayanların bu uzun yollarda araç kullanırken bu sıkıntıları var. Araç kullanmak haramdır denemez. Kimse Allah'ın adına kanun koymaz. Koyamaz zaten. Ama kamyonların sağı solu çıplak kadın resimleriyle dolu. Şoförlerin en gözde mesleği ahlaksızlık diye biliniyor. Bu ortamda ahlaklı, iffetli bir kadın nasıl araç kullanır? Kamyoncular onu sıkıştırınca sağda solda ne yapar? Onu anlayamıyorum ben. Yoksa araç kullanmakta bir sakınca yok. Kadın da kullanır, erkek de kullanır. Arabanın cinsiyeti yok ki. Sarı arabalar bayan arabası, mavi arabalar erkek arabası yazmıyor ki üstünde. Arabanın ruhsatı tek renk. Ama neye dikkat ettiğimizi özellikle vurguluyorum. Yani bu yollarda bayan nasıl

0: araba kullanır, bunu bilemiyorum. Ama bayanın araba kullanmasında Allah katında bir sakınca yok. Bir başka meselemiz kardeşler. Biz Peygamber Aleyhisselam Efendimizin ümmetiyiz elhamdülillah. Elhamdülillah. Onun ümmeti olmak hem şeref olarak bizim için bir kazanç, hem de peşinden gidince hep kazananlardan oluruz Allah'ın izniyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında araba yoktu. Ama kendisini taşıyan bir şeye bindiğinde okuduğu duaları vardı. Dolayısıyla biz kıyamete kadar her neye binersek onu okuruz. Mesela arabaya binerken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin okuduğu, Kur'an-ı Kerim'in tavsiyesiyle okuduğu iki satırlık bir duası vardı, onu okuruz. Subhanellezi sakhara lena hâzâ ve mâ künnâ lehu mukrinîn ve innâ ilâ rabbinâ lemunkalibûn deriz. Bize bunu hizmet ettiren Allah'ımız noksanlıklardan münezzehtir. O lütfetmese biz bunu nasıl kullanırdık? Yine Rabbimize döneceğiz deriz. Aynı şekilde 90 kilometreden daha uzun yola çıkan Müslüman yolcu, seferi sayılır. Onun da okuması gereken dua var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yolculuğa çıktı. O duayı okudu. Bunlar arkadaşlar mazot yerine geçmez. Balata yerine de geçmez bu dualar. Yani bu duayı okuyanın balatası eskimez diye bir büyü yok. Lakin sen Rabbine iltica eder, dua okursan sana balatayı bir kontrol ettireyim diye ilham ettirir. Bir uğrarsın, adam der ki sıfır balata abi, sen nasıl çıktın bu arabayla? Duayı okumazsan bir kamyonun altında onu hatırlatır sana. Dua okursan tamircinin önünde hatırlatır, serviste hatırlatır. Ne dediğim anlaşılıyor değil mi arkadaşlar? Dua adamı kurtarmıyor. Ama kapısına geldiğini görüyor Allah. Sana işaretler veriyor o zaman. Dolayısıyla yolculuk duası da var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin elinizdeki broşürler de var. Bir de aşağıda arkadaşlar küçük arabalara asılacak şekilde o duacıkları dağıtacaklar. Bayanlar da erkekler de alalım. Cüzdanımız, arabası olan arabasını alsın. Arabası olmayan cüzdanına koysun. Yola çıkarken okuyalım. Biz yolda da Rabbimize teslimiz. Evimizde de ona teslimiz. Sanki yani kazalar hep yolda mı oluyor? Evde kaza olmuyor mu? Evin önünden çıkarken düşersin. Gene Allah vereceği musibeti verir. Ama biz ona dönmesini bilelim. Yeterli olan bu zaten. Kardeşler, dersimizin özeti şudur. Camide ne kadar Müslümansak, karayollarında o kadar Müslümanız. Havada o kadar Müslümanız, denizde de o kadar Müslümanız. Allah'ın kontrolünden çıktığımız zaman istediğimiz kadar gaza basabiliriz. Allah sonumuzu hayır eylesin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
3: Radyo Hedef.
4: Hayat hızla akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı, eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık, her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
3: Radyo Hedef, FM 91.8.
8: Bugün genç olabilirsin, kuvvetli olabilirsin, zengin olabilirsin. Yarın ne olacağı hiç belli olmaz. Zenginliğine, gençliğine, kuvvetine güvenerek iş yapan, hele hele zulmeden çok ama pek çok pişman olacaktır. Zulüm payidar olmaz, hesabı çok çetin olacaktır. Allah korusun, onlara da dua edin, zalim olmasınlar. Zalim olmayın, mazlum olun. Çünkü zalim hesap verecek, mazlum haklarını muhakkak alacak.
3: Radyo Hedef, FM 91.8.

Bir Soru Bir Hayat başlıyor. Hazırlayan ve sunan Özlem Gınık. Program Yönetmeni Halil Bey.

Merhabalar sevgili dostlar, Hedef Radyo'nun gönül frekansında Bir Soru Bir Hayat programına hoş geldiniz. Yine bir pazartesi akşamında aynı muhabbetle, aynı heyecanla sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Bu akşam çok kıymetli bir konuğumuz var. 180 Derece Derneği Başkanı Sosyolog Murat Paydar bizlerle olacak inşallah. Kendisiyle dijital çağda mutlu, başarılı, huzurlu bir hayat için neler yapmalıyız başlığı altında. Çağımızın sunduğu fırsatları ve beraberinde getirdiği imtihanları konuşacağız. Evet sevgili dinleyiciler, dijital çağ bize büyük bir bilgi ve iletişim imkanı sunuyor, öyle değil mi? Ancak asıl mesele bu imkanları nasıl anlamlı bir yaşama dönüştürebileceğimizdir. İşte bu akşam hem başarıyı, hem huzuru, hem mutluluğu birlikte nasıl inşa edebileceğimizi arayacağız. Sizler de düşünceleriniz ve sorularınızla bu yolculuğa eşlik edebilirsiniz. Hedef Radyo iletişim hattımızdan bizlere ulaşarak katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz ki sizin sesiniz bu programın en değerli parçası ve ben numaramızı hatırlatmak istiyorum. 0531 843 56 33 numarasından ulaşabilirsiniz. Evet sevgili dostlar, insanlık tarih boyunca her çağ insanlara yeni imkanlar ve yeni imtihanlar getirmiştir, öyle değil mi?

0: İçinde yaşadığımız dijital çağ da böyledir. Kimilerimiz bu çağı bir tehdit olarak görüyoruz, kimilerimiz ise sınırsız fırsatların dönemi olarak değerlendiriyoruz. Aslında gerçek şu ki dijital çağ ne bütünüyle bir tehdit ne de bütünüyle bir nimettir. Onu anlamlı veya zararlı kılan insanın onunla kurduğu ilişkidir, öyle değil mi? Bugün cebimizde taşıdığımız küçük bir cihazla dünyanın kütüphanelerine ulaşabiliyor. Farklı kıtalardaki insanlarla iletişim kurabiliyor, yeni bilgiler öğrenebiliyor, yeni beceriler kazanabiliyoruz. Tarihin hiçbir döneminde insan bu kadar büyük bilgiye, bu kadar hızlı iletişime ve bu kadar geniş fırsatlara sahip olmadı. Fakat burada önemli bir soru karşımıza çıkıyor. Bilgiye ulaşmak kolaylaştı ama hikmete ulaşmak da kolaylaştı mı? İletişim arttı ama muhabbet de arttı mı? Bağlantılar çoğaldı ama bağlarımız güçlendi mi? Başarı araçlarımız arttı ama mutluluğumuz da arttı mı? İşte bu akşam bu soruların peşine düşeceğiz. Çünkü dijital çağda başarılı olmak yalnızca teknolojiye sahip olmak değil. Asıl başarı teknolojiyi yönetebilmekte. Zamanını yönetebilmekte. Dikkatini yönetebilmekte. Duygularını ve arzularını yönetebilmekte. Psikolojinin önemli isimlerinden Viktor Frankl, insanın temel arayışının haz değil, anlam olduğunu söyler, öyle değil mi? Ona göre insan hayatında bir anlam bulduğunda zorluklara dayanabilir, hedeflerine ulaşabilir ve iç huzurunu koruyabilir. Günümüzde birçok insanın problemi bilgi eksikliği değil, aslında anlam eksikliği. Çünkü insan sadece zihniyle değil, anlam duygusuyla da yaşar. Carl Jung ise insanın dış dünyayı keşfetmek kadar iç dünyasını da keşfetmesi gerektiğini söyler bizlere. Bugün birçok insan ekranlarda dünyayı geziyor fakat kendi kalbinin derinliklerine inmeye fırsat bulamıyor. Kendini tanımadan başarıya ulaşanlar çoğu zaman mutluluğu yakalayamıyor. Evet dostlar, sosyoloji bize başka bir hakikati hatırlatıyor aslında. İnsan sosyal bir varlıktır. İbn Haldun buna ümran der. İnsan ancak diğer insanlarla birlikte gelişebilir, öyle değil mi? Aile, dostluk, komşuluk ve toplumsal bağlar insan ruhunu görünmez sütunlarıdır. Bugün dijital ağlar dünyanın her yerine ulaşmamızı sağlıyor ancak bazen kilometrelerce uzaktakilere yaklaşırken aynı evde yaşadığımız insanlardan uzaklaşabiliyoruz, ailemizden mesela. Oysa mutluluk sadece bağlantıda olmak değil, bağ kurabilmektir. Sadece konuşabilmek, konuşmak da değil, hepimizin de bildiği gibi anlaşılabilmektir. Sadece görünmek de değil, gerçekten görünmektir. Evet sevgili dostlar, modern bilim bize beynin çalışma şeklini de anlatıyor, biliyoruz. Ama beyin bize diyor ki, beni sürekli uyaranlarla yorma. Derin düşünmeme izin ver. Odaklanabileceğim alanlar oluştur bana. Çünkü başarı dikkatini koruyabilenlerin ödülü. Kalp ise şöyle sesleniyor aslında bizlere. Ben yalnızca kan dolaştırmıyorum ki. Sevgiye, merhamete, şefkate ve anlamlı ilişkilere ihtiyaç duyuyorum diyor. Peki ruh ne diyor? Ruh ise daha derinden konuşuyor bizlerle. Ben sonsuzluk özlemiyle yaratıldım. Geçici şeyler beni oyalayabilir ama doyuramaz. İşte tam burada dengede olmak, ölçülü davranmak gerekiyor. Eline, diline, gönlüne sahip olmak. Teknoloji kullan ama ona teslim olma. Çalış ama kendini unutma. Kazan ama kalbini kaybetme. Anadolu irfanlarından Yunus Emre'nin de ifadesiyle insanın asıl yolculuğu dışarıya değil içeriye doğrudur. İnsan kendi özüne yaklaştıkça huzura yaklaşıyor. Peygamberlerin hayatına baktığımızda da bu dengeyi görüyoruz, öyle değil mi? Hazreti Yusuf başarıya ulaştı ama kibirlenmedi. Hazreti Süleyman büyük bir güce sahip oldu ama şükürden ayrılmadı. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hem bir devlet başkanıydı, hem bir öğretmen, hem bir eş, hem bir dost, hem de derin bir kulluk bilincinin sahibi. Onun hayatı da bize şunu öğretiyor. Gerçek başarı insanın dünyasını kazanırken ahiretini kaybetmemesidir. Gerçek mutluluk ise sahip oldukların çokluğunda değil, kalbinin huzurunda gizlidir. Yine Esma-ül Hüsna da bize bu yolculukta rehberlik ediyor. El hakim olan Allah hikmetli yaşamayı öğretiyor bizlere. El reşit doğru istikameti göstermeyi öğretiyor. es sabır hedeflere ulaşmak için sabrı öğretiyor. El basir bakışlarımızı bilinçli kılmayı öğretiyor. Eş şekür sahip olduklarımızın kıymetini bilmeyi öğretiyor. El vekil ise bütün gayretimizi gösterdikten sonra güven duymayı öğretiyor. Belki de dijital çağın en büyük sorusu da şudur. Bilgi çağında yaşıyoruz. Peki hikmet çağını kurabiliyor muyuz? Çünkü insan yalnızca başarılı olmak istemez. Aynı zamanda huzurlu olmak ister. Yalnızca kazanmak istemez. Anlam bulmak ister. Yalnızca yaşamak istemez. Güzel yaşamak ister. İşte bu akşam dijital çağın sunduğu fırsatlardan yararlanırken, zamanımızı koruyarak, ilişkilerimizi güçlendirerek, ruhumuzu ihmal etmeden nasıl başarılı ve mutlu bir hayat yaşayabiliriz? Evet, Asr suresi. Asra yemin olsun ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edenler, salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler başka diyor, öyle değil mi? İşte insanın en büyük sermayesi kontrol edebildiği zamandır. Başarıda, huzurda, mutlulukta zamanı doğru değerlendirmekle başlar diyorum ve kıymetli hocama hoş geldiniz diyorum. Murat Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
0: Evet, davet ettik. Davetimize icabet ettiniz. Bizler çok mutlu olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık Murat Hocam.
1: Ben teşekkür ederim bu imkanı verdiğiniz için. İnşallah bu akşam konuşacaklarımız Rabbimin izniyle bir yaralı gönle değer.
0: İnşallah.
1: Rabbimin lütfuyla hayırlara vesile olur inşallah.
0: İnşallah hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Evet Murat Hocam, biz Hedef Radyo dinleyicileri için sizi bir tanımak istiyoruz. Kendinizi bize kısaca böyle bir tanıtabilir misiniz?
1: Tekrar teşekkür ediyorum. İsmim Murat Paydar. 180 derece Bağımlılıklarla Mücadele Derneği Başkanlığı'nı yürütüyoruz.
0: Evet.
1: Doğma büyüme Ankaralıyım. Üniversiteyi Adana'da okuduk.
0: Evet.
1: Ama 1990 yılından itibaren sivil toplum faaliyetleri, vakıf dernek faaliyetleri içerisinde yer aldık. Halen de elimizden geldiğince, gücümüzün yettiğince nerede bir problem varsa oraya koşmaya gayret ediyoruz.
0: Allah
1: Rabbim
0: razı olsun.
1: Bizi bu dertten, bu gayretten geri koymasın inşallah.
0: Amin.
1: Çünkü varoluş gayemizin bu olduğuna inanıyoruz.
0: Evet.
1: İnşallah bunun üzere bir hayat yaşar. Bizden öncekilerin, rahmetli Erbakan hocamızın, Muhsin Başkan'ın olduğu gibi inşallah bu yolda, bu uğurda koşarken canımızı teslim edenlerden olmayı Rabbim lütfeylesin inşallah.
0: İnşallah, Allah razı olsun inşallah hocam. Hocam, bizim konumuzun başlığı dijital çağda mutlu, başarılı, huzurlu bir hayat yaşamak. Bunlar için neler yapmalıyız diyoruz, evet.
1: Evet.
0: Mutlu, huzurlu, başarılı bir hayat için neler yapmalıyız? Bize bunlar için söyleyeceğiniz çok sözünüz var sizin hocam.
1: Estağfurullah. Şimdi Özlem Hanım, demin son bitirdiğiniz yerden başlayarak devam edelim.
0: Evet.
1: Asra yemin olsun ki,
0: evet,
1: diyor ayet-i kerime, yani zamana.
0: Evet.
1: Şimdi bu ayet 620'li yıllarda geldi.
0: Evet.
1: Şimdi o zamanın asrı, zamanı, o zamanın özellikleri,
0: hı hı,
1: muhatap olduğu insanla 2026 dünyasının, 21. yüzyılın zaman dilimi, ihtivası, muhatap olduğu insan çok farklı.
0: Evet.
1: Ama sonuç itibariyle bu ayet-i kerime o zaman içinde yaşayan insanlara asra yemin olsun ki insanlar zarardadır diyor.
0: Hı hı.
1: O zaman bu asır dediğimiz bu zaman dilimi nasıl bir zaman dilimi?
0: Evet.
1: Yani işte ilk çağ diyor, orta çağ, hı hı, diyor, yeni çağ, yakın çağ diyor. Sonra teknoloji çağı geldi.
0: Evet.
1: Teknoloji çağı 20. yüzyılda birçok buluşların yapıldığı,
0: hı hı,
1: teknolojilerin insan hizmetine sunulduğu bir çağ idi.
0: Evet.
1: 21. yüzyıl ise dijital çağ.
0: Evet.
1: Şimdi teknoloji çağı ile dijital çağın arasındaki fark ne? Teknoloji çağında,
0: hı hı,
1: biz aletleri, araçları kullanıyor idik.
0: Evet.
1: Fakat dijital çağda ise artık dijitalizm insanı kullanıyor.
0: Evet.
1: İnsana hükmediyor. İnsanın tercihlerini, anlamını, her şeyini, hı-hı, hükmediyor.
0: Hı-hı.
1: Ne yediğine, ne içtiğine, ne giydiğine, kararlarına, hı-hı, kadar hükmettiği, anlayabildiği ve yönlendirdiği bir çağ.
0: Evet.
1: İşte o yüzden bu çağın insanı dijital çağı, dijitalizmi çok iyi tanımak zorunda.
0: Evet. Evet.
1: Sizin tanımadığınız yerde, sizin tanımlamadığınız yerde, Yusuf Kaplan'ın dediği gibi, tanımazsanız birileri sizi tanımlar diyor.
0: Evet.
1: Bizim,
0: evet,
1: tanımadığımız bu çağı birileri bizim için tanıdığı için, ki bunlar biliyorsunuz, hı hı, insanlık hak ve batıl mücadelesi üzerine var evet. olmuştur.
0: Evet.
1: Hazreti Adem babamızda şeytanın mücadelesi Habil'le Kabil diye devam eden bir

0: mücadelede
1: Evet.
0: şimdi sizin tanımadığınız, tanımlamadığınız bir çağda birileri bu çağı çok iyi tanıdıkları için ve tanımladıkları için ne oldu? Muhakkak ki şeytanın ayet-i kerimede buyurduğu diyor ya, ben onların yollar üstüne oturacağım diyor.
1: Dost doğru yollarının diyor. O doğru yolu biliyor o şeytan
0: Evet.
1: hocam. Evet.
0: Yani bu şeytan öyle bir şeytan ki dini çok iyi biliyor, psikolojiyi çok iyi biliyor, sosyolojiyi çok iyi biliyor, insanı çok iyi biliyor
1: Evet.
0: ve onları muhakkak ki sana isyan ettireceğim diyor. Şimdi şeytan, şeytani sistemler ve şeytanlaşmış insanlar.
1: Evet.
0: Bu üçlü yapı bu çağı çok iyi tanıdıkları ve tanımladıkları için ne oldu? Bizim bu hayatta başarılı, mutlu ve huzurlu olmamızın önündeki tüm engelleri ortaya koyuyorlar.
1: Evet.
0: Şimdi haşlanmış kurbağa deneyi diye bir deney vardır.
1: Evet.
0: Haşlanmış kurbağa deneyinde siz diyor bir kurbağayı kaynayan bir suyun için attığınızda canı yanacağı için diyor hemen kaçar diyor. Fakat ılık ya da soğuk bir normal bir suyun içine bıraktığınızda kurbağa fıtrat olarak onu sevdiği için diyor kaçmaz. Tam tersine hoşuna da gider diyor. Sonra siz o girdiği kabı çok kısık bir ateşle yakarsınız diyor. Şimdi ilk başta suyun kaynama derecesini kurbağa fark etmediği için su yavaş yavaş kaynar, kaynar, kaynar ve bir müddet sonra kaçma imkanı bulunmasına rağmen kurbağa kaçamaz. Çünkü artık uyuşmuştur. Şimdi bunu diyor ki toplumlara da uygulayabilirsiniz diyor bilim adamları. Siz diyor bir şeyi diyor direkt diyor onlara sunduğunuz zaman tepki göstereceklerdir.
1: Evet.
0: Ama diyor 15 Temmuz'da yaşadığımız gibi ülkemize kastedildiğinde sevki ilahi ile o gün Ankara'da yaşayanlar buna şahit olmuştur.
1: Evet.
0: Toplumlara aktı. Ama siz dijitalizmle birlikte 15 Temmuz'da direkt bir darbe girişimi değil de gönüllerin ve zihinlerin her gün adım adım saniye saniye işgal edildiği bir yerde bir müddet sonra artık herkes her şeyi biliyor. Bir dönem hatırlarsınız bir vesileyle Instagram
1: Evet.
0: yasaklandığında çocuklar ne diyordu? Bana ne dediğinizin hiçbir önemi yok. Eğer ki ben doğum gününü paylaşamayacaksam, ben bunları işte insanlara gösteremeyeceksem bana ne derseniz deyin ama Instagram'ı verin diyordu.
1: Evet.
0: Yani köle deyin, ne diyorsanız diyordu. Yani bu anlamda haşlanmış kurbağa sendromu dediğimiz insanların farkına varmadan yavaş yavaş ruhunun ve gönüllerinin işgal edilmesi, ifade edilmesi, şeytanın ve şeytanilerin istediği bir noktaya doğru götürülmesi istenen bir çağdayız.
1: Evet.
0: O yüzden
1: Haklı.
0: Müslüman olmak Allah ve
1: Uyanın.
0: Resulüne teslim olmaktır. Aynı zamanda sorumlu olmaktır. Bizim bu manada bu dijital çağı tanımamız, tanımlamamız gerekiyor.
1: Evet.
0: İslami usul ve esaslara, kaidelere göre. Bunu yapmadığımız zaman adımız Müslüman olabilir ama yaşantımız maalesef İslam olmayabilir. Bu
1: Evet.
0: riski de her geçen gün daha fazla görüyoruz. Şimdi dijital çağda yani insanlar dünyanın hangi çağında yaşarsa yaşasınlar, ilk
1: Evet.
0: çağdan orta çağa günümüze,
1: Evet.
0: dünyanın neresinde yaşarlarsa yaşasınlar, en temelde üç şey için yaşar. Bir, başarılı olmak. Yani bu hayatta ben başarısız olacağım diyen insan göremezsiniz. Yani bir iş adamı, bir esnaf, bir öğrenci, bir ev hanımı kim ne iş yapıyorsa o işi başarmak için
1: Evet.
0: yaşar. Şimdi çok başarılı olmak yeter mi tek başına? Milyonlar olan bir adam var ama mutlu değil.
1: Evet.
0: Demek ki başarılı olmakla beraber insanlar en temelde bir de mutlu olmak için yaşarlar.
1: Evet.
0: Bir diğeri de günün sonunda başını yastığa koyduğunuzda huzurlu uyuyabilmek ister. Yani bu hayatın en temel gayesi başarılı, mutlu ve huzurlu olmaktır.
1: Evet.
0: Şimdi bunun başarı ölçüsü dedim ya dünyanın neresinde olursa olsun, hangi çağda olursa olsun insanlara göre tanımı değişebilir. Allah'ın rızasını kazanmak başarıdır, para kazanmak, profesör olmak vesaire vesaire. O yüzden ne olursa olsun insanlar en temelde başarılı olmak ama başarılı olmak yetmeyeceği için mutlu olmak ve huzurlu olmak için yaşarlar.
1: Evet.
0: Kısaca şunu da söyleyeyim. Mutlu olmakla huzurlu olmak arasındaki fark nedir? Mutluluk dışsaldır, huzur içseldir.
1: Evet.
0: İkisinin dengesiyle bu üçü bir araya geldiğinde ha biz burada neden bahsediyoruz? Gerçek bir başarıdan bahsediyoruz.
1: Evet.
0: O zaman dijital çağda gerçekten başarılı, mutlu ve huzurlu bir hayat için ne yapmamız lazım?
1: Evet. Ne yapmamız lazım hocam?
0: Evet.
1: Evet.
0: Şimdi birincisi niyet.
1: Evet.
0: Şimdi hadis kitapları biliyorsunuz niyet bahsiyle başlar. Şimdi öncelikle söyleyelim hani biz ilahiyatçı değiliz. Yani sosyolog birisi olarak meselelere sosyolojik açıdan bakıyoruz. İlahiyatçı hocalarımızdan ve bizi dinleyen kişiler. O yüzden de ifadelerimizi daha yani sosyoloji perspektifinden evet. vaktimizi ifade edelim.

0: Şimdi niyet konusu. Şimdi insanoğlunun birazdan da yine böyle değineceğimiz sahip olduğu en önemli sahip olduğu Allah-u Teala'nın verdiği en önemli sahip olduğu şey beyindir.
1: Evet.
0: Şimdi beyin de çok saf bir çocuğa benzer. Siz ona neyi inandırırsanız onu gerçekleştirir.
1: Eğitilebilir.
0: Kesinlikle, fakat burada siz bunun farkında olarak Resulullah Efendimizin dediği gibi ya hayır konuş ya sus. Şimdi bilinçli bir şekilde doğru talimatlandırdığınızda hayra, hakka, hakikate, size, sizin menfaatinize hizmet edecekken siz bunun farkında olmadığınızda başkalarının telkinleri sonucu yanlış işlere, yanlışa hizmet eder hale
1: Rehberlikler
0: gelebilirsiniz.
1: değişiyor o zaman, evet.
0: Kesinlikle. Şimdi burada niyetimiz, niyet beyine istikamet çizer.
1: Evet.
0: İnsanı insan yapan şey aslında sahip olduğu sağlıklı bir beyindir. Şimdi sağlıklı bir beyine sahip olduğunuzda, birazdan yine onu konuşacağımız için niyet konusundan dışına çıkmayalım. Burada insanlar, demin de sizin söylediğiniz gibi Viktor Frankl'ın anlam arayışı. Şimdi burada bir anlam oluşturmanız, o anlamı niyetle beraber bütünleştirmeniz gerekiyor. Yani benim bu dünyadaki varoluş amacım ne, gayem ne? Şimdi
1: Evet.
0: beyninize bunu talimatlandıracaksınız. Bakın, Çanakkale'de Seyit Çavuş bunu bilmiyordu ama
1: Değil
0: bunu
1: mi?
0: yaptı. Ne
1: Evet.
0: yaptı? Dedi ki
1: Evet.
0: benim bu bombayı kaldırmam lazım. Şimdi bakın, beynine talimat veriyor. Bir iman, inançla beraber bu talimat beyninin aşırı derecede işte endorfin salgılamasıyla birlikte o topu yerleştirebildi.
1: Evet.
0: Şimdi bunun yapılmış çalışmalar da
1: İman ve
0: vardır.
1: inanç gücü de diyoruz buna. Dilin söylediğini beyin
0: Kesinlikle,
1: algılıyor. Bir kere bunun
0: kesinlikle öyle.
1: altını
0: Bakın, beyin
1: çizelim.
0: muhteşemdir fakat
1: Evet.
0: saf bir çocuğa benzer.
1: Evet.
0: Şimdi günümüz dijital çağın insanı niyetini kaybetti. Bakın, İmam-ı Azam Hazretleri mesela neden biz namazda sesli niyet ederiz? Hani kendimiz duyacağımız şekilde.
1: Evet.
0: Ya normalde ben hiçbir niyet etmeden, yani şu an akşam ezan okunmuş, hiçbir niyet etmeden Allahu Ekber desem
1: Evet.
0: kabul olur. Fakat İmam-ı Azam Hazretleri diyor ki sesli niyet kalbi istikamet çiziyor.
1: Evet.
0: Yani o farkındalığı oluşturuyor.
1: Evet.
0: Bizim aslında bir hayatın geneline, iki her sabah kalktığımızda, haftamıza, ayımıza, yılımıza, bütün ömrümüze niyetler ortaya koymamız gerekiyor.
1: Evet.
0: Niyet o yüzden çok önemli. Dijital
1: Evet.
0: çağda başarılı, mutlu ve huzurlu olmak istiyorsak önce neyi istediğimizi, niçin yaptığımızı, ne yapmak istediğimizi, bu soruları beynimize, insan trilyonlarca hücreden oluşur. O trilyonlarca hücresine o niyet beyanını söyleyecek. Sadece insan beyninde 100 milyar nöron vardır.
1: Evet.
0: Şimdi o Allah-u Teala'nın muhteşem ayeti, büyük ayeti tecelli edebilmesi için o sizin o beyninize o talimatı vermeniz gerekiyor ki beyin o bütün muhteşemliğiyle birlikte size o başarıyı, mutluluğu, huzuru getirebilecek şekilde konsantre olsun, çalışsın. Şimdi atalarımız ne demişler? İşleyen demir ışıldar. Ama
1: Evet.
0: şimdi dijital çağda siz niyet beyanı vermediğiniz zaman birileri sizin farkında olmadan
1: Niyetinizi yönetiyor.
0: kesinlikle niyetinizi yönlendiriyor. Ve siz niyetinizin hayır olduğunu, sizin menfaatiniz olduğunu düşünüyorsunuz. Bugün erkek olsun, kadın olsun, yaşlı olsun, genç olsun, yani maalesef böyle bir selin önündeki nesne gibi yaşama durumu var.
1: Maalesef.
0: Yani Japonya'da tsunami olduğunda ya da böyle büyük sel olduğunda bakıyorsunuz, koca koca nesneleri, hatta Japonya'daki deprem sonrası oluşan tsunami de hani o devasa gemileri bile suyun alıp nasıl götürdüğünü gördük.
1: Evet.
0: Şimdi bu hayat seline karşı da bizim hayat selini alıp istediği yere götürmemesi için sağlam bir duruşa sahip ihtiyacımız var.
1: Evet.
0: Yani selin götüremediği iki şey vardır. Temeli sağlam binalar ve çok köklü ağaçlar. O
1: Evet.
0: zaman bu hayatta niyetimizi çok güzel bir şekilde ishar edeceğiz. Niçin yaşadığımızı, nerede ne yapmak istediğimizi. Her yapacağımız işten önce o niyeti sağlam bir şekilde ortaya koyacağız. Burada da
1: Pergel gibi sabitleyeceğiz. O sabit ayak var ya
0: kesinlikle,
1: hocam.
0: evet,
1: Pergel gibi
0: pergel metaforunda olduğu
1: sabitleyeceğiz.
0: gibi,
1: Evet.
0: şimdi burada bir sabit niyetlerimiz olacak. İki, pergel metaforunda olduğu gibi duruma ve zamana göre
1: Evet,
0: değişebilen
1: değişen.
0: niyetlerimiz olacak. Demek ki öncelikle bir, insan ne için yaşar dedik? Başarılı, mutlu, huzurlu olmak için yaşar.
1: Evet.
0: İki, Bunun başarabilmesi için önce niyetini ortaya koyacak. Yani bütün hücreleriyle, bütün organlarıyla, bütün hayatıyla beraber niyetini ortaya koyacak. Bu niyet bireysel olabilir, toplumsal olabilir. Yani birden fazla. Yani Allah'ın rızasını kazanmak için de bir niyet ortaya koyacağız. İşimizde başarılı olmak için de, aile hayatımızda huzurlu olabilmek için de. Hepsi için niyetimizi duruma, zamana göre niyet edeceğiz ve niyetlerimizi de ara ara tekrar edeceğiz.
1: Evet.
0: Tekrarlayacağız. O zaman birincisi niyet etmek.
1: Evet.
0: İkincisi, dijital çağda başarılı, mutlu ve huzurlu olmak için dünyayı sorunsuz bir hayat beklentisi içinde olmayacağız.
1: Evet, hayatın gerçekleri bunlar. Bir imkan
0: şimdi,
1: dünyasındayız.
0: Baktığımız zaman özellikle biraz daha Türkiye ölçeğinde konuştuğumuzda Müslümanlar olarak bizler, Rabbim bizleri muhafaza buyursun ama bir dünyaya cennet yapma yarışına girdik.
1: Değil mi?
0: Yani evet, cenneti hocam. Dünyada arıyoruz.
1: Evet.
0: Yani Allah-u Teala'nın en sevdiği kulu, yani Efendimiz Aleyhisselatü'ne vermediği rahatlığı biz arıyoruz.
1: Evet, maalesef.
0: Resulullah Efendimiz diyor ki, rahatı arayan aldanmıştır.
1: Evet.
0: İnsan hayatı kalp atışına benzer. İniş ve çıkışlar vardır.
1: Bunlar da bize bildiriliyor zaten vahyin ışığıyla birlikte.
0: Güldüren de odur, yani ağlatan da odur diyor ayet-i kerimede. Yani iniş ve çıkışlar vardır. Yani Hatay depremi, o 6 Şubat depreminde bir tane market sahibini görmüştüm televizyonda. Ya bir gün önce, yani Hatay'ın en zengin insanlardan birisiymiş, çok durumu iyi, marketleri var. Yani pazar kahvaltısında soframda yok yoktu diyor.
1: Hı hı.
0: Ama bir gün sonra bambaşka bir dünyaya uyandılar. Rabbim hepsine merhamet etsin, yardım etsin.
1: Aynen.
0: Şimdi
1: mülkün
0: ne oldu?
1: Ama hayat olduğunu unutuyoruz.
0: Hayat devam ediyor. Yani sorunsuz bir hayat beklentisi içinde olmayacağız. Şimdi dijital çağ, bakın atalarımız ne kadar güzel söylemişler. Göz görmeyince gönül katlanırmış.
1: Evet.
0: Şimdi göz her şeyi görüyor.
1: Evet.
0: İşte eğer ki biz niyetimizi, ya ben bu dünyada geçeceğim, benim amacım Rabbimin rızasını kazanmak, Resulullah Efendimizin sünnetine ittiba etmek.
1: Evet.
0: Çok açık ve net bir hayat takviye istikamet çizilmiş bana.
1: Evet.
0: O yüzden de bana düşen sırat-ı müstakim üzere, varoluş gayem üzere yaşamak derseniz, buna göre lütfunda hoş, kahrında hoş der, yaşarsınız. Ama şimdi bu bilinçten uzak olduğunuzda, hayatınızın bir anlamı olmadığında ve sürekli size idealize edilmiş hayatlar, idealize edilmiş bedenler dayatıldığında, her şeye sahip olmanın mutluluk ölçüsü olarak dayatıldığı bir yerde, o zaman siz katlanmıyorsunuz. Neden onun evi var, benim yok? Onun neden arabası var, benim yok? Onun neden şu çantası var, neden benim yok? O niye bu kadar güzel, niye ben değil? Onun niye şöyle şeyi var, değil. Hep bir kıyas, hep bir
1: peşindeyiz, hız peşindeyiz,
0: evet,
1: kıyas peşindeyiz.
0: Yani o zaman ne yapacağız? Buranın cennet olmadığını, dünya olduğunu, bir imtihan yeri olduğunu bileceğiz. Buna göre hareket edeceğiz. Demek ki dijital çağda başarılı, mutlu, huzurlu olmak için sorunsuz bir hayat beklentisi içinde olmayacağız.
1: Evet.
0: Bir diğeri, kolaycılık hastalığına yakalanmayacağız. Hı. Nasıl yani? Şimdi gene bu dijitalizmden kaynaklı insanlar bir şeyleri kolay yoldan elde etmenin derdindeler. Yani kolay bir şekilde isteklerine kavuşacaklar. Fakat bu hayatın doğal akışına ters.
1: Evet.
0: Çünkü bir yerde eğer ki çok kolay yoldan bir şeyler elde ediliyorsa, orada ya haram vardır, ya illegalite vardır,
1: hı-hı,
0: ya da hormonlu bir şey vardır.
1: Evet.
0: Bu üçü de gerçek manada bize başarıyı, mutluluğu ve huzuru vermez. Vermemiştir, vermeyecek.
1: Empoze edilen de zaten bu.
0: Kesinlikle. Hocam. Yani kolay, bakın yine şimdi şöyle bir örnek verelim. Malumunuz bir nesneyi yere bıraktığınızda yere düşer. Çünkü yer çekim kanunu vardır.
1: Evet.
0: Bu kanun Allah'ın fizik kanunları, doğa kanunlarıdır.
1: Evet.
0: Şimdi bunları buradan da birazcık milli eğitim sistemimize bir selam göndermiş olalım.
1: Evet.
0: Sayın Bakanımız Allah razı olsun, bu konuda çok ciddi gayretleri var. Bu manada da tebrik ediyor, takdir ediyoruz. Fakat yıllara sari olarak gelen bir eğitim anlayışımız var. Bu eğitim anlayışımız doğa kanunları öğretiyor, doğrudur. Fakat bunun yanında Allah-u Teala'nın bir de hayat kanunları var.
1: Hı-hı.
0: Bakın o hayat kanunlarından biri der ki, Necm suresi 39. ayet-i kerimede, insana ancak çalıştığının karşılığı vardır.
1: Evet.
0: Yani gerçek manada biz bu dünya ve ahirette başarılı, mutlu, huzurlu olmak istiyorsak
1: gayreti ve çabayı gösteririz.
0: Alın teri dökmek zorundayız, gayret göstermek zorundayız, çalışmak zorundayız. Olmadan olmaz.
1: Evet.
0: Bu manada dijital hayatta başarılı, mutlu, huzurlu bir hayat için kolaycılık hastalığına yakalanmayacağız. Bir diğeri, biz kavramlarımızı unuttuk. Kavramlarımızı bilmiyoruz.
1: Evet.
0: Kavramlarımızı çocuklarımıza öğretmiyoruz. Bakın, insan kimdir sorusunun bana bütüncül anlamda anlatacak bir kitap, bir hoca daha bulamadım. Hı-hı. Çünkü insan kim olduğunu bilmediğinde, biz insanı tanımlamadığımızda, hı-hı, demin dediğim gibi şeytanın, şeytanilerin ve şeytan sistemlerin insanı tanımladığı bir yerde, bakın ne diyor? İnsan konuşan bir hayvandır. Hı-hı. İnsan alet kullanan bir hayvandır. Farklı filozofların farklı görüşleri. Hı-hı.

0: Yani haya duygusu imandandır diyor Resulullah Efendimiz.
1: Evet.
0: Şimdi
1: evet.
0: sizin hayayı anlatmadığınız bir insandan, insanlıktan ne beklersiniz?
1: Evet.
0: Hani diyor ya, utanmadıktan sonra dilediğini yap.
1: Hı hı.
0: Şimdi insan kimdir sorusu mesela, demek ki insan utanan, haya sahibi olan bir varlıktır.
1: Evet.
0: Yani bugün sokaklarımızda, bugün maalesef hayatın birçok yerinde o utanma, ar, haya duygusu kaybolduğunda birçok sıkıntıların da beraberinde geldiğini görüyoruz.
1: Evet.
0: Dijital hayatta evet. başarılı, mutlu, huzurlu olmak için insan kimdir sorusunun çok önemli olduğunu görüyoruz. Mesela insan kimdir? İnsan üreten bir varlıktır.
1: Evet.
0: İnsan üretmediği yerde tüketir.
1: Evet.
0: Tükettikçe de tükenir.
1: İşrar suresinde diyor ya hocam. Yani bir işi bıraktığınızda tekrar bir işe başlayın.
0: Evet.
1: Devamlı bir üretmemiz gerekiyor aslında.
0: Kesinlikle.
1: Bu bir psikolojik sağlamlık için de çok
0: Kesinlikle.
1: Önemli.
0: Kesinlikle. Psikolojik dayanıklılık
1: evet,
0: için de.
1: Evet, dayanıklılık.
0: Ya mesela şöyle söyleyeyim. Bir öğrencinin yaptığı ödev bir üretimdir.
1: Hı hı.
0: Bir ev hanımının yaptığı yemek bir üretimdir.
1: Evet.
0: Bir psikolog, profesör, doktor, hanımefendi şöyle bir şey demişti. Ben evime, bu yanlış anlaşılmasın, özellikle istirham ediyorum. Psikoloğun kendisiyle ilgili bir tasarrufu. Ben demişti evime bulaşık makinesi almadım.
1: Hı hı.
0: Çünkü bir psikolog olduğu için akşama kadar hem ders veriyor hem seanslar,
1: hı hı hı.
0: Danışan alıyor. Akşam ciddi anlamda zihnim yoruluyor. Ben akşam evimde o bulaşıkları yıkarken zihnimin dağıldığını, boşaldığını hissediyorum. Bakın aslında bulaşık yıkama bir üretimdir.
1: Hı hı.
0: Ama o anda da kendisini yenilenmesine,
1: evet.
0: zihnini rahatlatmasına bir vesile olduğunu, o evet. düşüncelerinin boşalmasına, o suyla beraber gittiğini söylemişti. Şimdi kastımız burada şu. Siz insanın elindeki tüm şiir yazmak bir üretimdir.
1: Hı hı.
0: Yazı yazmak bir üretimdir. Hı hı. Yani aklınıza gelebilecek. Şimdi üretmek İnsana has bir duygu, özelliktir. Efendim arada bal üretiyor.
1: Hı hı.
0: Allah-u Teala vahyettiği için üretiyor.
1: Evet.
0: İnek süt veriyor. Allah-u Teala öyle yarattığı için yapıyor bunu. Bile isteye iş yapan şey insandır.
1: Hı hı.
0: Bakın bu insana hı hı. ait bir özelliktir. Şimdi siz insan kimdir sorusunun yanına gençlerimize insan üreten bir varlıktır aynı zamanda deyip de bunu anlamlandırdığınızı anlattığınızda
1: evet, evet.
0: insan sürekli bir üretim içinde olmak isteyecektir.
1: Evet.
0: Çünkü üretmeyi bıraktığınızda insanlığın da yok olduğunu göreceksiniz.
1: Harika bir noktaya değindiniz hocam, gerçekten de yani hani bu çok önemli bir mevzuydu. Çünkü biz hep şunu söyleniliyor, daha doğrusu duyuluyor. Deniliyor ki işte insan bir hayvandır, değil mi? Yani bunun karşılığında söylenilebilecek bunlar düşünen, araştıran, sorgulayan bir
0: üreten,
1: varlıktır, değil mi? Üreten
0: evet,
1: varlıktır,
0: hayal
1: sahibi.
0: Ya işte bunun yani, gibi o kadar çok farklı özelliklerimiz var ki Özlem Hanım.
1: Gibi ayet-i kerimeler de, çok özür dilerim.
0: Estağfurullah.
1: Sözünü tüketme. Ayet-i kerimeler Hayır. de bunu söylüyor. Sorgulamaz mısınız?
0: Evet, evet.
1: Düşünmez
0: evet,
1: misiniz?
0: Evet.
1: Akletmez misiniz?
0: İşte insana ait özellik.
1: Ait özellikleri
0: Şimdi,
1: bildiriyor bize.
0: Burada bizim dijital çağda başarılı, mutlu, huzurlu olabilmek için kavramlarımızı da yeniden tanımlamamız Hı-hı. dedik. Bunlardan biri insandır dedik. İnsanı neden tanımamız lazım? Onunla alakalı birazcık malumat vermeye gayret ediyoruz. İnsan kimdir sorusunun birçok açıdan, yani bunun tek başına, şimdi bu arada vesile yeri gelmişken bu vesileyle dinleyicilerimizle paylaşmış olalım. Sahi eğitim modeli diye bir model geliştirdik.
1: Hı hı.
0: Biz bu modelde çok iyi matematik öğretmeyi taahhüt etmiyoruz. Çok iyi İngilizce hı hı. öğretmeyi taahhüt etmiyoruz. Bizim bu modelin amacı Allah-u Teala'nın yarattığı eşref-i mahlukat olan insanın insan olmak doğuştan mıdır? Yoksa insan Öyle olmak
1: öğrenilebilir bir şey
0: yaşadıkça ortaya konan bir meziyet midir?
1: Evet.
0: Yani insan olmak aslında bir makam mıdır?
1: Hı hı.
0: Konuyu çok fazla dağıtmadan bir örnekle burayı geçmiş olalım. Mesela Kemal Sunal'ın Hanzo diye bir filmi var.
1: Hı hı.
0: Anne babasından insan olarak doğmuş ama hiçbir insanla karşılaşmadığı için konuşmayı bilmeyen, kültürü hı hı. bilmeyen, okuma yazması olmayan,
1: hı hı.
0: hiçbir şey neyi niçin yapacağını bilmeyen bir varlık figürü görüyoruz.
1: Hı hı hı.
0: Şimdi insan demek ki sadece anne babadan insan olarak doğmakta değil, hı hı. yaşam süreci içerisinde öğrendiklerimizle ve davranışlarımızla alakalıdır. O yüzden Kur'an-ı Kerim'de insandan daha aşağı insanken, insandan daha aşağı varlıklara, hayvandan daha aşağı varlıklara dönüşebilme potansiyelinden bahseder. Şimdi bizim bu sahih eğitim modelinde biz insanlarımızın doğuştan getirdiği yeteneklerle, çağın gerektirdiği yeteneklerle donatmak suretiyle hı hı. hem bu dünyada hem ahirette başarılı olabilecekleri bir eğitim modelinin ve eğitim modelinin adlı modülleri tasarladık.
1: Evet.
0: Orada da kavramlarla, sözlerle inşa ve ihya diye bir modülümüz var. Burada mesela insan bizim için başlı başına bir ders.
1: Evet.
0: Biz çocuklarımız

0: Başından sonuna kadar insanın sadece biyolojik boyutuyla değil, bütüncül
1: Evet.
0: anlamda
1: Evet.
0: insanın biyolojik, psikolojik, sosyal, manevi ve zihinsel süreçleriyle bütüncül anlamda kim olduğunu anlatıyoruz.
1: Hı.
0: İnsan kimdir? Kime
1: Hı
0: insan denir? İnsan olmam neyi gerektirir?
1: hı.
0: Gibi
1: Hı.
0: bu üç sorunun cevaplarını.
1: Evet. Hocam bütün dünyada da zaten hocam artık akademik eğitimler ikinci plana itildi. Çünkü dünyaca bir ahlaki yozlaşma var.
0: Evet.
1: Herkesin yaşadığı kültüre ve değerlere göre. Çok özür diliyorum. Burada kısaca bir mesajımız var. Onu
0: Tabii.
1: sizin için okumak istiyorum. Bir saniye. Daimi dinleyicilerimizden yine Gülay Hanım bizlere mesaj atmışlar. Hayırlı akşamlar Özlem Hanım demişler. Hayırlı akşamlar Gülay Hanım. Yayın akışınız ve program çok güzel ilerliyor. Emeği geçen herkese teşekkürler. Murat Bey'e de aktardığı bu güzel bilgiler için çok teşekkür ederiz demişler kendileri.
0: Biz
1: Biz de
0: teşekkür
1: kendilerine
0: ederiz.
1: çok teşekkür ediyoruz. Evet hocam.
0: Allah razı olsun. Şimdi dediğim gibi konu çok uzun olduğu için detaya girmeden bu kadarla yetinmiş olalım. Dijital çağda başarılı, mutlu, huzurlu olmak için bir insanı iyi tanıyacağız dedik. İnsan kimdir? Bir diğeri fıtrat. Şimdi bizim değişmez kadim eğitimlerden biri de fıtrata uygun yaşamdır. Şimdi çocuğun gönül ve zihin dünyasında ya da insanların gönül ve zihin dünyasında fıtrata uygun yaşamı anlamlandıramazsanız o zaman bir takım sıkıntılar meydana geliyor.
1: Evet,
0: Başarı,
1: evet.
0: mutluluk ve huzur kayboluyor.
1: Evet.
0: Şimdi siz orijinal olan bir A markası telefonunuza orijinal olmayan bir şarj taktığınızda bir müddet sonra telefonunuzun arızalandığını görüyorsunuz.
1: Evet.
0: 24 saat şarjı gidiyorsa bir bakıyorsunuz 12 saate düşebiliyor. Yani o yüzden orijinal fıtrat orijinal olmak demektir. Orijinal yaşamak demektir. Allahu Teala'nın yarattığı kodlara göre yaşamak demektir. Şimdi siz benzinle çalışan bir arabaya dizel yakıt korsanız ne olur? O araç bozulur. Şimdi insanın da fıtrata uygun yemesi gereken, içmesi gereken, görmesi gereken, duyması gerekenler vardır. Siz o fıtratı bozduğunuzda başarılı, mutlu ve huzurlu bir hayatınız olmadı, olmayacak.
1: Evet,
0: O yüzden de
1: evet.
0: fıtrat nedir? Fıtrat uygun yaşam nedir? Bunu anlamamız, anlamlandırmamız çocuğun yaşına göre yani küçüklükten itibaren gönül ve zihin dünyasında soyut somut dengesini gözeterek anlamlı hale getirmemiz gerekiyor. Vaktimiz daraldığı için bunun da hızlı geçelim. Bir diğeri özgürlük kavramını anlatmamız gerekiyor.
1: Evet, özgürlük maalesef ki yani hani bunu bir sınırsızlık olarak tanımlanıldığı için hani özgürlüğün aslında sınırlar olduğunu anlatmış olmamız
0: Şimdi
1: lazım.
0: demin bir şey
1: Sınırlar
0: söyledik
1: dahilinde
0: ya
1: insan
0: Batı
1: özgür
0: ya
1: olur.
0: eksik söyler ya yanlış söyler
1: Evet,
0: diye. Şimdi
1: evet.
0: Batı'nın özgürlük tanımında ne var? Sen özgür bir bireysin. Bu hayat sana ait, bu beden sana ait. İstediğin her şeyi yapabilirsin diyor.
1: Bunun için hocam 1950-1960'lardan beri büyük çalışmalar var zaten. Sizin başta da anlattığınız gibi kurbağa deneyinde hocam. Yani yıllardır süren ve böyle adım adım ilerleyen aslında işte bireyselciliği, Amerikan bireyselciliği diyoruz biz buna hocam. Amerikan
0: Evet.
1: bireyselciliği tüm dünyayı sardı maalesef. Ve
0: Aslında bu
1: bu problem.
0: Kur'an-ı Kerim'de şeytanın Hazreti Adem babamızı kandırmasına kadar gider. Çünkü özgür bir şekilde cennette kalabilmenizin yolu bu meyve yemekten geçiyor demişti.
1: Evet.
0: Yani şimdi özgürlük Batı diyor ya bu beden senin, bu hayat senin, istediğin gibi davranabilirsin diyor. Şimdi bunu diyenlere diyorum ki sen özgür bir bireysin. Evet özgürüm. Her şeyi yapabilir misin? Özgürlük nedir? İstediğim her şeyi yapabilmektir. O zaman diyorum mesela kırmızı ışıkta durma. Niye duruyorsun? Hani özgürdün? Hani her istediğini yapma hakkına sahiptin? Toplumsal kurallar var değil mi?
1: Evet.
0: İşte şimdi mesela maç yapan bir çocuk bir takım rakip arkadaşına çelme takamaz. Kırmızı kart yer.
1: Evet.
0: Ya da
1: Mesela.
0: diyelim sokak maçıysa karşı tarafın istemediği bir şekilde tepkisiyle karşılaşabilir. Neden? Hani sen özgürdün? Hani istediğini yapma hakkına sahiptin?
1: Evet.
0: Yani herkes her istediğini ancak Robinson Crusoe gibi bir adada tek başınıza yaşıyorsanız İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Ama insan toplumsal bir varlık olduğu için, toplum içinde yaşadığı
1: Evet,
0: için
1: evet.
0: toplumsal açıdan baktığınızda sınırlara göre yaşamak zorundadır. İslami açıdan baktığınız zaman da dünya ve ahiret dengesini
1: Evet,
0: belirttiğinizde gene bir
1: evet.
0: sınır koymak zorunda. Bakın o
1: Evet,
0: yüzden
1: yani.
0: İslam hukuku özgürlüğü çok güzel tanımlıyor. Diyor
1: Evet.
0: ki, özgürlük kişinin kendisine ve çevresindekilere zarar vermediği müddetçe istediği her şeyi yapabilmesidir.
1: Evet.
0: Şimdi bu basit bir cümlelik tanımı genişlettiğinizde ortaya muazzam bir İslam medeniyetinin mükemmelliğin ortaya çıkıyor. Hı hı. Şimdi Müslüman dünya ve ahiret dengesiyle yaşayan bir bireydir. Hı hı. Hı hı. Yaptığı eylem onun hem dünyasına hı hı. hem ahiretine zarar vermeyecek.
1: Evet.
0: Yani bile isteye yanlış bir şekilde hapse de girememez, bile isteye kendini cehenneme atacak evet. eylemde de bulunamaz.
1: Evet.
0: Benim yapmış olacağım davranışım hem dünyadaki başarılı, mutlu, huzurlu olmama engel olmayacak, hı hı. hem de ahiretime engel olmayacak. Hı hı. Aynı zamanda benim yapmış olduğum bu eylem çevremdekilere de zarar vermeyecek.
1: Evet.
0: Bu bir hayvandır, işte başka bir insandır, bir nesnedir. Hı hı. Yani benim işte başka bir camı, ki canım sıkıldı, sinirlendim diye kırma özgürlüğüm yoktur. Hı hı. Vesaire. Bu anlamda dijital çağ insanlara dayattıkları başarılı, mutlu, huzurlu olmak için kavramları tanımlamalıyız evet. demiştik. Bunlardan evet. bir insan dedik, fıtrat dedik, evet. bir diğeri özgürlük. Bunları çoğaltabiliriz ama böyle hı hı. kısaca bir farkındalık olsun diye kavramlar anlamda bu üçüyle yetinmiş olalım. Bir diğer husus, dijital çağda başarılı, mutlu, huzurlu olmak
1: özgürlük
0: istiyorsak...
1: Özgürlük kısmında bir şey söylemek buyurun, istiyorum tabii. hocam diğer bir hususa geçmeden önce. Yani bizim özgürlüğümüz karşı tarafın sınırlarının olduğu yerde biter zaten.
0: Hı hı.
1: Ben de hani devamlı bunu anlatıyorum hocam. Bizim vatanımız sınırlarla çevrilidir.
0: Hı hı.
1: O sınırlar kaybolduğu zaman biz özgür olabilir miyiz? Hı hı. Hayır, özgür hı hı. olamayız orada.
0: Her an dışarıdan bir taarruz, saldırıyla...
1: evet, içsel ve dışsal taarruza uğrarız zaten. Yani biz vatanımızda özgürsek eğer, sınırlarımız olduğu için özgürüz diyoruz.
0: Evet.
1: Yani bu sınırlar dahilinde özgür olmayı gerçekten de çok iyi bir şekilde anlatıyor olmuş olmak gerekiyor. Yüreğinize sağlık. Gerçekten.
0: Teşekkür ediyorum. Bir diğer husus da dijital çağın insanlara dayattığı ihtiyaç ve istek ayrımı.
1: Evet. Maalesef.
0: Şimdi Yunan filozof Epiktetos ki mutlaka dinleyicilerimize tavsiye ederim. Epiktetos'un görüşlerinden derlenmiş, destek yayın evinden çıkan, hı hı. kendisinin efendisi olmayan hiç kimse hür değildir diye hı hı. çok güzel bir kitap var. Dili çok sade ve güzel. Şimdi Epiktetos orada diyor ki, siz diyor karnı aç olan bir hı hı. koyuna, değeri milyonlarca dolar olan bir pırlanta verseniz bir anlam ifade eder mi?
1: Hı hı.
0: Karnı aç olan bir koyun için bir pırlantanın önemi anlamı yoktur.
1: Yok. Evet.
0: Siz diyor karnı aç olan koyuna et verseniz bir anlam ifade etmez. Çünkü onun asli ihtiyacı ottur.
1: Hı hı, hı.
0: Şimdi burada insanın asli ihtiyaçları nedir sorusu.
1: Evet.
0: Şimdi insanların istekleri çok olabilir ama önemli öncelikle ihtiyaçlardır. Şimdi su mu asitli içecekler mi?
1: Hı hı.
0: Şimdi benim ihtiyacım sıvı.
1: Hı hı.
0: Ama isteğim asitli hı hı. içecekler olması... Asli ihtiyacımız su olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Şimdi bu örnek üzerinden bizim çocuklarımızın, eşimizin, kendimizin, insanların asli ihtiyaçları nelerdir?
1: Evet.
0: Şimdi bu asli ihtiyaçların da yine insanın o beş boyutuna göre düşüneceğiz. Biyolojik, psikolojik, sosyal, zihinsel ve manevi hı-hı, açıdan hı-hı. asli ihtiyaçlarımız hı-hı. nedir diye anlamlandıracağız.
1: Evet.
0: İşte bugünün en büyük problemi isteklerimizin asli ihtiyaçlarımızın önüne geçmiş olmasıdır.
1: Evet. Evet.
0: Bugün biz isteklerimizin peşinde. Hani Kur'an-ı Kerim'de Furkan Suresi 43. ayet-i kerimede diyor ya.
1: Hı hı.
0: Heba ve hevesini ilah edineni gördün mü?
1: Evet.
0: Dijital çağ günümüzde Mekkeli müşrikler taştan işte hamurdan putlar yapar taparlardı.
1: Hı hı.
0: Resulullah Efendimizin de buyurduğu gibi ben bundan sonra bunlara tapmayacağınızı biliyorum.
1: Hı hı.
0: Bizim
1: putlar
0: için
1: değişti
0: putlar
1: hocam.
0: Değişti.
1: Evet.
0: Heba ve heveslerimiz ve isteklerimiz bizim putlarımız oldu evet. maalesef.
1: Kır İbrahim içindeki putları diyor ya hocam işte.
0: İşte Kur'an-ı Kerim'deki İbrahim Aleyhisselam'ın o put kırma meselesini
1: evet.
0: günümüzde anlamlandıramadığımız için buradan evet. da İlahiyat Camiası'na selam
1: evet.
0: olsun. Çocuklarımızın gözünde sadece Hazreti İbrahim'in o Nemrut'la olan mücadele şeklinde anlattığınızda
1: hı hı,
0: aslında
1: hı.
0: bir şeyler eksik kalıyor. Yani
1: evet.
0: biz Allah'ın ayetlerini, Resulullah Efendimiz'in siyerini insanları ağlatmak için değil,
1: evet.
0: bu hayatı anlamak, anlamlandırmak için kullanmadık. Ya da bu çağın kavramlarıyla özü sabiteyi bozmadan görünür hı hı. kılamadık.
1: Evet.
0: O yüzden bugünkü gençler itiraz ediyorlar.
1: Evet.
0: Ve bu gençlerin imanı daha kavi olacak. Eğer ki biz onlara bu alanı açtığımızda, bu manada bizim o Kur'an'daki İbrahim ve put meselesini günümüzde daha görünür kılmamız gerekiyor.
1: Hı hı.
0: Kuyudaki Yusuf'u, zindandaki Yusuf'u, saraydaki Yusuf'u günümüze hı hı. taşımamız, gencimizin gönül ve zihin dünyasında anlamlı hale getirmemiz gerekiyor.
1: Evet.
0: Bu
1: evet.
0: anlamda istek ve ihtiyaçlar anlamında ayrımı iyi yapabilmemiz de dijital çağda başarılı, mutlu ve huzurlu bir hayat için son derece önemlidir.
1: Hı hı.
0: Burada bir diğer husus da

0: Bugün bizim dijital çağda başarılı, mutlu, huzurlu olabilmemiz için ilk başta söylediğimiz, yine sonunda biraz detaylandıracağımız beyin. Çünkü sağlıklı bir beyne sahip olamayan hiçbir insan, hiçbir Müslüman, hiçbir erkek, hiçbir kadın, hiçbir eş, hiçbir öğrenci başarılı, mutlu ve huzurlu
1: Olamaz.
0: olamaz. Neden? Şimdi bir örnek vardır meşhur. Elinizde bir var. Bir kağıda bir yazdınız. O birin yanına bir sıfır koyduğunuzda değeri 10 olur. 2 sıfır olduğunda 100, 3 sıfır olduğunda 1000, 3 sıfır daha eklediğinizde 1 milyon, 1 milyar, 1 trilyon gider. O biri sildiğinizde sağ tarafta kaç tane sıfır olursa olsun değeri topla çarp sıfırdır. Demek onu anlamlı kılan bir. Şimdi insanın sahip olduğu organlardaki o bir beyindir. Şimdi beyni zarar görmüş bir kişi hastaneye gittiğinde biz ne diyoruz ona? Bitkisel hayatta diyoruz. Çünkü bir bitki başkasının vereceği suya muhtaçtır. Başkasının ilgisine muhtaçtır. Başkasının bakımına muhtaçtır vesaire. Şimdi
1: Bu zamanımızda hepimiz bitkisel hayattayız hocam. Başkasının böyle düşündüğümüz zaman
0: işte
1: gerçekten
0: orada
1: dijital
0: dikkat
1: çok.
0: çekmek istiyorum. Hani finale geliyoruz. Yani bu manada insan önce beyin nedir? Beyin ne işe yarar? Beynimizi daha iyi nasıl kullanabiliriz? Beynimize zarar veren şeyler nedir? Beyni daha fonksiyonel kullanmak için ne yapmamız lazım? Bunu öğrenmemiz gerekiyor. Siz beyni sadece biyolojik anlamda aksonlarla, dendritlerle, nöronlarla anlatmaya çalışırsanız, temporal loblarla falan, işte o zaman hayata inmiyor. Bu dediklerimiz teknik terimler. Ama beynin Kur'an'daki ayetlerle, hadislerle, hayatın gerçekleriyle, bakın demin ne dedim? Beyin saf bir çocuğa benzer. Siz ona neyi inandırırsanız onu gerçekleştirir. Çok özür diliyorum dinleyicilerden ve sizden. Mesela
1: Estağfurullah.
0: bir anne babanın ya da bir eğitimcinin bir çocuğa, küçücük bir çocuğa, çok özür diliyorum.
1: Estağfurullah hocam.
0: Daha böyle ifadelerle kullanalım, fazla argoya kaçmadan. Senden bir şey olmaz dediğini düşünün bir çocuğa. Ve bir çocuk buna inandığında, ya demek ki benden bir şey olmaz diyor. Ben yapamam ki diyor. Aslında Allah-u Teala'nın muhteşem yarattığı, Hazreti Ali Efendimizin buyurduğu gibi her insan bir alemdir ve o aleminde nice cevherler gizlidir. Allah-u Teala yine bakın Epiktetos diyor ki, burada çok önemli, o yüzden bağdaştırayım. Epiktetos bundan 2000 yıl öncesinde insana bile değer verilmeyen Bizans'ta köle olarak dünyaya gelmiş ve topal birisi. Şimdi düşünün 2000 yıl sonra Epiktetos'u bize bugün konuşturan şey ne biliyor musunuz? Epiktetos kendine şu soruyu soruyor. Allah'ım, biliyorum ki sen boşa yaratmazsın. Benimle neyi murad ettin? Epiktetos bu sorunun cevabını aradığı için kölelikten kurtulmuş, büyük bir bilge olmuş, binlerce öğrenci yetiştirmiş. Her insanı Allah boşa yaratmadı. Ömer Halis Demir 15 Temmuz gecesi, işte o gün Allah'ın onunla muradı Türkiye Cumhuriyeti'nin işgalini engelleyecek büyük bir görevdi. Selam olsun şehitlerimize, selam olsun Ömer Halis Demir'e. Rabbim
1: Selam
0: bizlere
1: olsun.
0: de katında
1: Allah
0: makbul
1: rahmet eylesin.
0: olacak bir şehadet nasip etsin.
1: Amin. Çok
0: O
1: güzel.
0: yüzden burada beyin, hani geçen senenin en çok kullanılan şeylerden bir tanesi beyin çürümesiydi. Beyin çok önemli. Ne
1: Şöyle
0: olur,
1: çok önemli.
0: beyin nedir, beyin ne işe yarar? Çocuklarımız için, kendimiz için, sevdiklerimiz için, dijital çağda başarılı, mutlu ve huzurlu olabilmek için, dünyamızın ve ahiretimizin mamur olabilmesi için, Rabbimizin rızasını kazanabilmek için lütfen beynimize sahip çıkalım, onu sevelim, ona güzel talimatlar verelim. Benim babaannem hiçbir zaman saat kurmadan, akıllı saatler zaten yoktu, gece namazına kalkardı. Yatar
1: Zamanı
0: sabah
1: okurlardı
0: namazına kalkardı. Yatardı kuşluğa kalkardı. Çünkü hep niyetiyle beynine talimat veriyordu. Onlar bunu bilmiyorlardı. Az bilgiyle çok amel işliyorlardı. Bugün çok bilgi var, amel yok. Çünkü
1: Hikmet yok.
0: hikmeti, hakikati kaybettik. Son sözlerimiz şu olsun müsaadenizle.
1: Buyurun hocam.
0: Ey insan, adını hatırla. Tehlike unutmakta yatıyor. Ne olur bugün birazcık kendimizle baş başa kalalım. Birazcık tefekkür dünyamıza. Rabbimizin akletmez misiniz, düşünmez misiniz dediği yerde fe eyne tesabun, bu gidiş nereye diye soralım. Bismillah deyip günahlarına tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir. Hepimiz insanız, eksiyiz, hatalıyız. Hiç önemli değil. İslam geçmişle ilgilenmez. İslam gelecek projeksiyonu sunar. İslam umut dinidir, selam dinidir. İslam Allah varsa problem yok diyen dinin adıdır. Bismillah diyelim. Hedeflerimizi kendimiz için, ülkemiz için, ailemiz için, tüm insanlık için alalım, yola çıkalım. İnşallah hayırlara vesile olur diyelim.

0: İnşallah ağzınıza yüreğinize sağlık hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Dijital çağda mutlu, huzurlu ve başarılı bir hayat için neler yapabiliriz konuştuk sizle. Çok farklı bir perspektiften baktırdınız böylelikle. Dinleyicilerimizin de çok mutlu ve memnun olduklarına inanıyorum bir taraftan da. Yüreğinize sağlık. Bütün konuştuklarınız çok kıymetliydi hocam. 180 Derece Derneği'nde hocam, Bağımlılıkla Mücadele Derneği'nde bu eğitimleri veriyorsunuz zaten değil mi?
1: Yani bizler elimizden geldiğince davet edildiğimiz yerlerde, okullarımızda, vakıf derneklerimizde, devlet kurumlarımızda bu eğitimleri yapmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de bağımlılıklar üzerinden kullanmadan mümkün olduğunca pozitif kelimeleri seçerek bu eğitimleri yapmaya gayret ediyoruz. İnşallah dinleyicilerimizden de bu manada bir dua istemiş olalım.
0: Evet.
1: Bugün bir kısmını konuştuğumuz başarılı, mutlu, huzurlu bir hayat için ne yapmalıyız, ne yapmamalıyız manasında bir kitabımız çıkacak. Dualarını istiyorum. Rabbim faydalara olacak şekilde tamamlayıp nihayete erdirip basmayı nasip etsin. Bu manada dualarınızla talibiz.
0: İnşallah, inşallah hocam. Hayırlı şekillerde en kısa zamanda kitabınızı bekliyoruz. Allah razı olsun diyoruz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Evet sevgili dostlar, Hedef Radyo akşamından yine Bir Soru Bir Hayat programının sonuna geldik. Konuğumuz Murat Paydar hocamız, ağzına yüreğine sağlık, bizlere çok önemli mevzulardan bahsetti. Ve Hedef Radyo Genel Yayın Yönetmenimize çok teşekkür ediyorum bize vermiş olduğu desteklerden dolayı. Haftaya yine farklı bir konukla, farklı bir konumuzla sizlerle birlikte olmak üzere diyorum inşallah. Ve sizlere en güvenilir yere Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
2: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
6: Radyo Hedef.
7: Allah'ı, Resulünü ve onların gönül dostlarını anlatan bir program. İnsan, sevinci, hüznü, sevgiyi, muhabbeti yaşatan bir program. İnsan, sırrın, zühdün, aşkın menbaından. İnsan, hikmetin, devletin, saadetin pınarından. İnsan, murat, mürüvvet, namuşan. İnsan, toprak, et, kemik ve can. İnsan.
8: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı Cuma hariç hafta içi her akşam 22'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
6: Radyo Hedef FM 91.8.
9: Peygamber Efendimiz'i ağlatan cehennem olayı. Bir gün Peygamber Efendimiz aleyhisselam Cebrail'e cehennemi sordu. Cebrail aleyhisselam da uzun uzun cehennemi anlattı. Peygamber Efendimiz anlatılanlara dayanamayıp bayıldı. Kendine geldiğinde buyurdu ki, "Ey Cebrail, böyle şiddetli, felaket yere benim ümmetim girecek mi?" "Evet, ümmetinin büyük günah işleyenleri cehenneme girecektir." Bunun üzerine Peygamber Efendimiz çok ağladı. Sonra odasına çekildi. Sadece namaz için dışarı çıkıyor, bunun dışında kimseyle görüşmüyordu. Peygamber Efendimizin dışarı çıkma işinin üçüncü günü Hazreti Ebu Bekir kapısının önüne gelerek "Resulullah'ı görmek mümkün mü?" diye seslendi. Fakat içeriden bir cevap gelmeyince ağlayarak kapıdan ayrıldı. Sonra Hazreti Ömer gelip aynı şekilde söyledi. Ona da cevap gelmeyince ağlayarak oradan ayrıldı. Sonra Selman-ı Farisi Hazretleri geldi. Ona da bir cevap verilmeyince ağlayarak Hazreti Ali'nin evine gidip durumu anlattı. Hazreti Fatıma hemen hane-i saadete koştu. "Ey Allah'ın Resulü, ben kızınız Fatıma," dedi. Peygamber Efendimiz o anda secdeye kapanmış ümmeti için ağlıyordu. Hazreti Fatıma kapı açılıp içeri girince babasının ağlamaktan yüzünün sarardığını gördü. "Babacığım, size böyle ne oldu?" diye sordu. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, "Ey Fatıma, bana Cebrail gelip cehennemi tabakalarını anlattı. Ümmetimden büyük günah işleyenlerin cehenneme atılacağını bildirdi. İşte beni ağlatan, kederlendiren budur." Sonra Hazreti Fatıma ümmetinden günah işleyenlerin cehenneme nasıl gireceklerini sordu. Peygamber Efendimiz şöyle anlattı. "Günahkarlar tutulup cehenneme götürülürken, ya Muhammed, ya Muhammed diye bağırarak giderler. Fakat cehenneme yaklaşıp cehennem meleklerini görünce bunu unuturlar. Melekler, sizler kimlersiniz diye sorduklarında, biz kendilerine Kur'an inmiş olanlardan ve Ramazan'da oruç tutanlardanız derler. Melekler de Kur'an-ı Kerim Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine inmiştir derler. Bunun üzerine Peygamber Efendimizin ismini hatırlayıp, bizler Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetindeniz derler. Melekler de, Kur'an-ı Kerim'deki Allahu Teala'ya asi olan kimselerin hallerini bildiren ayetlerden haberiniz yok muydu diye sorar. Onlar da, vardı fakat gaflete geldik, şeytana uyduk derler. Hallerine çok üzülürler. Meleklerden izin isteyip hallerine uzun zaman ağlarlar. Gözyaşları kalmaz. Gözlerinden kan akmaya başlar. Sonra melekler onlara derler ki, bu ağlamanız boşunadır. Eğer dünyada böyle ağlasaydınız faydası olurdu. Dünyadayken Allah korkusuyla ağlasaydınız şimdi burada ağlamazdınız. Sonra meleklere emir gelir. Atın onları cehenneme.
10: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Camiye doğru giderken

Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi,

0: mi? Üzerimi yani nimetlerimi, altımı yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo size özel, sizinle güzel.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
2: İnsan. Programı hazırlayan ve sunan Kürşat Eren Bilge. Teknik yapım Halil Bekgil.

Allah'a giden büyük çile yolu açılmıştı. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz tebliğlere başlamış ve büyük imtihanlar üst üste gelmeye başlamıştı. Mukaddes başlarına toprak saçanlar, evlerinin kapısına beş parmaklarını canavar pençesi halinde kullanıp kan izleri çekenler, daha neler neler. Ona şair, ona kahin, ona mecnun, ona büyücü diyenler, Kabe'de namaz kılarken üzerine fezayı taşıyan mukaddes sırtına bir deve leşinin necaset keşesini ve işkembesini üzerine atıp onu namazdan alıkoymaya çalışanlar. Ama bunların hiçbiri ona tesir etmedi. Kainatın efendisi

Allahu Teala'nın seçilmiş, alemlere rahmet olarak gönderilmiş mukaddes bir varlığıydı. Zaman hızla ilerliyordu. Nihayetsiz olan mülkün seyyidi, Kevser havuzunun sahibi, Allah'ın sevgilisi 49 yaşlarındaydı. Hazreti Ali'nin yaşı ise 19'du. Peygamber amcası ve Hazreti Ali'nin babası Ebu Talip 87 yaşındaydı ve artık ölüm döşeğindeydi. Başucunda Allah'ın Resulü'nün kardeşi Abbas, oğlu Ali. Kainatın efendisi Ebu Talip'e dalgın dalgın baktılar ve fısıldadılar. Amca, şehadet getir de kıyamet gününde sana şefaat edebileyim. Ebu Talip gözlerini açtı, tekrar açtı. Sonra doğrulur gibi yaptı ve başını mukaddes yeğenine doğru bıraktı. Ağır ağır. Kardeşimin oğlu dedi, eğer Kureyşliler ölümden korktu da Müslüman oldu demeyecek olsalardı seni sevindirmek için hemen İslam'a girerdim dedi. İşte ne kadar çarpıtıcı değil mi dostlar? Ölüm döşeğinde ve hala davayı korktu korkmadı planını ele alıyor. Ve hala işi yeğenine sevindirmek veya sevindirmemek gibi nefsani hatır ve gönül sınırı içinde tutuyor. Hayret vericidir. Allah'ın Resulü, Abbas ve Ali üzgün üzgün bakışıyorlar. Ruhunu teslim ederken Ebu Talib'in dudakları kıpırdar gibi oldu. O zaman Abbas, insanlığın tacı olan kainatın efendisine döndü ve dedi ki, kardeşimin oğlu, seni temin ederim ki istediğin şehadeti getirdi. Allah'ın Resulü Ebu Talib için şöyle buyurdular. Ben işitmedim. Alemlere rahmet olarak gelen Allah'ın Resulü manzaradan o kadar üzüntü duydular ve bütün insanoğluna rahmet hazinesi kalplerinde öyle bir ayrılık acısı hissettiler ki, amca dediler, Allah tarafından yasak edilmedikçe daima sana mağfiret edeceğim dedi kainatın efendisi. Fakat Allah tarafından yasaklayıcı bir emir geldi. Müşriklerin o çılgın ateşin yaranı yani cehennemlik oldukları muhakkak suretle meydana çıktıktan sonra artık onların lehine velev hısıv olsunlar, ne peygamberin ne de mümin olanların istiğfar etmeleri doğru değildir. Tövbe suresi 113. ayet-i kerime. Ve hakikat sen Habibim, eğer sevdiğini hidayete erdiremezsin, her sevdiğini hidayete erdiremezsin. Fakat Allah'tır ki kimi dilerse ona hidayet verir ve o hidayeti erdirecekleri daha iyi bilendir diye buyuruldu. Kasas suresi 56. ayet-i kerimede. İşte ölçü buydu. Ve Hazreti Ebu Talip, Hazreti Ali'nin babası Ebu Talip böyle gitti. Artık Hazreti Ali'nin acısı ve üzüntüsünü siz hayal edin. Babasını kaybetmiş, hem de nasıl kaybetmişti. Hazreti Ali'nin acısı çok büyüktü. Gözünden yaşlar süzülüyordu. Ve zaman yine hızla devam ediyordu. Peygamberliğinin 10. yılında kainatın efendisi bir gün şöyle dedi. Artık hüzün yılı. Ebu Talib'in arkasından peygamber kalbini acıtan, yakan, kavuran bir ölüm daha geldi o sene. Hüzün selesinde tam 25 yıllık zevce, kainatın efendisine bütün varlığını teslim eden, Hazreti Ali'ye de en sıcak annelik kucağını açan büyük kadın, ilk Müslüman ve meleğin bizzat Allah'tan getirdiği selama nail insan Hazreti Hatice validemiz de o sene vefat ettiler. Namazı bizzat kendileri kıldırdı kainatın efendisi. Her şeye ve herkese saadet bahşeden, gözlerinde billur billur yaş akıtan kainatın efendisi, Hatice-ül Kübra'nın üzerine atılan kara toprağa uzun uzun baktılar ve döndüler. İlklerin ilki, Hazreti Hatice'yi toprağa verirken Cenab-ı Ali'nin içi sızladı. En sıcak anne kucağından mahrum olmanın derin üzüntüsü içinde gözleri yaşlıydı Hazreti Ali'nin. İslam'a ebedi dirim yolculuğuna

bir delikanlı kalmıştı Hazreti Ali. Ebu Talip ile Hazreti Hatice'nin ölümlerini fırsat bilen Kureyşliler daha da kudurdular dostlar. Daha da kudurdular. Allah'ın sevgilisine ve Müslümanlara ettikleri cefa hadsiz ve hesaba gelmez oldu. Nebi-i Muhterem'in hakikat nuruna bakan mukaddes gözler ufuklardaydı. Muhite doğru ilk çıkış tecrübesi Taif'te gösterildi. İlk istikamet Taif. Yanlarına eski köle ve ebedi aşık Harise oğlu Zeyd'i aldılar. Ve Mekke'de birkaç konakla Taif'e doğru yaklaştılar. Kalpleri mühürlü insanlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi etrafını aldılar. Alık alık, şaşkın şaşkın bakıyorlardı. Kainatın nur mayası buyuruyorlar ki Allah'a inanınız, ortaksız ve benzersiz Yaradan'ı ve onun Resulünü doğrulayınız. Sefil Taifliler iman etmek şöyle dursun. Kainatın tacının başına taş yağdırdılar ve mübarek ayaklarını yaraladılar. Kandan nalınları boyandı kainatın efendisinin. Her tarafını kan içinde bıraktılar. Eski köle ve ebedi aşık Zeyd bin Harise radıyallahu anh'a atılan taşlara karşı kendisini perde ediyordu. Taş geldikçe o tarafa dönüyordu Zeyd. Kainatın efendisine atılan taşlara, kafası gözleri yarılan Zeyd, efendisinin bir tarafına bir şey olmasın diye bütün yönünü ona veriyordu. Atılan taşlara kendini siper ediyor ve akan kanlarını kalbine gömüyordu Zeyd. Yeter ki kainatın efendisine bir şey olmasın. Ah, ona atılan taşları atan eller, hele iman etmediyse cehennemde ateşle haşrolacak olan zavallı insanlar. Zeyd'in başı da kaç yerinden taşla yaralanmıştı. Fakat Hazreti Zeyd radıyallahu anh kainatın efendisini korumak için ne kadar uğraştı ise ikisi de tepeden tırnağa kanlar içinde kaldılar. İşte kainatın efendisi Taif'te muazzam bir sıkıntıyla karşı karşıya olmuştu. Ve yine sabretti ve yine dinini tebliğ için devam etti. Bu arada zaman geldi, Miraç vakası asıl oldu. Ve Miraç vakasından sonra birçok insanlar yine felaklara döndüler. Farklı inanışlara döndüler. Yine sabretti kainatın efendisi. Sonra Miraç'tan önce olan bir olay daha vardı. İnşikak-ı kamer mucizesi meydana geldi. Gökte ay kendisine doğru kalkan ve bütün kainat nizamına memur bulunan mukaddes parmağıyla işaretiyle ikiye bölündü. Hira Dağı'nın iki yanında iki parça ay haline geldi. Müşrikler yine inanmadılar. Yine sihirdir dediler. Kainatın efendisi yine sabretti. Hazreti Ali yine o sıkıntılı anlarında onunla beraberdi. Bir gece kainatın efendisi her şeyi iyi biliyorlardı. Gece hem de ne garip bir gece. Zifiri karanlık. Her yanı tutmuş, her tarafta öldürücü bir sessizlik. Evlerinde Allah'ın Resulü ve Hazreti Ali. 23 yaşında iman kaynayan kalbinde bir delikanlı. Karşı karşıya oturdular. Allah Resulü'nün mesafe veren hayat ve mukaddes gözleri Hazreti Ali'yi süzüyordu. Kainatın efendisi dedi ki, ya Ali, ben Allah'ın emriyle Medine'ye hicret ediyorum. Evet dedi ey Allah'ın Resulü. Dedi ki kainatın efendisi, sen birkaç gün daha burada Mekke'de kalacaksın. Bendeki emanetleri tek tek sahiplerine teslim edecek ve yola çıkıp bana yetişeceksin. Evet dedi ey Allah'ın Resulü. Ve kainatın efendisi dedi ki, şimdi ben gidiyorum. Sen benim yatağıma yat. Bu böyle icap eder. Ve Hazreti Ali baş

üstüne ey Allah'ın Resulü dedi. Sormadın için, sormadı niye? Niye yatıyorum? Ne olacak? Senin yatağından olunca bir şeyler mi olacak diye sormadı. Neden, niçin soruları yoktu. Kainatın efendisi söyledi ve Hazreti Ali amenna saddakna dedi ve her anda kainatın efendisini tasdik eder sözüyle emredersin baş üstüne ya Resulallah dedi ve teslim oldu. İşte teslimiyetin, imanın güzelliği burada. Neden, niçin soruları yok. Ve Hazreti Ali gözünü kırpmadan yatağa yattı. Ve bir köşeye çekildi. Yasin suresini tilavete başladılar. Mukaddes dudaklarında şu ayet vardı. Biz onların önlerinde bir set, arkalarından bir set çektik. Böylece onları sarıverdik. Artık görmezler. Yasin suresi 9. ayeti okuduktan sonra ayağa kalktılar. Hazreti Ali'ye veda etti kainatın efendisi ve kapıyı araladı ve sessizce süründüler. Süzülüp gittiler. İşte sonra müşrikler geldi ve malumunuz baştılar ki çarşafın altında Hazreti Ali yatıyor. Allahu Ekber. Buyuruluyor ki Allah'ın meleklere emri vardı burada diyor. Koşun, Ali'yi korumakla vazifelisiniz. Allah'ın yüce fermanıyla Cebrail ve Mikail gökten indiler. Cebrail aleyhisselam Hazreti Ali'nin başucuna, Mikail aleyhisselam da ayak ucuna geçti. Cebrail'den Hazreti Ali'ye hitapla, ya Ebu Talib'in oğlu, saadet sana olsun ki Allah meleklerine seninle övünüyor. Allahu Ekber. Bu ne kadar büyük bir lütuf. Allah meleklerine seninle övünüyor. Ve bu sebeple de inen ayet şu idi. İnsanlardan öyleleri vardır ki nefslerini Allah'ın rızası yolunda satın alırlar. Allahu Ekber. İşte teslimiyetin en güzel noktası. Ve ondan sonra insanlar içeri girdi ve Hazreti Ali'ye hiçbir zarar veremediler. Ve daha sonra da çıkıp gittiler. Hazreti Ali zerre kadar taviz vermedi. İnanmıştı kainatın efendisine. Hiçbir zaman neden için soruları sormadı ki. Sadece emrine uydu ve Allahu Teala meleklerini onunla övündü. Hazreti Ali ne kadar anlatılsa azdır dostlar. Ne kadar irdelense yine azdır. Yine bir seferinde şöyle buyuruyor. Artık İslam şevket yolunda ve gittikçe kuvvetlenmek için küfür kanserlerini kökünden biçmek üzere bizzat şifa ve merhametten ibaret olan İslam, merhametten ibaret olan İslam kılıcı Allah'ın emriyle hicretin 7. ayında kınından çekilmeye başlandı. Artık savaşlar, seferler ve gazalar başlıyordu. Aslanıydı. Ve Hazreti Ali büyük bir üstünlük gösterdi ve orada da Allahu Teala'nın lütfuyla Bedir'in cenginde keferenin kafasında sayısız derecede yerlere yüzlere indirdiler kefereleri. Peygamber ordusu sağa sola bu harbin içerisinde kaçmaya peygamberin ordusu sağa sola döndü ve Hazreti Ali de onların arasında birçok seferler kılıç salladılar. Ama öyle bir kılıç ki ve cenk eden Müslümanların kulaklarında bilmedikleri, hiçbir şeye benzetemedikleri esrarlı nidalar duydular. Nidada şuydu: dayanın, ileri atılın, düşman zayıf, Allah sizinle. Yüce Allah müminlerle beraberdi savaşta ve buyuruyor ki, hani siz Rabbinizden imdat istiyordunuz da o da muhakkak ki ben size meleklerden birbiri ardınca binlercesiyle imdat edeceğim. Ve Allahu Teala Enfal suresinin 9. ayetini burada indirmişti. Düşman saflarına doğru korkunç ve müthiş kasırga gibi bir ceyran başlamış, görülmemiş bir hava dalgalanışı, yakan, eriten, kül eden bir afet, feza büyüklüğünde azgın bir üfürücü gibi haller almış ve savaş tam şiddetli bir şekilde Hazreti Ali'nin pervane gibi dönerek kükremesiyle, kılıç şakırdılarıyla savaşı en üstün önlerde götürenlerden biri olmuştu. Hazreti Ali girdiği savaşlarda destanlar yazıyordu. Müslümanların destan yatağı o gün

yoldaşı hemen kainatın efendisinin yanına koştu. Kabzayı gösterdi, kırık kabzayı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona bir değnek attı. Bununla dövüş ya Ukkaşe dedi. Hazreti Ukkaşe de aynı savaşın içerisinde peygamber elinden aldığı değnekle yine hücuma geçti. Sonuna kadar cenk etti. Bir de ne görsün, elindeki kalıncaki değnek muazzam nefis bir kılıç olmuş. Keferenin kafasında kılıyordu Ukkaşe. Ukkaşe Hazretleri hangi gazaya gittilerse ellerinde hep o esrarlı kılıç vardı. Ve o da tarih yazdı Ukkaşe'de. Allah-u Teala onun da hatırına bizleri affı mağfiret eylesin. Hepsi apayrı destan yazdılar. Gazvelerde hep aynı şekilde büyük keferelerle karşı karşıya kaldı Ali. Hepsiyle birlikte karşı karşıya geldi ve hepsini de aşağı indirdi. Kılıcını Hazreti Ali'nin haykırmasıyla kılıcını yiyen bütün kefereler teker teker yere düşüyorlardı. Çünkü Ali Allah'ın kılıcıydı. Savaşlar birbirini kovaladı dostlar. Ve artık zaman geldi. Ama ne zamanı? Alemlerin rahmeti, cihanın en büyük ziyneti, nihayetsiz mülkün seyyidi Cenab-ı Ahmet sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün Müslümanların efendisi ve müttekilerin imamı ey Ali merhaba dedi. Ve buyurduğu bu mübarek insan Hazreti Ali en küçük kızı olan kainatın efendisine Hazreti Fatıma ile evlendirmeyi düşünüyordu. O aralar kainatın efendisinin en küçük ve en sevgili kızı Hazreti Meryem, Hazreti Amine, Hazreti Hatice ve Hazreti Ayşe gibi yeryüzünün en büyük kadınları arasında halkanın en üstünlerinden biri ve diğer sınıfın en ilerisi kadınlık dünyasının semasında pırıldayan bir güneş, peygamber gülistanında yetişen solmaz bir çiçek vardı. Onun ismi Fatıma idi. Fatıma Arapça kesmek manasındaydı. Yani Fatıma kendisi ve zürriyeti cehennem ateşinden kesilmiş demektir. Zehra beyaz ve nurani yüze de deniyordu. Fatımatu Zehra. Diğer ismi Betül. Kendisini Allah'a vermiş ve ruhunda ondan başka hiçbir alakaya yer bırakmamış manasına geliyordu. İşte alem ve ahenkte bundan güzel bir çift görülmedi. Nur nesli kol kol günümüze kadar seyitler bu koldan ileri geleceklerdi. Bir gün derin ve ince Fatıma mukaddes babasına içecek su getirmişlerdi. O zaman 15 yaşını doldurmuştu Hazreti Fatıma. Nebi-i Muhterem'in elinden su bardağını alıp dönerken kızlarının gelinlik çağına gelmiş olduğunu gören Allah'ın Resulü hayırlı bir kısmet vermesi için Cenab-ı Hakk'a dua ettiler. Bu gece Cuma gecesiydi. Rahmeti sonsuz olan Rabbimiz meleklerin sultanlarını Cebrail, Mikail, Azrail ve İsrafil aleyhisselamı ve diğer bütün melekleri huzuruna davet ederek Habibi, Edibi, Cenab-ı Ahmet sallallahu aleyhi ve sellemin kızları Hazreti Fatıma'yı kullarından en çok sevdiklerinden Ali bin Ebu Talib'e nikahladığını ve Cebrail aleyhisselam ve bir bölük melekle de bu hususu Hazreti Peygamber'e emir ve tebliğ ederek İslam şeriatının hüküm ve icaplarına göre nikahlarının kıyılmasını istediğini bildirdi. Cebrail aleyhisselam Allah'ın emrini sonsuzluk nebisine tebliğ eder etmez Nebi-i Muhterem saadetle tebessüm buyurdular ve Hazreti Ali'ye haber gönderdiler. Halbuki daha önce Fatıma-tı Zehra'yı istemeye evvela Hazreti Ebu Bekir gitmişti. Demişti ki ey Allah'ın Resulü kızın Fatıma'yı Ali'ye istemeye geldim. Allah'ın Resulü cevap vermediler. Aynı hareketi Hazreti Ömer radıyallahu anh da tekrarladı. Yine cevap alamadı.

İkisi birden Hazreti Ali'ye gidip dediler ki, git kendin iste. Öyle görünüyor vaziyet. Ve Hazreti Ali'ye böyle dediler. Gönlünde okyanuslar dalgalanan ulvi delikanlı Allah Resulü'nün huzuruna geldi. Gözleri yerde ve dili düğüm düğüm bağlı. Ve sıkılarak, utanarak muradını arz ettiler. Kainatın efendisi cennetler gibi tebessüm ederek Hazreti Ali'nin yüzüne baktılar. Bu arada Hazreti Ali sustu, gözü önündeydi. Allah'ın sevgilisi mukaddes dudaklarında sonsuz manalar aydınlatan bir gülüşle dedi ki, dünyalık olarak neyin var ya Ali? Kainatın efendisinin sevgilisi şöyle dedi, bir zırhımla bir atım var ey Allah'ın Resulü. Atın sana lazımdır ya Ali, git zırhını sat, parasını getir dediler. Cenab-ı Ali keremallahu veçehu zırhını Hazreti Osman radıyallahu anh'a 480 dirheme sattı. Hazreti Osman radıyallahu anh zırhı satın alıp parasını yine Hazreti Ali'ye verdikten sonra zırhı da hediye olarak yine geri verdiler. Bunu duyan Nebi-i Muhterem Hazreti Osman'a pek çok dua ettiler ve Osman cennette benim öz kardeşimdir diye buyurdular. Ve bundan sonra Hazreti Ali keremallahu veçenin para avuçlarında, gözleri yerde, dili düğümler içinde yine kainatın efendisinin huzuruna geldi. Ve dedi ki, zırhımı sattım ve parasını getirdim ey Allah'ın Resulü. Alemlerin efendisi mukaddes elini uzatıp o paradan birazını aldı. Ve Hazreti Bilal-i Habeşi'ye haber verip buyurdular ki, ya Bilal, al bu parayı çarşıya çık. Biraz gül yağı, gül suyu al. Geri kalan para ile de bal al ve mescidin bir kenarında temiz bir kap içinde su ile eziniz. Bal şerbet yapınız ki nikah kıyıldıktan sonra içelim. Ensar ve muhacirlerden mevcut bulunan sahabilerimi mescide davet eyle ve Fatıma-tü Zehra ile Ali'nin nikahlarının kıyılacağını halka ilan et diye buyurdu. İşte Hazreti Ali birçok savaşlarda bulunmuş, Allah'ın aslanı, aşere-i mübeşşere, cennetle müjdelenmiş olan ve yanında biricik hatunu Hazreti Fatıma, dünyalık olarak ellerinde hiçbir şeyleri yok. Onlar hayatlarını sindire sindire yaşadılar derken, onlar yoklukta buldular gerçeği. Allah için harcamakta buldular gerçeği. Şu anda tomarlarca parası olan insanlar, paranın hesabının nereye gittiğini bilmeyen insanlar, Allah yolunda parasını harcamayı bilmeyen insanlar, ahirette en çok hesap verecek insanlardır. Ama yokluk her zaman için Allah-u Teala'nın bir lütfudur. Peygamber Bülbülü Hazreti Bilal radıyallahu anh Allah'ın Resulü'nün emirlerini yerine getirmeye gitti. Sahabi ulularından Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Abdurrahman bin Avf mescide gelip oturdular. Diğer sahabiler de akın akın geldiler Peygamber mescidine. Hepsi içi dışı cıvıl cıvıl insan kaynıyordu mescidin. Ve kainatın efendisi sahabilerin huzurunda şu hutbeyi okudular. Bütün hamd ve şükür alemlerin Rabbine ait ve layıktır ki o ilahi nimetleriyle övülen, sonsuz kudretiyle ibadet edilen, ezeni saltanatıyla da boyun eğilen, azabından kendisine sığınılan ve ilahi emri yerlerde ve göklerde hakim olan zattır. O alemlerin yaratıcısıdır ki yüce kudretiyle bütün varlıkları yaratmış ve adaletli hükümleriyle bunları birbirinden ayırıp onları İslam dini
ve ulu peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle şereflendirmiştir. Yüce Allah evlenmeyi bir kaynaşma, vazife, adalet ve geniş bir hayır kılmıştır. Bununla ilahi hükümleri temsil ederek insanları ve cinleri vazifelendirmiştir. O öyle kudretli bir yaratıcıdır ki topraktan ve sudan insanı yaratmış ve ona soy sop vermiştir. Rabbim her şeye kadirdir. Allah'ın emri hükmüne, hükmü de takdirine tesir eder. Bu hükmün bir takdiri de ve her takdirin de bir kitabı vardır. Cenab-ı Hak istediğini var, istediğini yok eder. Asıl kitap onun katındadır. Şimdi Rabbim bana kızım Fatıma'yı Ali bin Ebu Talip'le nikahlandırmamı emir buyurmuştur. Ben de sizi şahit kılıyorum ki Ali mevcut gelenek ve Allah'ın emriyle söyleyeceğim şeyi kabul ederse 400 dirhem gümüş mirhiyle kızım Fatıma'yı Ali bin Ebu Talip'e nikahladım. Rabbim kendilerinin varlıklarını bir araya getirsin ve bunu kendilerine mübarek kılsın. Nesillerini temiz, kendileriyle çocuklarını geniş rahmetinin anahtarı, yüce hikmetinin kaynağı ve Muhammed ümmetinin güvenlik sebebi eylesin. İşte söyleyeceğim söz bundan ibarettir. Rabbimden kendim ve sizin için mağfiret dilerim. Kainatın efendisi bu mübarek sözlerden sonra Hazreti Ali keremallahu veccehu ayağa kalktı ve o da şu mısraları okudu hutbesinde. Bütün hamd ve şükürler, ibadet ve metü senalar üzerimize sonsuz nimetler yayılmış ve yetişir, kudret ve fevzi semadiyesini bizlere kaplamış olan Cenab-ı Rabbul Alemine mahsustur. Varlığı zariri olan yüce zatından başka ilah olmadığına öyle bir şehadet ederim ki o şehadet ilahi rızasına muvafak, mutabık ve makbul olsun. Bunun içinde baki olan Rabbimize hamdü senalar olsun. Huzurunda bulunduğumuz Hazreti Muhammed Mustafa'da salatu selam ve teşekkürler ederim ki mübarek kızları Hazreti Fatıma-tü Zehra'yı 400 dirhem mirhiyle bana nikahlamıştır. Ey Allah Resulü'nün sahabileri, ey din kardeşlerim, şüphesiz Peygamber Efendimizin buyurduklarını işittiniz ve şahit ve razıyım. Allah sözlerimize vekildir. Sahabiler Allah'ın Resulüne sordular. Ne buyuruyorsunuz ey Allah'ın Resulü diye. Evet dedi. Şahit olunuz, ben de Fatıma'yı Ali'ye nikahladım. Sonra Nebi Muhterem'in emriyle bir tabak taze hurma getirdiler. Allah'ın Resulü haydi bu hurmadan alıp yiyiniz diye buyurdular. Herkes sevinç ve memnuniyetle o güzel hurmadan yediler. Büyük aşk ve veç adamı Hazreti Bilal radıyallahu anh da bal şerbeti dağıttı. Onu da afiyetle içtiler ve dediler ki Allah bu nikahı uğurlu ve mübarek kılsın. İlahi bereketiyle bunları ve nesilleri dahil ve devam ettirsin buyurdular. Ve Hazreti Ali'yi tebrik ettiler. İşte ve Hazreti Ali, Hazreti Fatıma validemizle mukaddes dünya evine girdi. Allah'ın sevgilisi nikahın kıyıldığı mübarek kızları Hazreti Fatıma'ya haber verirken mukaddes gözlerinden elmas elmas yaşlar akıyordu. Hazreti Fatıma-tü Zehra sordu. Ey benim aziz babam, niçin ağlıyorsunuz? Nezen üzgünsünüz efendim? Şefkat ve merhametin en büyük mesili olan kainatın efendisi dedi ki kızım, senin için ağlıyorum. Çünkü sen de benim gibi anadan mahrum kaldın. Annen Hazreti Hatice sağ olsaydı da bugünkü sevincimize katılsaydı, senin çeyizlerini kendi elleriyle yapardı. Hep beraber sevinir, mesut olurduk. Ne çare, bu hayatın icaplarındandır ki acı ile tatlı beraberdir. Allah'ın takdiri böyleymiş. İşte kızım, sen de bu durumda gelin oluyorsun da
onun için üzgünüm dedi. Derin ve ince Fatıma radıyallahu anh

İplik iplik gözyaşlar akıtmaya başladı. Allah'ın Resulü sordular, sen neden üzgünsün kızım diye. Eğer seni Ali'ye nikahladığım için ağlıyorsan, Cenab-ı Hakk'a yemin ederim ki ben seni herkesten çok bilgisi ve güzel huyları olan, Müslümanlığı ilk önce kabul eden bir zata nikahlamışımdır. Onun mutluluğu içerisindeyim diye buyurmak istedi. Ve hadis-i şeriflerinde kainatın efendisi dedi ki, Fatıma'yı Ali'ye nikah etmemi Allahu Teala bana emretti. İşte ve Hazreti Fatıma nikahı kıyıldı Hazreti Ali ile. Bunların, bu gönül sultanlarının, bu evlatlar evladının güzelliğinin bütün dünya malı neydi bilir misiniz? Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma Tuz-Zehra annemizin nikahları kıyıldıktan sonra tahtadan bir sedir ve bir şilte ve yastık yaptırıldı. Şilte yastığının içinde de hurma lifleri doluydu. İşte kainat dediğimiz varlık sedefinin en büyük, kapılarda sultanlar bekçilik edecek kadar büyük çift olan bu insanların nacizane eşyası buydu. O muazzez insanlar dünya güzeline gönül vermediler. Onların gönül toprağında muhabbetullah ve marifetullah ağaçları yeşermişti. Onların gönüllerinde dünyalık yeşermemişti. Onların gönüllerinde Allah ve Resulü vardı. Davaları vardı. Samimiyetleri vardı, sevgileri vardı, inanmışlıkları vardı, kabul etmişlikleri vardı. Onlar dünyaya tam etmediler, meyil vermediler. İşte bu sultanlar sultanının evlatları başlarının altında olan hurma lifi bir yapraktan doldurulmuş, liflerden yapılmış bir yatak ve bir şilte, bir testi su ve bir kırık kap yemek yemeleri için. Düşünebiliyor musunuz dostlar? Dünyanın en zengini olan, ahiret zengini olan bu insanların içinde bulundukları dünyalıklar bu idi. Şimdi iki kardeşimi bir araya getirip evlendirmek için bir ortaya koyduklarında, evin olmazsa, şu kadar maaşın olmazsa, evinde bulaşık makinesi, otomatik çamaşır makinesi, dip frizli buzdolabı, işte bilmem ne son en kral televizyonundan olmazsa, şu kadar mobilyan olmazsa, şu kadar şeyin olmazsa sana kızımız yok diyerek diretenler, işte yatak odasına milyarlar para verenler, oturma gruplarına milyarlar derecede para verenler, dünyalıklarını, evliliklerini ve saadetlerini, huzurlarını, mutluluklarını, dünyalık temaşaların, tahtaların, metallerin ve bu şeylerin üzerine kuran insanlar, huzur bulamıyoruz diyen insanlar sebeplerini düşündüler mi? Sebebi gayet açık ve net. Onlar mutluluklarını eşyalarda arıyorlar. Mutluluklarını dünyalık temaşalarda arıyorlar. Mutluluklarını dört duvarın içerisindeki beton armelerde arıyorlar. Halbuki gerçek mutluluğun kalpte Allah-u Teala'ya olan bağlılığında aramıyorlar. Gerçek huzuru Allah ve Resulüne teslimiyeti aramıyorlar. Onun içinde günümüzde binlerce yuva yıkılıyor. Binlerce yuvada huzur yok. Herkes birbirini yiyor. Rahmet tamamen kalkmış gibi. Niçin mi? Gayet dert. Olay gayet net ve açık. Bizim sevgimiz, bizim kalbimizin üzerine koydurduğumuz şeyler, koyduğumuz şeylerin hepsi dünyalıkta. Ne kadar süslü evin var ise, ne kadar süslü araban var ise, ne kadar süslü saltanatın var ise sen o kadar büyüksün. Artık kalplerde iman arayan kalmamış ki. Gençleri bir araya getirdiklerinde, Allah'ın rızasını kazanmak için, bir yuva kurmak için gençleri bir araya getirmeye çalışan insanlar sanki birbirlerini evlendirmemek için çocukların aralarını diretirler. Şunu da isterim, bunu da isterim ve üst üste koyarlar,
ve ondan sonra da bir yuvanın

içerisine evlendirirler. Ondan sonra da damat dağlar gibi borçların altında. Ondan sonra da tabii ki psikolojik olarak da çocuğun hali ruhani de karma karışık. Evine kendini veremez, huzuru kaçar. İslamiyet'ten de biraz uzak ise veya kendini fazla veremiyor ise, çevresindeki sorunlarla ve dağlar kadar borçların altında kaldı ise, ondan sonra da sorunlar başlar. Aileler arasında birbirine itişmeler, kakışmalar. Kız mutsuz olur, annesine şikayet eder. Ondan sonra derler ki sizin oğlunuz şöyleymiş. Ondan sonra da sorarım ben sana. Peki kardeşim, sen paran için kızına damat satın aldın. Allah için bir eş mi aldın? Hayır. Onun için, Allah rızası için söylüyoruz. Hazreti Fatıma gibi bir çeyizin var ise gurur duy. Fakir isen yine gurur duy. Çünkü Allah'ın Resulü zengin değildi ki. Hazreti Ali zengin değildi ki. Hazreti Fatıma zengin değildi ki. Sahabiler dünyaya zerre kadar taviz vermediler dostlar. Onların kalplerindeki iman öyle bir makama yükselmişti ki her şeye ve her şeyi bir kenara atıp yalnız Allah ve Resulüne döndüler ve sonsuzluğu kazandılar. İşte buradaki geçişteki mesajımızdaki tema, dünyalıkların içerisine gömüp de gençleri de hayatın en güzel çağlarında evliliği onlara zehir etmeyin. Bırakın az içerisinde mutlu olsunlar. Eğer daha evlenirken eşya üzerine eşya koyarak yuva kurmaya çalışan insanlar eşyalar üzerinde diretirler ise, o zaman daha o evlilik başlamadan sorunların içerisine girmiş demektir ve ondan da artık hayır gelmez. Allahu Teala inşallah dünyalıklardan bizi uzak tutsun. Allahu Ekber. Zilhicce ayının 10. günü, ilk kurban bayramı, bayram namazı kılınmış, kurbanlar kesilmiş ve bayram abideleşmişti. İşte Allah'ın aslanı ve Evliya Sultanı Hazreti Ali, derin ve ince Fatıma'nın düğün alaylarının günüydü. Cenab-ı Ali şöyle anlatıyor. Fatıma geldi, evin bir köşesine oturdu. Ben de uzak bir köşesine oturdum. Öylece bekledik. Allah'ın Resulü teşrif ettiler. Ve ulvi manzarayı görüp tebessüm ettiler. Ve dediler ki, Hazreti Fatıma'dan bir çanak su istediler. Su, her şeye hayat bahşeden su. Ve su geldi. Suyu mukaddes dudaklarına götürdüler. Sonra da derin ve ince Fatıma'ya hitap ederek "Buraya gel kızım." dedi. Peygamber Gülistan'ında yetişen hakikat goncası Hazreti Fatıma-tü Zehra babasının yanına geldi ve Allah'ın sevgilisi elini ıslatıp Hazreti Fatıma'nın başına ve göğsüne serpti. Allah sizi ve zürriyetinizi şeytandan korusun. Ve aynı şekilde de Hazreti Ali'yi çağırarak yaptılar. Ve ondan sonra kainatın efendisine Hazreti Fatıma ve Hazreti Ali ziyafet verdiler. Ziyafet neydi bilir misiniz dostlar? Onların ziyafet diye adlandırdığı şey arpa ekmeği, hurma ve birazcık yağ ve yoğurt. İşte bununla yapılmış, hurmadan yapılmış basit bir yemek. Şu anki zihniyete göre basit diyorum. Nimete hakaret etmekten Allahu Teala'ya sığınırım. Arpa ekmeği, hurma, yağ ve yoğurt. İşte kainatın efendisine düğün ziyafeti bunu yapmışlardı. Alemlerin efendisi onlarla beraber oturdu ve bu ziyafeti yediler. Şimdi kendi nefsime diyorum ki, sen ziyafet dediği zaman ne anlarsın? Masaların üzerinde üst üste yığılmış olan yemekler, işte kızartmalar, etler, birbirinden güzel tatlılar ve çeşitler, hepimizin belirli zamanlarda sofralarını süslediği şeyler değil mi dostlar? Hiç şu nimetlere bazen bakıp da
ben seni hak etmediğim halde Allahu Teala seni bana nasip etti ve seni yiyebiliyorum. Fakat sana uzanda elimi uzattığım kolaylıkla Allahu Teala'nın emirlerine elimi o kadar rahat uzatamıyorum. Kendi nefsine düşün bunu. Allahu Teala sana birbirinden güzel nimetler sunuyor ve sahabelerin o devirlerde belki hayalini bile kuramadıkları nimetler sofralarında senin elini uzattığında alabilecek kadar ve onları yerken Müslümanım diyen kardeşim, kendi nefsime söylüyorum, günde kaç kere Allahu Teala hatırıma geliyor? Müslümanım diye övündüğüm kendi nefsim, günde kaç kere Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aklıma geliyor? Kaç sefer Hazreti Ali geldi? Kaç sefer Osman'ı hatırladım? O sıkıntılı günlerinde kanına taş başlayan, bağlayan kainatın efendisi, o aç günlerde bile yiyecek bir lokma ekmeği bulamadığında Hazreti Ayşe'ye sorduklarında, yağ varsa niçin yağla ekmeği batırmadın diye Hazreti Ayşe'ye sorduklarında, veyahut da evinde niye ışık yok ya Ayşe dediklerinde, evimizde birazcık yağ olsaydı onu ekmeğe katık ederdik diyen Ayşe'yi, Hazreti Ayşe annemizi düşünüyorum da kendimden utanıyorum. Vallahi utanıyorum. Sonra kalkmışım işte, aman şöyle şöyle yapın, şöyle şöyle yapın diye rahat rahat buralardan konuşuyorum dostlar. Fakat Allah için söylüyorum, bunları düşünelim, nefsimizi mümkün olduğumuz kadar hesaba çekelim. Her an bunun tamamen üstesinden gelemeyiz ama onların o sıkıntılı anlarını düşünerek biraz insafa gelmeyi öğrenmemiz lazım. Sonra da Allahu Teala'yı ellerimizi açıp yalvarıyoruz. Ya Rabbi, bana dünyalık mal ihsan eyle, sıkıntılarından kurtulmam için ya Rabbi para nasip eyle, ya Rabbi şu işim böyle olsun, ya Rabbi bu işim böyle olsun. Çok güzel dua ediyorsun kardeşim, Allah razı olsun. Peki Allahu Teala'nın emri olan namazı kıldığında ancak bir boş bir kazan doldur boşalt. Allahu Teala bizleri affı mağfiret eylesin dostlar. O kadar rahatlığa alışmışız ki, o kadar rahatlığa alışmışız ki her zaman hep bizim olsun istiyoruz. Her şeyler benim olsun. Ama yardıma geldiği zaman belki cebimde var da başkalarına vermekten sakınıyor, başkalarına vermekten, başkalarıyla paylaşmaktan kaçıyor isem samimi bir Müslüman değilim. O zaman da Allahu Teala hangi duanın hatırına seni affı mağfiret eylesin ki? Savaşlar birbirini ard arda kovalıyor dostlar. Birbiri arkasından gidiyor. Ve öyle bir gün gelecek ki Hazreti Ali Keremallahu veçeyi onu şehadete ulaştıracaklar. Ama nasıl bir şehadet? Biz konunun sonuna gelmeyi uygun gördük. Çünkü niçin? O kadar çok anlatılacak ve irdelenecek şeyler var ki. Fakat Hazreti Ali konusu çok ince bir mevzu. Farklı yerlere dokunup farklı sesler getirmek istemiyoruz. Çünkü bu olayların akışında öyle incelikler var ki dostlar. Hazreti Muaviye'nin döneminde, sonra onun Muaviye'nin döneminden sonra olan olaylar, Amr bin As ve onunla beraber olan olaylar ve ondan sonra Hazreti Ali'yi Keremallahu veçhehu halifelikten mindirme olayları, çok sıkıntılar oluyor ama iki tarafta Allah için yaptıklarını savunuyorlar. Onun için konu o kadar karışık bir noktada ki bazıları için çok farklı değerlendiriliyor, bazıları da çok farklı değerlendiriliyor. Kalbimden oraları aktarmak gelmiyor şu anda. Çünkü içime bir korku saplandı. İnsanları yanlış yerlere götürmekten Allahu Teala'ya sığınırım. Verdiğim, anlattığım şeyi belki insanlar kabul etmeyip farklı sebepler kafalarında oluşturup farklı yerlere yönlendirmiş olabilirim düşüncesiyle, ince bir düşünceyle birden İstişarelerimle Hazreti Ali olayını
birazdan kapat.

Yapmayı düşünüyorum. Abdülkadir Geylani Hazretleri buyuruyor ki, Farsçadır aslında dostlar bu. Lışarı sabahan meke kolukil behiştine kafilu hemketil. Yani diyor ki, savaş yapma, ileri geride konuşma, çünkü cennetliktir onlar, öldüren de öldürülen de. Bu konuyla ilgili Abdülkadir Geylani Hazretleri Farsça böyle bildirmiş. İki tarafı da farklı boyutlara getirmek istemiyorum. Çünkü bu konuyla ilgili insanlarla istişarelerde bulunduğumda bir grup Amr bin As taraflarını tuttular. Bir grup Muaviye tarafını tuttular. Çok farklı boyutlara getirdiler ve ondan sonra da çok farklı yerlere götürdüler. Ama şu unutulmamalı ki, olaya esnek bir tarzla bakılırsa, onlar gökteki birer yıldız gibidir. Hangisinin peşinden giderseniz inşallah kurtulursunuz rivayeti size neyi anlatıyor dostlar? Bu olayları yaşayan insanlar Resulullah Efendimiz zamanında yaşayan büyük sahabilerde değil mi? Aşırı mübeşşireden insanlar da vardı. Onun için konunun mahiyeti çok geniştir. Ve içimdeki sıkıntıyla da inşallah konuyu birden burada bırakmak gereğini hissediyorum kendimden. Ve sadece ve sadece şöyle söyleyeyim. Hazreti Ali'ye şöyle buyuruldu Peygamber Efendimiz. Sen ey Ali, hem dünyada seyitsin, hem ahirette seyitsin. Seni seven beni sevmiştir. Ve senin dostun da Allah'ın dostudur. Senin düşmanın benim de düşmanımdır. Benim düşmanım ise Allah'ın düşmanıdır. Sana buğz edene azap olsun diyor kainatın efendisi. Ve buyurduğu bu büyük insan ve peygamber bağında yetişen irfan incisi, kerametler sarayının eşsiz sultanı, gönlü bir nurdan daha duru, hak kahramanı Hazreti Ali, 4 sene 8 ay 23 gün hilafet makamında kaldıktan sonra hicretin 40. senesinde, yani miladi 660'da Ramazan'ın 17. Cuma günü mescide giderken harici taifesinden İbni Mülcem isimli lanetlinin kılıcı ile vuruldu. Ve yaralandıktan 2 gün sonra da ebediyetlerin gerçekler sabahına göçtü. Hazreti Ali, Allah'ın aslanı ve Evliyalar Sultanı, bu olaydan önce, vefatından 3 gün önce yemeden içmeden kesilmişti. İftarda 3 lokmadan fazla yemiyordu. Ve şöyle diyordu Hazreti Ali, ölümün aç iken gelmesini istiyorum diyordu. Ve 2 günlük ömrü kaldığını söylüyordu. Zaten kendisi başına gelecekleri ta Medine'de iken haber vermişti. Irak'a gitmek üzere peygamber şehri Medine'den çıkarken bir ayağı özengide olduğu halde Abdullah İbni Selam radıyallahu anh yolunu kesip haykırmıştı. Ey Allah Resulü'nün halifesi, Irak'a gitme. Korkarım ki orada sana kılıcın ucu dokunur. Ona şu cevabı vermişti Hazreti Ali. O dediğini bana Allah'ın Resulü bildirmişti. Ve atını atladığı gibi Irak istikametine doğru yola koyuldu. Emir el müminin ve Halife-i Seyyidil Mürselin Hazreti Ali gece rüyasında Nebi-i Muhterem'i gördü. Ona ümmetinden şikayet ettiler. Ey Allah'ın Resulü, ümmetinin ettiklerini görüyor musun diye. Kainatın efendisi rüyasında ona dedi ki, ya Ali, onlar aleyhine dua et. Hazreti Ali keremallahu veccehu ellerini ulvilik alemlerine kaldırıp, ya Rabbi dedi, bana onlardan hayırlısını ver, onlara da benden kötüsünü. Ve uykudan uyandılar. Büyük oğlu ve peygamber torunu Hazreti Hasan radıyallahu anh'a seslendiler. İki gözümün nuru oğlum dedim. Bu da buyur aziz babam dedi. Dedi ki, oğlum, rüyamda Allah'ın Resulünü gördüm. Allah mübarek etsin. Ne güzel, ne kutlu bir rüya. Hazreti Ali radıyallahu anh rüyasını oğluna anlattı ve bu arada sabah ezanı okunuyordu.
Her

0: hemen hazırlanıp mescide gitmek için oda kapısından dışarı süzüldüler. Evin avlusundan geçerken ördekler çığlıklar atarak öttüler. Müminler ulusunun yanında bulunanlar ördekleri kovmak ve susturmak isteyince Hazreti Ali Keremallahu Vecehu şöyle dedi: "Onlara dokunmayınız. Onlar ölü üzerine ağlayıcılardır." Ve bu sözün manasının pek yakın olduğunu ve ölümün pek yakın olduğunu ima ediyordu. Hazreti Ali en önden gidiyordu ve diyordu ki: "Ey insanlar, namaza, namaza!" diye seslendi. Tam bu sırada hain suikastçı ve arkadaşları pusuda bekliyorlardı. Üçü birden Hazreti Ali'ye hücum ettiler. İbn-i Mülcem isimli lanet haykırdı: "Ya Ali, hüküm ancak Allah'ındır, senin ve dostlarının değildir." Ve zehirli kılıcı olağanca kuvvetiyle müminler emirine havale etti. Din ve şeriat ulusu, müminlerin seyidi, muttakilerin imamı Hazreti Ali ağır şekilde yaralandı. Namazı kıldıramayacağını anladı, imamlığa kız kardeşinin oğlu Hubeyre'yi gönderdi. Ve suikastçı yakalandı ve ellerinden bağlanmış olarak Hazreti Ali'ye getirdiler. Ve Hazreti Ali dedi ki: "Adamı bana gönderiniz." İbn-i Mülcem delhar huzura getirildi. Hazreti Ali sordu ona keremallahu veçe: "Ey bahtsız adam, ben sana ihsan etmedim mi?" "Evet, ettin." dedi. "Ya bu hainliğinin sebebi ne?" "Ben bu kılıcı 40 gün biledim. Onunla insanların en hayırsızını katletmemi Allah'tan diledim." O da dedi ki: "Ne boş laf. Görüyorum ki o kılıçla sen öldürüleceksin. Biliyorum ki sen insanların en kötüsüsün." Ve sonra iman aynası berrak yüzünü başa dikerek şöyle konuştu: "Onu hapsedin. Kendisine yiyecek ve içecek de verin. Ey Abdülmuttalip oğulları, eğer ben ölürsem siz de onu öldürünüz. Müminler emiri katledildi diye Müslümanlara dokunmayınız. Benim için ancak benim katilim katledilir." Ve Cundup bin Abdullah ilim ve hikmet kutu Hazreti Ali'ye sokuldu ve dedi ki: "Ey müminlerin emiri, şanı pek yüce olan Allah senin eksikliğini göstermesin. Ama şayet siz bir hal olursa, size bir şey olursa biz oğlunuz Hazreti Hasan'a biat edelim mi?" Şöyle buyurdu: "Bu hususta size ne emredebilirim ne de nehyedebilirim. Siz işinizi daha iyi bilirsiniz." Ve bu şekilde Hazreti Ali odasına çekildi. Gönlü bilirlerden daha duru ve müminlerin emiri Hazreti Ali vasiyetini de ifa ettikten sonra tek kelime olsun dünya kelamı söylemedi. Kelime-i tevhide ve zikrullah'a devam etti. 63 yaşında ve sakalı olduğu halde ve bu vefasız dünyadan gerçek hayata, öteki alemlere zikrullah ile ve kelime-i tevhid ile Hazreti Ali vefat etti ve sevgilisine kavuştu. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin ve Abdullah bin Cafer gastetti, gusülünü yaptılar. Namazını Cenab-ı Hasan radıyallahu anh kıldırdı. Ve ondan sonra gözyaşları içerisinde toprak babası lakaplı büyük insanın toprak altında yatışına hayretle baktılar. Ve ondan sonra da Hazreti Ali için dua ettiler. Evet dostlar, Allahu Teala Celle Celaluhu Hazreti Ali Keremallahu Veçen'in hatırına bizi affı mağfiret eylesin. Özellikle ve özellikle affınıza sığınıyorum. İki program yapmayı düşünmüştüm ama mahiyetinin çok geniş olması ve farklı boyutlara getirilmesini düşünülerek ve farkında olmadan veya hatayla bir hata işleyip bir gaf yapıp da konuyu farklı yerlere götürmekten Allahu Teala'ya sığındığım için konuyu burada kesmeyi şu an için hali ruhaniyetimle uygun buluyorum. Affınıza sığınıyorum. Hazreti Ali'yi yüzümüz onun ayaklarının altında. Onu Allah için seviyoruz. O bizim başımızın tacıdır. Sultanlar sultanıdır. Kainatın efendisinin sevgilisidir. O yetiştirmiştir ve Hazreti Ali Resulullah Efendimiz'e aşık ve İslam'da Resulullah Efendimiz'den her şeyi öğrenip hayatına geçirmiş bir zattır ve Allahu Teala'nın lütuflarına mazhar olmuştur ve Allahu Teala meleklerine onunla övünmüştür. Ama takdiri ilahidir ki malumunuz, kainatın efendisi belirli sebeplerle halifelerin sıralarını saydığında Hazreti Ali'yi 4. sırada zikretmiştir ismini zikrederek. Bu demektir ki Hazreti Ali halife olarak 4. olarak sırada olacaktır. Tabii ki sebepler zuhur etmiş ve bu şekilde 4. olarak usule gelmiştir. Ona haşa peygamberlik verilmemiştir. Ona farklı makamlar verilmemiştir. Kainatın efendisi onu çok sevmiş ve cennetin seyyidi inşallah mahşer gününden sonra Allahu Teala kainatın efendisinin hatırına bize nasip ederse inşallah kendisini cennette görmeyi bütün Müslümanlara nasibi müesser eylesin. Hazreti Ali'yi biz bu şekilde biliyoruz ve bu şekilde tanıyoruz. Olmayan şeylerle ona isnat edenlere diyoruz ki Allah'ım sen onları affet, onlar bilmiyorlar. İnşallah Allahu Teala onlara da gerçek doğruları öğrenmeyi nasibi müesser eylesin. Konumuzu burada noktalıyoruz dostlar.
1: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı sona erdi. Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler ey Allah'ın Resulü cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
7: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
8: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri Cuma hariç her akşam 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
5: Radyo Hedef FM 91.8.
9: Basit sensin. Celalinden cemaline kapılar açarsın. Göğsümü sonsuzluk vaadinle genişletirsin. Darlandığımda rahmetini lütfedersin. bol nefesler verirsin.
10: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

sahur yaptılar. Elemma feraga min sahurihima, sahuru bitirdiklerinde kâme nebiyyullahi sallallahu aleyhi ve sellem ila salati fesalla, peygamberimiz namaza kalktı, gece namazına durdu. Kulna li Enes, kem kâne beyne feragihima min sahurihima ve duhurihima fissalati, sahur ile namaza başlaması arasındaki fark ne kadardı? Kale ke kadri ma yakra'ur raculu 50 aye. Yani burada sabah namazına başlaması, sahurla sabah namazına başlaması arasındaki fark bir kişinin 50 ayet kadar okuması miktarı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahurdan sonra bir ara fetret dönemi kadar beklerdi. Bir ara dönemi vardı. Yani hemen sahurdan sonra namaza durmazdı. Bu ihtiyat dakikaları Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ın sünnetinde yer almaktadır. Mülk suresinin, Tebârekellezî biyedihil mülk suresinin 30 ayet olduğunu biliyoruz. Yani 2,5 sayfa. 50 ayet, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 4-5 sayfa okuyacak kadar bir zaman. Yani en az bir 10-15 dakika kadar bir zaman beklediğini görmekteyiz. Eskiden böyle bir ihtiyat vakti vardı. Sahurdan sonra ezana kadar ihtiyat vakti ve ezanlar, yani bu nokta sahurdan 15 dakika sonra okunurdu. Ama son yıllarda bu ihtiyat kalktı. Yani bugün ezan tam sahurun bittiği noktada, Ramazan-ı Şerif'te okunmaktadır. Dolayısıyla sabah ezanı okunduktan sonra herhangi bir şey yemek içmek caiz değil. Halbuki daha önce bir ihtiyat vakti vardı. Geç kalkan kimseler 10-15 dakika içerisinde hızlı bir şekilde sahur yapabilirlerdi. Şimdi bu ihtiyat kaldırılmış oldu. İslam dünyasında ihtiyat payı yok. Yani biraz bu İslam dünyasına biz son uygulamalara tabi olduk. İslam dünyasında tam yani imsak vaktiyle sabah namazı vakti aynı anda. Yani sabah ezanı tam imsak vaktinde okunmakta. Dolayısıyla Allahu Ekber dedikten sonra hiçbir şey yemek içmek caiz olmamaktadır. Türkiye'nin uygulaması da bu şekildedir. Bugün İslam dünyasındaki uygulama da aynı şekildedir. Ama maalesef Mekke'de bulunduğumuz yıllarda mesela ezan okunduktan sonra orada su içen, zemzem içenleri gördük. Efendim ezan okundu, sabah ezanı okundu. Efendim bu kamete kadar caizdir diyor. Bir baktık ezanın kameti bekleyenler efendim namaza kadar caizdir. Tabii caizi uzattığınız zaman kamete kadar caiz. Kamet 5 dakika sonra mı, 10 dakika sonra mı, bazen uzun aradaki müddet oluyor. Tabii bunları bu şekilde hareket etmek doğru değildir. İbadetlerde son derece hassas olmak durumundayız. İbadetleri tartışma konusu yapmak caiz değil. Bazen ilahiyatçı akademisyen arkadaşlarımız televizyonlarda sahur vaktini, namaz vakitlerini ve benzeri uygulamaları tartışma konusu olarak gündeme getirmektedirler. Şahsen bunun yanlış olduğunu düşünüyoruz. Bu gibi konular ilim erbabı arasında tartışılır. Yani akademisyenler, ilahiyatçılar, Diyanet mensupları, alimler, fıkıh erbabı, hadis-i şeriflerden bu neticeleri çıkaran kimseler, yani farklı görüşleri elbette kendi aralarında tartışırlar. Din İşleri Yüksek Kurulu veya müftülüklerde, yani bu konuda mütehassıs ve uzman kişiler elbette bunları gündeme getirecek, en doğru, en isabetli, tercihe en layık olanı ortaya koyacaklardır. Ancak halk arasında altyapısı olmayan, arka planı zayıf olan insanlar arasında bu gibi konuların gündeme getirilmesi
güvenilirliği zedeleyecektir. Yani bu konuların çok hassas ve gerçekten özel ihtisas gerektiren konuların televizyonlarda, radyolarda tartışmalı bir şekilde nakledilmesi doğru değildir. İlim erbabı kendi aralarında, ilim meclislerinde elbette tartışacak ama neticeyi, sistem alimlerinin tercih ettiği neticeyi topluma bildireceklerdir. Yani mesela nasıl denenmemiş ilaçları topluma takdim etmek doğru değilse, tıp otoriteleri tarafından, eczacılar tarafından, yetkili kişiler, merciler, kurumlar, kuruluşlar tarafından denenmemiş, yeni çıkan bir takım ilaçları topluma bir takım basın yayın organlarıyla takdim etmek nasıl doğru değilse, üzerinde ittifak edilmeyen bazı farklı düşünceleri topluma nakletmek de aynı derecede yanlıştır. Zihinlerin karışmasına, gönüllerin İslam'dan soğumasına ve bu noktada ibadeti takviye etmekle görevli insanların ibadetlerde soru işareti bırakmasına sebep olmaktadırlar. Evet. Burada şunu görüyoruz biz. Bu hadis-i şeriflerde elbette farklı görüşler de, yani bizim alışık olduğumuz uygulamalardan çok farklı bir takım ifadeler de görmekteyiz. Ama şunu görüyoruz ki bizim sahip olduğumuz o fıkhi hükümler, bize öğretilen, anlatılan ilmihal bilgileri sadece fıkıh erbabının eline kaleme alıp yazdığı konular değil. Bütün bunlar sahih hadis-i şeriflerden süzülmüş İslam alimlerinin neticeyi bize hazır komprimi olarak takdim ettikleri şeylerdir. Evet. Bâb-u tûl-i salâti fî kıyâmi'l-leyl. Gece namazında namazın uzun uzun kılınması. Haddetena Süleyman ibn Harp. Kâle haddetena Şu'be anil âmeş an ebi vâilin an abdillâhi radıyallâhu anh. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh hazretlerinden rivayet edilen bir hadis-i şerif. Kale sallaytu ma'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme leyletin. Bir gece peygamberimizle beraber gece namazı kıldım. Felem yezel kaimen, ayakta durmaya devam etti. Hatta hememtu bi emri sev'in, öyle oldu ki nihayet kötü bir şeye niyet edecektim. Kötü bir şeye teşebbüs edecektim. Kulna ve ma hememte, ne yapmak istedin, içinden, gönlünden ne geçirdin? Kale hememtu en akude ve edara nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberimizi terk edip oturmak istedim. Tabi Abdullah ibn Mesud zayıf, nahif bir Müslüman. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle saatlerce ayakta kalınca, Kur'an-ı Kerim okuyor ayakta tabi. Uzun uzun namaz kılıyor. Abdullah ibn Mesud artık dayanamıyor. Hem bir arzu var nafile namaz kılmakta ama böyle uzun uzun kıyamda duran aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i neredeyse bırakacaktım. Bırakmadım ama diyor içimden geçti. Yani ya şöyle otursam da oturarak kılsam diye düşündüm diyor. Bu Peygamber Efendimiz'in ne kadar uzun namaz kıldığını, gece namazları ne kadar uzun tuttuğunu göstermektedir. Haddetena Hafs ibn Umar kâle haddetena Halid ibn Abdullah an Hüseyin an Ebi Vâil an Hüzeyfe radıyallahu anhu. En-nebiy sallallahu aleyhi ve sellem kâne izâ kâme lit-teheccüd min el-leyl yeşûsu fâhu bis-sivâk. Hüzeyfe ibn-ül Yeman anlatıyor. Peygamber-i Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İzâ kâme lit-teheccüdi minel-leyl. Geceleyin teheccüd

Bir Avrupa'nın, Batı'nın bilmediği bir zamanda Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz diş temizliğine büyük önem vermiş ve her namaz için dişlerini fırçalamaya, misvaklamaya önem vermiştir. Özellikle gece namazına kalktığında geceleyin insanın ağzında koku birikmesi olabilir. Yani bu manada bize örnek olması için geceleyin kalktığında mutlaka misvak kullanırdı. Bugün diş hekimleri gece yatarken ve sabah kalktığımızda özellikle dişlerimizi fırçalamayı tavsiye etmektedirler. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir medeniyetin, İslam medeniyeti gibi ulvi yüce bir medeniyetin temsilcisi ve bu medeniyetin rehberi olarak İslam nizamının Allah'ın izniyle kurucusu olarak her konuda bize örnek olmuştur. Bugün ihmal ettiğimiz sünnetlerden birisi de misvak sünnetidir. Evet. Sünnet-i seniyyeye uyarak misvak kullanmak gerçekten es-sivâku matharatun lil-femi ve merdâtun lil-rab. Ağızların temizlenmesine, Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmaya vesiledir. Hadis-i şerifliğinde de ifade edildiği gibi gerçekten önemli sünnet-i seniyyedir. Zaten bütün sünnet-i seniyyeler bizim dünyamızı, ahiretimizi, ferdi toplum hayatımızı en güzel şekilde anlamlandırmakta, aydınlatmaktadır. Evet, gece namazına kalkanların misvak kullanmaları da ihmal edilmemelidir. Yani İmam Buhari Hazretleri misvak konusunda abdest babında Kitab-ül Vudu bölümünde uzun uzun hadisleri nakletti. Ama burada gece namazı ile ilgili misvak konusu önemli olduğu için gece namazında misvak kullanmasına işaret etmiştir. Babu keyfe salatul leyl. Ve keyfe kanen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yusalli minel leyl. Gece namazı nasıldır? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem geceleyin nasıl namaz kılardı? Böyle bir başlık. Haddeten Ebul Yaman kal akhbarana Şuaybun an-Zuhriyyi kal akhbarani Salim ibn Abdullah en Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma kal. Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimizin sevgili oğlu genç sahabi Abdullah bin Ömer anlatıyor. İnne raculen kal. Bir adam dedi ki ya Resulallah keyfe salatul leyl? Gece namazı nasıldır dedi. Kale mesna mesna. İkişer ikişer. Ve izâ hifte subha fe evter bi vahidetin. Sabah namazının gireceğinden korktuğunda tek namaz kıl. Yani vitir namazını biz en sona bırakıyoruz. En gece namazına kalkacak bir Müslümanın vitir namazını en sona bırakması tavsiye ediliyor. Ama Ebu Hureyre Hazretleri, Peygamberimiz bana vitir namazını yatsı namazından sonra kılmamı tavsiye etti. Ve yine de buna rağmen gece namazından kalkabileceğimi ifade etti. Garantili olarak gece namazını Allah'ın izniyle diyelim, kalkmaya niyetli kimseler vitir namazını akşamdan kılmazlar. Vitir namazını gece namazından sonraya bırakırlar. Evet. Burada da bunu görmekteyiz. Haddetene Musaddad kal haddetene Yahya an Şubete kal haddetene Ebu Cemrete an İbn Abbasin radiyallahu anhuma kal kânet salatun nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem 13 rek'aten yani billeyl. Peygamberimizin gece namazı 13 rekattı. Abdullah İbn Abbas Peygamberimizle beraber gece namazı kılmış 13 rekattı diyor. Yani billeyl geceleyin kıldığı namaz. Bu 13 rekatın 3 rekatını vitir olarak kabul ettiğimizde geriye evet 10 rekat kalmakta. Evet. Haddetena İshaku kale haddetena Ubeydullah kale akhbarana İsrailu an Ebi Hasin'in عن يحيى بن وثاب عن مسروق قال سألت عائشة رضي الله عنها مسروق Hazreti Ayşe validemizin azatlı kölesi. Dolayısıyla Hazreti Ayşe validemizden
pek çok hadis-i şerif

de rivayet etmiştir. Aynı zamanda Abdullah İbni Abbas'ın da talebesidir. 100 rekat bazen 11 rekat. Ama sabah namazının sünneti hariç. 7 rekat nasıl oluyor? 3 rekatı vitir. Yani Peygamberimiz gece boyunca 4 rekat kılıyor. Veya 9 olduğunda 3 rekatı vitir, 6 rekat kılıyor. 11 olduğunda 3 rekatı vitir, 8 rekat. Yani 4, 6, 8 rekat kılardı. Ancak az önce ifade edildiği gibi, daha önceki hadis-i şeriflerde beyan edildiği gibi, gecenin 6 saat olduğunu düşünelim. 6, yani şöyle bayağı kesiri bölme kolaylığı, gecenin yarısı uykuyla geçiriyordu. 6 saatini, 3 saatini ve 3'te birini namazla geçiriyordu, 2 saat. 6'da birini de uykuyla geçiriyordu. Yani aleyhissalatü vesselamimiz geceleri 2 saat. Burada tabii bir genelleme ifadesi, ortalama bir ifade nakledilmektedir. Gece ibadeti. Bugün geceleri geç yatmaya alışkın insanların, sabah namazına kalkma problemi yaşayan insanların gece namazını anlamaları çok zor. Yoğun iş hayatında, tarlada, bahçede, dairede, okulda, iş yerinde yoğun bir iş hayatını yaşayan insanların gece namazı noktasında elbette anlayışlı davranmaları çok zor olacaktır. Ancak Müslümanın hayatı programlı olduğuna göre geceleyin saat 3'te, 4'te, 5'te uçağınız olduğunda o yolculuk için programınızı nasıl ayarlıyorsanız, uykunuz ne kadar ağır olsa da eğer uçağınız sabah saat 6'da ise gece belki hiç uyumadan o uçağa zamanında yetişiyorsunuz. Şunu demek istiyoruz. Gayemiz sabah namazını cemaatle eda etmek ise Allah'ın izniyle buna muvaffak oluruz. Programımızda 2 rekat olsun gece namazı kılmak varsa Rabbim bize bunu kolaylaştıracaktır. Her gece kalkma Sahih-i Buhari dersleridir. Yani tarih boyunca İslam alimlerinin üzerinde ittifak ettikleri doğu, batı, kuzey, güney. Bütün İslam dünyasında Buhari denince akan sular durur. En çok hadisleri eleştirenler dahil. Buhari'yi eleştirenler de dahil. Ya şöyle derli toplu bir sahih hadis kitabını gösterseniz yine Buhari'yi okuyun diyeceklerdir. Çünkü İmam Buhari gerçekten üstadlarından en sahih hadisleri almış, seçerek süzerek bu kitabına nakletmiştir. Dolayısıyla bir beşerin derleyebileceği, bir insanın bir araya getirebileceği en güzel ifadeler, deliller, senetler, hadisler İmam Buhari'nin sahihinde mevcut. Rabbim lütfetti bunu okuyoruz. Bu herkese nasip olan bir olay değil. Ne kadar şükretsek azdır. Sahih-i Buhari'yi okuyoruz. Yani bu Sahih-i Buhari medreselerde en son okunacak kitaplardan biridir. Ama Rabbim nasip etti. Böyle bir teklif geldi. Başladık ve bunun yani 7'de birini bitirdik. 1000 hadisi şerifi geçtik. Devam ediyoruz. İnşallah devam edeceğiz. 10 sene mi, 15 sene mi, 20 sene mi ne kadar sürerse devam edeceğiz. Haftada bir devam ettiğimiz bir ders. Rabbim dinlemeyi, okumayı, yaşamayı, yaşatmayı, uygulamayı nasip ve müyesser eylesin. Günümüz insanı diyor ki ya tereddütlü şeyler anlatmayın kardeşim. Sahih, makbul, muteber şey işte bu. Hazır, uygulamaya hazır. Ama hadis-i şerifleri açıklamasıyla okumamız gerekir. Nasıl hukuki metinler açıklanması gerekiyorsa hadis-i şerifler de bir hayatımızı yönlendiren ölçüler olduğu için mutlaka açıklanması gerekir. Rabbim en doğru şekilde açıklamayı nasip eylesin. As-sarih kelimesi geçmişti mesela. İki ayrı manası.

var. Hem müezzin demektir hem de horoz demektir. Ne zaman kalkardı? İlk müezzin teheccüd ezanına kalktığı zaman, ezana başladığı zaman kalkardı. Bir de ilk horozlar ötmeye başladığında Peygamberimiz kalkardı sallallahu aleyhi ve sellem, gece namazı kılardı. Haddetene Ubeydullah ibni Musa kâle akbarene Hanzale anil Kasim ibni Muhammed an Aişete. Anil Kasim ibni Muhammed ibn Ebi Bekir. Yani Hazreti Aişe validemiz Kasım bin Muhammed'in, evet, Hazreti Ebu Bekir'in torunu olduğuna göre Kasım bin Muhammed bin Ebi Bekir Hazreti Aişe validemizden naklediyor. Radiyallahu anh'a kâlet. Kâne nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yusalli minel leyli 13 rek'aten minhel vitru ve rek'atel fecir. Bazı net ifadeler var. Hazreti Aişe validemiz buyuruyor ki Peygamberimiz 13 rekat kılardı. Bu 13 rekatın 3'ü vitirdi. İkisi de sabah namazının sünneti 5, yani 8 rekat kılardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gece namazlarında 2 artı 2 artı 2 artı 2 böyle 8 rekat, 2 çarpı 4 8 rekat kıldığını Hazreti Aişe validemiz bu hadisi şerifte de rivayet ediliyor. Demek ki en az 2 rekat, en fazla 8 rekat bu rivayetlere göre gece namazı kılıyor, ama bu gece namazlarında uzun uzun okuyor. Secdeler uzun, rükûlar uzun, kıyamlar uzun ve bu kıyamda da sesli olarak aleyhissalatü vesselam Efendimiz Kur'an-ı Kerim'den okuyordu. Rabbim gece namazı sevgisini nasip eylesin. Gece namazı dediğimiz akşam namazı, yatsı namazı değil. Geceleyin bir müddet uyuduktan sonra kalkıp kılınan namazın adı teheccüd namazıdır. Feteheccet bihi nafileten lek ayetiyle işaret edilmiştir. Ve kıyamul leyl, gece kıyamı adı verilir. Salatül leyl denir, salatü teheccüd denir. Bu konudaki hadislerimiz burada bitmedi. Devam edeceğiz. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin gece namazlarında yaşlı gözlerle Allahümme ümmeti, ümmeti diye yalvardığını gerek Hazreti Aişe validemiz gerekse sahabe-i kiram nakletmektedirler. Peki Peygamber Efendimiz bazı gece namazları evinde kılarken bazılarını da mescitte kılmıştır. Bunun sebebi nedir? Sahabe-i kirama öğretmek için, göstermek için zaman zaman Mescid-i Nebevi'de gece namazları kılmış, zaman zaman cemaatle kılmış, zaman zaman yalnız başına. Çünkü evi mescide zaten bitişikti aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Böyle bir peygamberin ümmeti olduğumuz için Rabbimize ne kadar şükretsek az. En son peygamberi eliyle, en son kitabını, en son dinini bizlere ihsan eyledi. Rabbim değerini bilmeyi ve İslam'ı en güzel şekilde öğrenmeyi, öğretmeyi, yaşamayı, yaşatmayı nasip eylesin. Dilimiz sürçmüşse Cenab-ı Hak'tan af ve mağfiret diliyoruz. Sizlerden de hakkınızı helal etmenizi talep ediyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: frekansınız. Radyo Hedef. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: 8. Cüz.

Eğer biz onlara melekleri indirseydik, ölüler kendileriyle konuşsaydı ve her şeyi karşılarında toplasaydık, Allah dilemedikçe yine de iman etmezlerdi. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.

Böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman yaptık. Onlar aldatmak için birbirlerine cazip sözler fısıldarlar. Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. Sen onları iftiralarıyla baş başa bırak.

Bu şeytanlar ahirete inanmayanların kalplerinin o sözlere yönelmesi, ondan hoşnut olması ve kendilerinin işledikleri suçları onların da işlemeleri için böyle yaparlar.

0: رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ.
1: Allah kitabı size apaçık bir şekilde indirdiği halde ben ondan başka bir hakem mi arayayım? Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler onun gerçekten senin Rabbin tarafından indirildiğini bilirler. Öyleyse sakın şüphe edenlerden olma.

Rabbinin sözü doğruluk ve adalet bakımından tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. O her şeyi işitir ve bilir.

Eğer yeryüzünde bulunanların çoğuna uyarsan, seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar sadece zanna uyarlar ve ancak tahmin yürütürler.

Şüphesiz ki Rabbin yolundan sapanları daha iyi bilir. Doğru yolda olanları da en iyi şekilde bilen O'dur.

0: İhim bi gayri ilm. İnne rabbeke huve a'lemu bil mu'tedin.
1: Size ne oluyor da Allah'ın adı anılarak kesilenlerden yemiyorsunuz? Oysa Allah, daralıp yemek zorunda kaldıklarınızın dışında size haram kıldığı şeyleri genişçe açıklamıştır. Fakat birçokları bilmeden keyiflerine uyup insanları doğru yoldan saptırıyorlar. Şüphesiz ki Rabbin haddi aşanları çok iyi bilir.
0: وَذَرُوا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهِ

0: Günahların açığını da gizlisini de bırakın. Çünkü günah kazananlar kazandıkları günah yüzünden ceza göreceklerdir.
1: وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ

Allah'ın adı anılmadan kesilen hayvanları yemeyin. Çünkü bu fasıklıktır. Şeytanlar sizinle tartışmaları için dostlarına fısıldarlar. Eğer onlara itaat ederseniz siz de müşrik olursunuz.

0: Kendisini ölüyken diriltip insanlar arasında yürüyebileceği bir ışık verdiğimiz kimse, karanlıklar içinde kalıp oradan hiç çıkmayan kimse gibi midir? Durum böyle olmakla beraber kafirlere de yaptıkları işler güzel görünür.
1: وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجَرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا

Böylece biz her kentte ileri gelenleri orada hile yaptıkları için oranın suçluları kıldık. Onlar sadece kendilerine hile yaparlar ama bunu anlayamazlar.

Onlara bir ayet geldiği zaman, Allah'ın peygamberlerine verilenin aynısı bize de verilmedikçe kesinlikle inanmayız dediler. Allah, peygamberliğini vereceği kimseyi daha iyi bilir. Suç işleyenlere Allah katından bir aşağılık ve yaptıkları hileler yüzünden şiddetli bir azap erişecektir.

0: Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun kalbini İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse sanki göğe çıkıyormuş gibi onun kalbini daraltır, sıkıntıya sokar. Allah iman etmeyenlerin üzerine işte böyle musibet indirir.
1: وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ
0: İşte Rabbinin doğru yolu budur. Biz öğüt alacak bir kavim için ayetleri geniş bir şekilde açıkladık.

Allah hepsini bir araya toplayacağı gün, "Ey cinler topluluğu, siz insanlarla çok uğraştınız," der. Onların insanlardan olan dostları da, "Ey Rabbimiz, biz birbirimizden yararlandık ve bize tayin ettiğin sürenin sonuna ulaştık," derler. Allah buyuruyor ki, "Allah'ın diledikleri hariç, içinde ebedi olarak kalacak yeriniz cehennemdir. Şüphesiz ki Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyi bilendir."

0: İşte kazandıkları günah yüzünden zalimleri böylece birbirinin peşine takarız.
1: Ya ma'şaral cinni vel insi elem ye'tikum rusulun minkum yakussune aleykum ayati

Ey cin ve insan topluluğu! İçinizden size ayetlerimi anlatan ve bu gününüzle karşılaşacağınızdan sizi korkutan peygamberler gelmedi mi? Onlar da kendi aleyhimize şahitlik ederiz derler. İşte dünya hayatı onları aldattı ve kafir olduklarına dair kendi aleyhlerinde yine kendileri şahitlik ettiler.

0: Demek oluyor ki senin Rabbin halkı habersizken ülkeleri haksız yere helak edici değildir.
1: وَلِكُلِّنْ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ
0: Her birinin yaptıkları amele göre dereceleri vardır. Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir.
1: وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ اِنْ يَشَأْ يُذْهِبَكُمْ

Rabbin müstagni olup hiçbir şeye muhtaç değildir ve merhamet sahibidir. Sizi başka bir kavmin soyundan yarattığı gibi, dilerse sizi de yok eder ve sizden sonra yerinize dilediğini getirir.

Sen de ki, ey kavmim, kendi halinize göre yapacağınızı yapın, ben de yapacağımı yapıyorum. Yakında o yurdun sonunun kime ait olduğunu anlayacaksınız. Şüphesiz ki zalimler kurtuluşa eremezler.

Allah'ın yarattığı ekinlerden ve hayvanlardan Allah'a pay ayırdılar. İddialarına göre bu Allah'ın, şu da ortak koştuğumuz putlarındır dediler. Putları için ayrılan Allah için verilmezdi. Fakat Allah için ayrılan putlarına verilirdi. Ne kötü hüküm veriyorlardı.

Böylece şirk ortakları, müşriklerden çoğuna çocuklarını öldürmeyi güzel gösterdiler. Bunu hem onları mahvetmek hem de dinlerini karıştırıp bozmak için yaptılar. Allah dileseydi bunu yapamazlardı. Sen onları yaptıkları iftira ile baş başa bırak.''

0: Müşrikler batıl zanlarınca, bu hayvanları ve ekinleri bizim dilediğimiz kimselerden başkasının yemesi yasaktır. Şu hayvanların da sırtlarına yük vurmak haramdır dediler. Bir kısım hayvanlar daha vardır ki onları keserken Allah'ın adını anmazlar ve böyle emrediyor diyerek Allah'a iftira ederler. Yaptıkları iftira yüzünden Allah onları cezalandıracaktır.
1: وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْاَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى اَزْوَاجِنَا

0: يجازيهم وصفهم إنه حكيم عليم.
1: Yine onlar dediler ki, bu hayvanların karınlarındaki yavrular yalnız erkeklerimize helaldir, kadınlarımıza ise haram kılınmıştır. Eğer ölü olarak doğarsa, erkeklerimiz ve kadınlarımız onu yemekte ortaktır. Allah bu vasıflamalarından dolayı onların cezasını verecektir. Çünkü O hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyi bilir.

0: قَدَ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَد۪ينَ
1: Bilgisizlikleri sebebiyle akılsızca çocuklarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine verdiği rızkı Allah'a iftira ederek haram sayanlar şüphesiz zarara uğramışlardır. Onlar haktan sapmışlardır ve doğru yolu bulacak değillerdir.

0: Çardaklı ve çardaksız bağları, ürünleri, çeşit çeşit hurmalıkları, ekinleri, birbirine benzeyen ve benzemeyen zeytinleri ve narları yaratan O'dur. Bunların her biri meyve verince meyvelerinden yiyin. Devşirilip toplandığı günde hakkı olan sadakasını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.
1: وَمِنَ الْاَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا

0: Hayvanlardan yük taşıyanları ve eti için kesilecek olanları yaratan da O'dur. Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerden yiyin. Şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü O sizin için apaçık bir düşmandır.
1: ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ

Allah 8 çift hayvan yaratmıştır. Şöyle ki, bunların ikisi koyundan, ikisi keçidendir. Ey Muhammed, de ki, Allah iki erkeği mi haram kıldı, iki dişiyi mi? Yoksa o iki dişinin karınlarında bulunan yavruları mı? Eğer doğru sözlü kimselerseniz bana bilerek haber verin.

0: فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
1: Yine bu hayvanların ikisi deveden, ikisi de sığırdandır. Ey Muhammed, de ki, Allah iki erkeği mi haram kıldı, iki dişiyi mi? Yoksa o iki dişinin karınlarında bulunan yavruları mı? Yoksa Allah size böyle tavsiye ederken siz de huzurunda mıydınız? Öyle bilmeden insanları saptırmak için Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Şüphesiz ki Allah zalim topluluğu doğru yola iletmez.

0: Sen de ki, bana vahyedilen Kur'an'da sizin haram dediklerinizi yiyen bir kimsenin yediğinin kendisine haram kılındığına dair bir hüküm bulamıyorum. Ancak leş veya akıtılmış kan yahut bir pislik olan domuz eti ya da Allah'tan başkası adına kesilen bir hayvan olursa bunlar haramdır. Fakat kim darda kalırsa başkasının hakkına saldırmamak ve zaruret sınırını aşmamak şartıyla bunlardan da yiyebilir. Şüphesiz ki Rabbin çok bağışlar ve çok merhamet eder.
1: وَعَلَى الَّذ۪ينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّذ۪ي ظُفُرُ

0: وَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعِظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ
1: Biz Yahudilere bütün tırnaklı hayvanları haram kıldık. Onlara sığır ve koyunun sırt, bağırsak ve kemik yağlarının dışında kalan iç yağlarını da haram kıldık. Onları saldırganlıkları yüzünden bu şekilde cezalandırdık. Şüphesiz ki biz doğru söyleyenleriz.

Eğer seni yalancı sayarlarsa de ki, Rabbinizin rahmeti geniştir, azabı ise suçlu kavimden geri çevrilmez.

Allah'a ortak koşanlar diyecekler ki, eğer Allah dileseydi biz de ortak koşmazdık babalarımız da ve hiçbir şeyi de haram kılmazdık. Onlardan öncekiler de bizim azabımızı tadıncaya kadar böyle demişlerdi. Sen onlara de ki, yanınızda bize çıkarabileceğiniz bir bilgi var mı? Siz sadece zanna tabi oluyorsunuz ve sadece tahmin yürütüyorsunuz.

De ki, üstün delil Allah'ındır. Eğer Allah dileseydi, elbette hepinizi doğru yola iletirdi.

De ki, hadi Allah'ın bunu yasak ettiğine dair şahitlik edecek olan şahitlerinizi getirin. Eğer onlar şahitlik ederlerse, sen de onlarla beraber olup şahitlik etme. Ayetlerimizi yalanlayanların ve ahirete inanmayanların keyiflerine uyma. Çünkü onlar Rablerine başkalarını eş tutuyorlar.

0: بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون.
1: De ki, gelin Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de onların da rızkını biz veririz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Ve haksız yere Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı cana kıymayın. Allah düşünesiniz diye bunları size emretti.
0: وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَت۪يمِ اِلَّا بِالَّت۪ي هِيَ اَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ اَشُدَّهِ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ

0: Yetimin malına yaklaşmayın. Ancak ergenlik çağına ulaşıncaya kadar en güzel tarzda sarf edebilirsiniz. Ölçüyü ve tartıyı adaletle yapın. Biz herkesi ancak gücünün yettiği kadarıyla sorumlu tutarız. Bir şey söylediğiniz zaman yakınınız bile olsa adaleti gözetin. Allah'a verdiğiniz sözü tutun. İşte Allah düşünüp öğüt alasınız diye size bunları emretti.
1: وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
0: Benim doğru yolum işte budur. Ona uyun. Başka yollara uymayın ki sizi Allah'ın yolundan ayırmasın. İşte kötülükten sakınasınız diye Allah size bunları emretti.

Sonra iyilik yapanlara nimeti tamamlamak, her şeyi geniş bir şekilde açıklamak, doğru yolu göstermek ve bir rahmet olmak üzere Musa'ya Tevrat'ı verdik. Umulur ki Rablerine kavuşacaklarına iman ederler.

Kur'an'ı size indirdik ki, kitap sadece bizden önceki iki topluluğa indirildi. Bizse onların okumasından habersizdik demeyesiniz.

ورحمه فمن اظلم ممن كذب بايات الله وصدف عنها

0: Yahut eğer bize kitap indirilseydi biz onlardan daha doğru bir yolda olurduk demeyesiniz. İşte size de Rabbinizden açık bir delil, hidayet ve rahmet geldi. Allah'ın ayetlerini yalan sayıp onlardan yüz çevirenlerden daha zalim kim olabilir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri yüz çevirmelerinden dolayı kötü bir azapla cezalandıracağız.
1: هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ اَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ اَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ

Onlar inanmak için kendilerine meleklerin gelmesini mi, yoksa Rabbinin gelmesini mi veya Rabbinin bazı mucizelerinin gelmesini mi bekliyorlar? Rabbinin bazı mucizeleri geldiği gün, eğer bir kimse daha önce iman etmemişse veya imanıyla bir iyilik kazanmamışsa, o andaki imanı ona fayda vermez. Onlara, "Bekleyin, şüphesiz ki biz de bekliyoruz." de.

0: Dinlerini parça parça edip grup grup olanlara gelince, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını haber verecektir.
1: Men ca'a bil hasenati felehu ashru amthal.

Kim bir iyilik getirirse ona getirdiğinin 10 katı verilir. Kim de bir kötülük getirirse sadece o kötülüğün misliyle cezalandırılır. Onlara haksızlık yapılmaz.''

De ki, şüphesiz Rabbim beni doğru yola, gerçek dine, Allah'ı bir tanıyan İbrahim'in dinine iletti. O müşriklerden değildi. قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ

De ki, şüphesiz benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah içindir.

Onun hiçbir ortağı yoktur. Bana bunlar emredildi ve ben Müslümanların ilkiyim. قُلْ اَغَيْرَ

0: De ki, Allah her şeyin Rabbiyken ben ondan başka bir Rab mi arayayım? Herkesin kazandığı kendisine aittir. Hiç kimse başkasının yükünü taşımaz. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir. O, anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri size haber verecektir.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ

Sizi yeryüzünün halifeleri yapan, size verdiği şeyler hakkında sizi denemek için birbirinizden derecelerle üstün kılan O'dur. Şüphesiz ki Rabbin azabı çabuk olandır ve yine O çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. Araf Suresi. Bu sure Mekke devrinin son yıllarında nazil olmuştur. 206 ayettir. Cennetliklerle cehennemlikler arasında Araf denen yüksek bir yerde bulunan insanlardan söz ettiği için bu adı almıştır. Surede kıyamet günüyle cennetliklerin ve cehennemliklerin durumu anlatılmaktadır. Hazreti Adem'in kıssası geniş bir şekilde ele alınır, babalarını cennetten çıkaran şeytana karşı insanlar uyarılır. Bazı peygamberlerle ümmetlerinden de söz edilir.

0: لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ
1: Elif Lam Mim Sad. Ey Muhammed! Bu sana indirilen bir kitaptır. Bununla insanları Allah'ın azabından korkutman ve iman edenlere öğüt vermen için kalbine bir sıkıntı gelmesin.

Rabbinizden size indirilen kitaba uyun. Ondan başka dostlar edinip peşlerine düşmeyin. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz.

0: Andolsun ki onlara yaptıklarını tam bir bilgiyle anlatacağız. Çünkü biz onlardan uzak değiliz.
1: وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ

Gerçek tartı kıyamet günündedir. Kimin sevap tartıları ağır gelirse işte onlar kurtuluşa erenlerdir.

Kimin sevap tartıları hafif gelirse, işte onlar ayetlerimize karşı yaptıkları haksızlık yüzünden kendilerini zarara sokanlardır.

0: Biz sizi yeryüzüne yerleştirdik. Orada sizin için geçim imkanları yarattık. Ne kadar da az şükrediyorsunuz.
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا

Sizi yarattık, sonra size şekil verdik, sonra meleklere, Adem'e secde edin dedik. İblis hariç hepsi de secde ettiler. İblis ise secde edenlerden olmadı.

Allah iblise, sana emrettiğim zaman seni secde etmekten alıkoyan nedir diye sordu. İblis, ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onuysa çamurdan yarattın dedi.

Allah, öyleyse cennetten aşağıya in. Orada büyüklük taslamak senin haddin değildir. Çık oradan. Çünkü sen aşağılıklardansın dedi.

0: İblis, bana insanların tekrar dirilecekleri güne kadar mühlet ver dedi.
1: قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ
0: Allah, sen mühlet verilenlerdensin dedi.

0: تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ
1: İblis, andolsun ki beni azdırmana karşılık ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üzerinde oturacağım. Sonra onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım. Sen de onların çoğunu şükredici bulamayacaksın dedi.

Allah buyurdu ki, hadi sen horlanmış ve kovulmuş olarak cennetten çık. Andolsun ki onlardan sana uyanlarla birlikte hepinizi cehenneme dolduracağım.

Allah Adem'e, "Ey Adem, sen ve eşin cennette kalın. Orada dilediğiniz yerden yiyin. Fakat şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz," dedi.

Şeytan, kendilerine örtülü bulunan avret yerlerinin açılması için onlara vesvese verdi ve Rabbiniz size bu ağacı sırf melek olmayasınız veya cennette ebedi olarak kalmayasınız diye yasakladı, dedi.

Böylece onları hileyle aldattı. Ağacın meyvesini tattıkları zaman avret yerleri kendilerine göründü. Onlar cennet yapraklarıyla üzerlerini örtmeye başladılar. Rableri onlara, ''Ben size bu ağaçtan yemeyi yasaklamamış mıydım ve size şeytan sizin için apaçık bir düşmandır dememiş miydim?'' diye nida etti.

0: Onlar dediler ki, ey Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer sen bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen, biz mutlaka zarara uğrayanlardan oluruz.
1: قَالَ اَهْبِطُوا

0: Allah, birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde belirli bir zamana kadar yerleşme yeri ve geçim imkanı vardır.
1: قَالَ ف۪يهَا تَحْيَوْنَ وَف۪يهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ
0: Ve Allah buyurdu ki, orada yaşayıp orada öleceksiniz ve yine oradan diriltilip çıkarılacaksınız.

Ey Adem oğulları, size avret yerlerinizi örtecek elbise ve süslenecek ziynet eşyası indirdik. Takva elbisesine gelince bu daha hayırlıdır. İşte bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Belki düşünüp öğüt alırlar.

Ey Adem oğulları, şeytan avret yerlerini kendilerine göstermek için ananızı, babanızı, elbiselerini soyup cennetten çıkardığı gibi sizi de şaşırtmasın. Çünkü şeytan ve kabilesi sizin kendilerini göremediğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz ki biz şeytanları inanmayanların dostları kıldık.

0: Onlar bir kötülük yaptıkları zaman, babalarımızı bu yolda bulduk, Allah da bize böyle emretti derler. Sen de ki, Allah kötülüğü emretmez. Siz Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz?
1: قُلْ اَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطُ

De ki, benim Rabbim adaleti emretti. Her mescitte yüzlerinizi ona doğrultun. Dinde ona karşı samimi olun ve ona yalvarın. İlk defa sizi nasıl yarattıysa yine ona döneceksiniz.''

Allah insanlardan bir kısmını doğru yola iletti. Fakat bir kısmı da sapıklığı hak etti. Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytanları dost edinmişler ve kendilerini doğru yolda sanmışlardı.

0: Ey Adem oğulları, her mescide gidişinizde güzel elbiselerinizi giyin. Yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.
1: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ الَّتِي اَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ

0: Ey Muhammed, de ki, Allah'ın kulları için çıkardığı ziyneti ve güzel rızıkları kim haram kıldı? Ve de ki, onlar dünya hayatında ve özellikle kıyamet günü iman edenlerindir. İşte biz ayetleri bilen bir kavim için böylece geniş bir şekilde açıklıyoruz.
1: قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاِثْمَ وَالْبَطَنَ

0: De ki, Rabbim sadece açık ve gizli kötülükleri, günahı, haksız yere saldırmayı, hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri Allah'a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır.
1: وَلِكُلِّ اُمَّتٍ اَجَلٍ

Her ümmetin belirli bir eceli vardır. Ecelleri gelince ne bir saat geri kalabilirler ne de ileri geçebilirler.

0: فَمَنْ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
1: Ey Ademoğulları! İçinizden size ayetlerimi anlatacak peygamberler gelir de, kim onlara isyan etmekten sakınır, durumunu düzeltirse onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

Ayetlerimizi yalan sayıp onlara karşı büyüklük taslayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.

Allah'a yalan yere iftira edenden ve onun ayetlerini yalan sayandan daha zalim kim olabilir? İşte onların kitapta yazılmış dünya nasipleri kendilerine ulaşır. Sonunda elçilerimiz canlarını almak üzere kendilerine gelince derler ki, Allah'ı bırakıp da tapmakta olduğunuz tanrılar nerede? Onlar da bizi bırakıp kayboldular derler ve kafir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ederler.

Allah onlara, sizden önce geçmiş olan cin ve insan ümmetleri arasında ateşe girin der. Her bir ümmet ateşe girdikçe tabi olduğu dindaşına lanet eder. Hepsi de birbiri ardından orada toplanınca, sonrakiler öncekiler için, "Ey Rabbimiz, bizi işte bunlar saptırdılar. Onlara ateşten bir kat daha fazla azap ver," derler. Allah da, "Hepiniz için bir kat daha fazla azap vardır. Fakat siz bilmezsiniz," der.

0: Öncekiler de sonrakilere derler ki, sizin bizden bir üstünlüğünüz yoktur. Öyleyse siz de kazandıklarınıza karşılık azabı tadın.
1: İnnellezîne kezzebû bi âyâtinâ ve istekberû anhâ lâ tufettahu lehum ebsâru.

Ayetlerimizi yalan sayıp onlara karşı büyüklük taslayanlara gök kapıları açılmaz. Deve iğnenin deliğine girinceye kadar onlar cennete giremezler. Biz günahkarları işte böyle cezalandırırız.

Onların altlarında cehennem ateşinden yataklar ve üstlerinde yine cehennem ateşinden örtüler vardır. Biz zalimleri işte böyle cezalandırırız.

İman edip salih amel işleyenlere gelince, işte onlar cennetliklerdir. Biz herkesi ancak gücünün yeteceği şeylerle mükellef tutarız. Onlar cennette ebedi olarak

Altlarından ırmaklar akarken kalplerinden kini çıkarıp atarız. Onlar, bizi buraya eriştiren Allah'a hamdolsun. Eğer Allah bizi doğru yola iletmeseydi, biz doğru yolu bulamazdık. Andolsun ki Rabbimizin peygamberleri bize gerçeği getirmişler, derler. Onlara, işte size cennet, buna yaptıklarınız karşılığında varis oldunuz diye nida edilir.

0: Cennetlikler cehennemliklere, biz Rabbimizin bize vaat ettiğini gerçek olarak bulduk. Siz de Rabbinizin size vaat ettiğini gerçek olarak buldunuz mu? Diye seslenirler. Onlar da evet derler. Ve hemen aralarından seslenen biri, Allah'ın laneti Allah yolundan alıkoyan, onu eğritmek isteyen ve ahireti inkar eden zalimlerin üzerine olsun diye seslenir.
1: وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ.
0: İki taraf arasında bir perde vardır. Araf üzerinde de her iki taraftakileri yüzlerinden tanıyan kişiler vardır. Bunlar cennetliklere size selam olsun diye seslenirler. Bunlar henüz cennete girememişlerdir ama gireceklerini ummaktadırlar.
1: وَاِذَا صُرِفَ

Gözleri cehennemliklerin tarafına çevrilince de, "Ey Rabbimiz, bizi zalim bir toplulukla beraber bulundurma," derler.

Araf'takiler yüzlerinden tanıdıkları bir takım kafir kişilere seslenerek, "Topluluğunuz ve büyüklük taslamanız size hiçbir fayda sağlamadı. Allah onları rahmetine kavuşturmayacak" diye yemin ettiğiniz kimseler bunlar mı derler? Sonra da cennetliklere, "Girin cennete, artık size hiçbir korku yoktur ve siz üzülmeyeceksiniz" denir.

Cehennemlikler cennetliklere, suyunuzdan veya Allah'ın size verdiği rızıktan biraz da bizim üzerimize akıtın diye seslenirler. Onlar da Allah dinlerini oyun ve eğlenceye alan, dünya hayatına aldanan kafirlere ikisini de haram kılmıştır derler. İşte bugünlerine kavuşacaklarını unuttukları ve ayetlerimizi bilerek inkar ettikleri gibi biz de bugün onları unutacağız.''

0: Andolsun ki biz onlara bilerek açıkladığımız bir kitap getirdik. O kitap iman eden bir kavim için bir rahmet ve hidayet kaynağıdır.
1: هَلْ يَنْظُرُونَ اِلَّا تَأْو۪يلَهُ

لنا فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل

Onlar kitabın bildirdiği sonuçtan başka bir şey beklemiyorlar. Sonucun geldiği gün daha önce onu unutmuş olanlar derler ki, Rabbimizin peygamberleri bize gerçeği getirmişlerdi. Şimdi bize şefaat edecek kimse var mıdır ki bize şefaat etsin? Yahut geriye çevrilsek de yaptığımız amellerden başka ameller işlesek. Doğrusu onlar kendilerini zarara sokmuşlardır. Uydurdukları şeyler de onları bırakıp kaybolmuşlardır.

0: لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ
1: Sizin Rabbiniz öyle bir Allah'tır ki gökleri ve yeri 6 günde yarattı. Sonra arşa hükmetti. O gündüzü durmadan kendisini kovalayan geceyle bürüyüp örter. Güneşi, ayı ve yıldızları da emrine boyun eğmiş olarak yaratan O'dur. Bilin ki yaratmak da emretmek de O'na mahsustur.

0: Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir.
1: Ud'u rabbakum tadarruan ve khufye innehu la yuhibbul mu'tedin.
0: Rabbinize gizlice yalvararak dua edin. Çünkü o haddi aşanları sevmez.
1: وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَدَعُوا

Düzeltildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a azabından korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Çünkü Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara çok yakındır.

0: Rüzgarı rahmetinin önünde bir müjdeci olarak gönderen O'dur. Nihayet o rüzgarlar yağmur yüklü bulutları yüklenince onu ölü bir memlekete gönderir, bununla oraya su indiririz. O su ile de her çeşit ürünü yetiştiririz. İşte biz ölüleri de böyle diriltip çıkarırız. Belki bundan ibret alırsınız.
1: وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ
0: Güzel memleketin bitkisi Rabbinin izniyle bol bol çıkar. Kötü olandansa sadece yararsız bitki çıkar. İşte biz şükreden bir kavim için ayetleri böyle çeşitli şekillerde açıklıyoruz.
1: لَقَدْ اَرْسَلْنَا

Andolsun ki biz Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik. O kavmine, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Doğrusu ben sizin için büyük bir günün azabından korkuyorum, dedi.

0: Nuh kavmine şöyle demişti: "Ey kavmim, bende bir sapıklık yoktur. Fakat ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilen bir peygamberim.
1: Ubelligukum risalati Rabbi ve ensahu lekum ve a'lemu minallahi ma la ta'lemun."
0: Size Rabbimin gönderdiği gerçekleri tebliğ ediyorum. Size öğüt veriyorum ve Allah'tan gelen vahiy ile sizin bilmediğiniz şeyleri biliyorum.

0: Allah'tan korkup rahmete kavuşabilmeniz için size Allah'ın azabıyla korkutmak üzere sizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size haber gelmesine mi şaştınız?
1: فَكَذَّبُوهُ فَاَنْجَيْنَاهُ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ

kavmi Nuh'u yalanladı. Biz de onu ve onunla birlikte gemide olanları kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Çünkü onlar kör bir kavimdi.

0: ilahin gayruh efela tettequn.
1: Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. Hud, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Siz Allah'tan korkmaz mısınız? Dedi.

Kavminden ileri gelen kafirler, biz seni bir beyinsizlik içerisinde görüyoruz ve gerçekten seni yalancılardan zannediyoruz, dediler.

0: Hud şöyle dedi: "Ey kavmim, bende bir beyinsizlik yoktur. Fakat ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilen bir peygamberim.
1: Ubelligukum risalati Rabbi ve ene lekum nasihun emin."
0: Size Rabbimin gönderdiği gerçekleri tebliğ ediyorum. Ben sizin için güvenilir bir öğütçüyüm.

Sizi Allah'ın azabıyla korkutmak üzere içinizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size haber gelmesine mi şaştınız? Düşünün ki Allah sizi Nuh kavminden sonra onların yerine hakimler kıldı ve yaratılış bakımından sizi onlardan güçlü yaptı. Öyleyse Allah'ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz.''

0: Onlar dediler ki, sen bize yalnız Allah'a kulluk yapmamız ve babalarımızın taptığı şeyleri bırakmamız için mi geldin? Eğer doğru söyleyenlerdensen, bizi tehdit ettiğin azabı getir.
1: قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجَسٌ وَغَضَبٌ

Hud dedi ki, şüphesiz Rabbinizin gazap ve öfkesini hak ettiniz. Benimle Allah'ın haklarında hiçbir delil indirmediği, isimlerini de sizin ve babalarınızın koyduğu putlar hakkında mı tartışıyorsunuz? O halde bekleyin, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim.

0: Biz rahmetimizle Hud'u ve beraberindekileri kurtardık. Ayetlerimizi yalan sayanların ve iman etmeyenlerin kökünü kestik.
1: وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ

Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Salih, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Rabbinizden size açık bir delil gelmiştir. İşte şu Allah'ın devesi size bir mucizedir. Onu bırakın, Allah'ın yeryüzünde otlasın. Sakın ona bir kötülük etmeyin, yoksa sizi acı bir azap yakalar.

Düşünün ki Allah Ad kavminden sonra sizi onların yerine hükümdarlar kıldı. Sizi yeryüzüne yerleştirdi. Onun düzlüklerinde saraylar yapıyorsunuz, dağlarında evler yontuyorsunuz. Öyleyse Allah'ın nimetlerini hatırlayın da yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın, dedi.

Kavminden büyüklük taslayan ileri gelenler, aralarında küçümsedikleri iman edenlere dediler ki, Salih'in gerçekten Rabbi tarafından peygamber olarak gönderildiğini biliyor musunuz? Onlar da, şüphesiz ki biz onunla gönderilene inanıyoruz dediler.

0: O büyüklük taslayanlar da sizin iman ettiğinizi biz inkar ediyoruz dediler.
1: فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ

Salih de onlardan yüz çevirdi ve "Ey kavmim, andolsun ki ben size Rabbimin gönderdiği gerçekleri tebliğ etmiş ve size öğüt vermiştim. Fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz." dedi.

0: Lut'u da peygamber olarak gönderdik. O kavmine dedi ki, ey kavmim, sizden önce alemlerden hiç kimsenin yapmadığı hayasızlığı mı yapıyorsunuz?
1: İnnekum leta'tunar ricale şehve.

0: قريتكم إنهم أناس يتطهرون.
1: Kavminin cevabı sadece Lut'u ve ona inananları memleketinizden çıkarın çünkü onlar çok temizlenen insanlarmış demek oldu.

Biz de Lut'u ve ailesini kurtardık. Yalnız karısı hariç. Çünkü o geride kalanlardandı.

Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'i gönderdik. Şuayb onlara dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. Ölçüyü ve tartıyı tam yapın. İnsanların eşyasını eksik vermeyin. Düzeltildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer inanıyorsanız bu sizin için daha hayırlıdır.

0: أَكْثَرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ
1: İman edenleri tehdit edip Allah yolundan men ederek ve o yolu eğriltmeye çalışarak her yolun başında oturmayın. Azken Allah'ın sizi çoğalttığını düşünün. Bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bakın.

0: Ve huve hayrul hakimin.
1: Madem ki içinizden bir grup benimle gönderilene inanıyor, bir grup da inanmıyor, öyleyse Allah aramızda hüküm verinceye kadar sabredin. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır.
2: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
3: 8. cüz.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
5: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ey en büyük armağan sahibi, ey sonsuz bağışlama sahibi, ey sonsuz inşirah veren, ey karşılıksız ihsan eden, ey en büyük ihsan sahibi, ey karşılıksız hibe eden, ey Vehhab, ey yoluna ram olduğum Allah, sıkıntıları gideren yalnız sensin Allah'ım, can veren yalnız sensin, yalnız sensin şifa veren, rızık veren, huzur veren, selamete erdiren, yalnız sensin Rabbim. Sen hiç karşılık beklemeden verensin Rabbim. Rabbim, sen ne büyüksün. Nimetinin, rahmetinin, af ve mağfiretinin, rızkının tamamını nasip eyle bize Rabbim. Tamamını ve devamını nasip eyle nimetlerinin. Tek ve hakiki nimet veren Allah adından, Vehhab olan adından isterim her ne istersem. Benim için hayır olanı nasip eyle Rabbim. Rabbim, yalnız senin rızan için ve yalnız sana rüku ederim. Yalnız senin için ve yalnız sana

secde ederim. Hayrı ve ibadeti nasip eden sensin Rabbim. Affını, mağfiretini ve kurtuluşu umut ederim. Umutlarımı boşa çıkarma Rabbim. Dualarımı sen kabul et dergahında. Umutlarımı sen muhafaza eyle. Sübhanallah, Allahu Ekber, La ilahe illallah. Bu eşsiz mücevherleri sinemde saklamamı, dilimden düşürmememi nasip eyle Rabbim. Dilimden ve kalbimden noksan eyleme zikrini. Hibe eden Vehhab adının hürmetine Rabbim. Ne varsa bahşettiğin bana yolunda senin ve rızan için paylaşmamı, harcamamı nasip eyle bana. Hibe ettiklerini heba etmememi nasip eyle rızan için. Rızan için Rabbim, senin yolundan bir an bile beni alıkoyma. Ahde vefa gösterenlerden eyle beni. Beni sana vefa gösterenlerden eyle. Ya Vehhab, bütün ihtiyaçlarımı bilen yalnız sensin. Kalbimden geçenleri bilen yalnız sensin. Ve ben yalnız senden yardım dilerim. Senden umarım dertlerimin devasını. Zilletten, acizlikten, muhannete muhtaç olmaktan yalnız sana sığınırım. Bir sonbahar, solarak uzun bir uykuya dalarken belki, belki bir bahar seslenirken dalların arasından pembe beyaz, beyaz bulutlar gibi akan bir nehir çağlarken uzaklarda belki, uçuşan yapraklar ışıldarken baharda ya da bir meleğin sessizce fısıldaması gibi, fısıldayacak ihtimal ki rüzgar vaktin geldiğini. Sağımda ve solumdaki meleklerin kapattığında defterlerini. İşte o gün Rabbim, o sonsuzluk arefesinde zikirlerim şahit olsun bana. Ruhumun en kuytu köşelerinden sızan dualarım şahit olsun. Şahit olsun Esmaül Hüsna'dan medet uman dilim. Dergahına açılan ellerim şahit olsun. Karanlıktan korkan ve adından medet uman gözlerim şahit olsun. Ve şahit olsun okuduğum Kur'an. Medet sendedir ya Rab. Vehhab adının hürmetine, Allah adının hürmetine. Beni kör karanlıklarda bırakma. Beni kör karanlıklarda bırakma. O gün beni kimsesiz, o gün beni sensiz bırakma. O gün beni sensiz bırakma. Ve meleklerin o gün bir müjde gibi dualarla getirsinler ruhumu sana. Amin.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ya Malikel Mülk,
2: Malikel Mülk'sün ki ellerim senin kudret elinde, bedenim hücre hücre mülkünde, iradem senin iradende, yüzüm secdelerine emanet, hüzünlerim merhamet denizinde, inci gibi büyümeye hasret. Umutlarım ebedi bahçelerde çiçekler açacak, meyveler verecek.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

Hadis 9. Ebu Bekre Nüfey İbni Haris Es-Sakafi'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İki Müslüman birbirine kılıç çektiğinde, öldüren de ölen de cehennemdedir. Bunun üzerine ben, ey Allah'ın Resulü, öldürenin durumu belli ama ölen niçin cehennemdedir diye sordum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki, çünkü o da arkadaşını öldürmek istiyordu. Hadis 21. Ka'b İbni Malik, Allah ondan razı olsun, gözlerini kaybettiği zaman, onu elinden tutup götürme işini yapan oğlu Abdullah'tan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Tebük gazvesine katılamadığının hikayesini anlatırken dinledim. Şöyle dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gittiği savaşlardan Tebük savaşından hariç diğer savaşlardan geri kalmamıştım. Lakin Bedir Savaşı'na katılamamıştım. Bedir Savaşı'na katılamayanlar azarlanmamışlardı. O vakit Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle Müslümanlar savaş için değil, Kureyş ticaret kervanını takip için yola çıkmışlardı. Nihayet Allah Müslümanlarla Mekkeli müşrikleri aralarında verilmiş herhangi bir karar olmadığı halde karşı karşıya getiriverdi. Ben, Akabe biatının yapıldığı gece, bizler İslam'a yardım etmek için söz verirken, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaydım. Her ne kadar Bedir savaşı Akabe gecesinden daha meşhur ise de, ben Bedir savaşında bulunmayı, Akabe'de bulunmaktan da üstün görmem. Tebük gazvesine, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte katılamayışım şöyle oldu. Ben daha önceleri katılamadığım bu savaş sırasındaki kadar hali vakti yerinde değildim. Yani bu savaşta zengin ve varlıklıydım. Vallahi bu savaşa kadar iki deveyi bir arada hiç bulamamıştım. Bu savaş günlerinde ise iki binitim vardı. Sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu savaşa gelinceye kadar gideceği yeri söylemez, başka bir yere gider gibi görünürdü. Fakat bu savaş sıcak bir mevsimde ve uzak bir yere yapılacağı ve kalabalık bir düşmanla karşı karşıya gelineceği için Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hedefini açıklamıştı. Savaşın

özelliğine göre hazırlanabilmeleri için Müslümanlara nereye gideceklerini söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte savaşa katılanların sayısı çok fazlaydı ve isimleri de bir deftere kaydedilmemişti. Ka'b sözüne şöyle devam etti. Herhangi bir kimse savaşa gitmemek için gözden kaybolsa, bu konuda vahiy nazil olmadıkça bu işin gizli kalacağını zannedebilirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu savaşı meyvelerin olgunlaştığı, gölgelerin arandığı bir mevsimde yapmıştı. Ben de bunlara pek düşkündüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Müslümanlar savaş için hazırlığa başladılar. Ben de savaşa hazırlanmak için çıkıyor, fakat hiçbir şey yapmadan geri dönüyordum. Kendi kendime de, ne zaman olsa hazırlanırım diyordum. Günler böyle geçti. Herkes işini ciddi tuttu. Ve bir sabah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte, Müslümanlar erkenden yola çıktılar. Ben ise hazırlanmamıştım. Ertesi sabah yine hazırlık için evden çıktım. Fakat hiçbir iş yapmadan geri döndüm. Hep aynı şekilde davranıyordum. İnsanlar savaş için yarışırcasına koşmaya başlayıncaya kadar ben aynı halde devam ettim. Nihayet yola çıkıp onlara erişeyim dedim. Keşke öyle yapsaydım. Bunu da başaramadım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaşa gittikten sonra insanların arasına çıktığımda beni en çok üzen şey, savaşa gitmeyip geride kalanların ya münafık diye bilinenler veya aciz oldukları için savaşa katılamayan kimseler olmasıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebük'e varıncaya kadar adımı hiç anmamış, Tebük'te ashabın arasında otururken Ka'b İbni Malik ne yaptı diye sormuş. Bunun üzerine Beni Selime'den bir adam, ya Resulallah, elbiselerine ve endamına bakıp gururlanması onu Medine'de alıkoydu demiş. Bunun üzerine Muaz İbni Cebel, ona ne çirkin söz söyledin demiş. Sonra da Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme dönerek, ya Resulallah, biz onun hakkında hep iyi şeyler biliyoruz demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de hiçbir şey söylememiş. O sırada çok uzaklarda beyazlar giymiş bir adamın gelmekte olduğunu görmüş. Ve bu gelen Ebu Hayseme olaydı demiş. Bir de ne görelim, gelen adam Ensar'dan Ebu Hayseme değil mi? Ebu Hayseme savaş hazırlığında bir ölçek kurma verdiği için münafıklar tarafından ayıplanan kişidir. Ebu Hayseme savaş hazırlığında bir ölçek kurma verdiği için münafıklar tarafından ayıplanan kişidir. Ka'b sözüne şöyle devam etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Tebük'ten Medine'ye hareket ettiğini öğrendiğim zaman beni bir üzüntü kapladı. Söyleyeceğim yalanı düşünmeye başladım. Kendi kendime, yarın onun öfkesinden nasıl kurtulacağım, dedim. Yakınlarımdan görüşlerine değer verdiğim kimselerden akıl almaya başladım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gelmek üzere olduklarını söyledikleri zaman, kafamdaki yanlış düşünceler silinip gitti. Anladım ki, yalan söylemekle hiçbir şeyden kurtulamayacağım. Her şeyi doğru olarak söylemeye karar verdim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sabahleyin Medine'ye geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her seferden dönünce, önce mescide uğrayıp, iki rekat namaz kılıp, insanlarla sohbet etmek üzere onlara karşı dönerdi. Yine öyle yaptı. Bu sırada savaşa katılmayanlar huzuruna gelerek neden savaşa katılamadıklarını

yemin ederek anlatmaya başladılar. Bunlar 80'den fazla kişiydiler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların ileri sürdüğü mazeretleri kabul etti. Kendilerinden biat aldı. Allah'tan bağışlanmalarını istedi. İç yüzlerini Allah'a havale etti. Sonunda ben geldim. Selam verdiğimde dargın kimse gibi gülümsedi. Sonra gel dedi. Ben de yürüyerek yanına geldim ve önüne oturdum. Bana niçin savaştan geri kaldın? Binek hayvanı satın almamış mıydın? Diye sordu. Ben de ya Resulallah, Allah'a yemin ederim ki senden başka birinin yanında bulunsaydım ileri süreceğim mazeretlerle onun öfkesinden kurtulabileceğimi zannederdim. Çünkü bu işi çok iyi becerebilirdim. Fakat yeminle söyleyeyim ki bugün sana yalan söyleyerek gönlünü kazansam bile yarın Allah işin doğrusunu sana bildirecek ve sen bana güceneceksin. Şayet doğrusunu söylersem bana kızacaksın. Ama ben doğruyu söyleyerek Allah'tan hayırlı sonuç bekliyorum. Vallahi savaşa gitmemek için hiçbir özürüm yoktu. Hiçbir zamanda savaştan geri kaldığım sıradaki kadar kuvvetli ve zengin olmamıştım. Ka'b sözüne devamla dedi ki, bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, işte bu doğru söyledi. Hadi kalk, senin hakkında Allah hüküm verene kadar bekle, buyurdu. Ben kalkınca, Beni Selime'den birçok kimse peşime takılarak, Allah'a yemin ederiz ki, bundan önce hiç suç işlemediğini biliyoruz. Yazıklar olsun sana. Savaşa katılmayanların ileri sürdükleri gibi bir mazeret söyleyemedin. Halbuki suçunun bağışlanması için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin istiğfar etmesi yeterdi dediler. Durmadan beni azarladılar ki tekrar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına dönüp kendimi yalanlamayı düşündüm. Sonra onlara sordum. Benimle beraber bu cezaya uğrayan kimse var mıdır? Dedim. Evet, seninle beraber iki kimse daha aynı cezaya uğradılar. Onlar da senin gibi konuştular ve senin aldığın cevabı aldılar. O iki kişi kimlerdir? Dedim. Biri Mürare İbni Rabi el-Amiri, diğeri de Hilal İbni Ümeyye el-Vakifi diyerek Bedir Savaşı'na katılmış olan İki örnek olmuş salih kişinin adını verdiler. Bunları söylediklerinde geri dönmekten vazgeçip yoluma devam ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaşa katılmayanlardan bizim üçümüzün insanlarla konuşmalarını yasakladı. Bunun üzerine insanlar bizden uzaklaştılar veya bize karşı tavırlarını değiştirdiler. Çekinip bize yan çizmeye başladılar, dedi. Hatta bana göre, içinde yaşadığım toprak bile yabancı gelmeye başladı. Sanki burası benim memleketim değildi. 50 gün böyle geçti. Diğer iki arkadaşım, boyunlarını büküp, ağlayarak, evlerinde sinip kaldılar. Ben, onlardan daha genç ve dinç olduğum için, dışarı çıkar, cemaatle namazda bulunurdum. Çarşılarda dolaşırdım. Fakat kimse benimle konuşmazdı. Namaz bittikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yerinde otururken yanına gelir, kendisine selam verirdim. Kendi kendime acaba selamımı alırken dudaklarını kımıldattı mı, kımıldatmadı mı diye sorardım. Sonra ona yakın bir yerde namaz kılar ve namaz içinde fark ettirmeden kendisine bakardım. Ben namaza dalınca, bana doğru dönüp bakar, kendisine baktığım zaman da benden yüzünü çevirirdi. Müslümanların benimle ilgiyi kesmeleri uzun sürünce, amcamın oğlu ve en çok sevdiğim kişi
Ebu

Kattade'nin bahçesine gidip duvardan içeri atladım ve selam verdim. Allah'a yemin ederim ki selamımı almadı. Bunun üzerine ona, "Ey Ebu Katade, Allah için sana soruyorum. Allah'ı ve Resulünü ne kadar sevdiğimi biliyor musun?" dedim. Hiç cevap vermedi. Yeminle tekrar sordum. Yine cevap vermedi. Yine sözümü tekrarlayarak, "Allah için sana soruyorum." dedim. "Allah ve Resulü daha iyi bilir." dedi. Bunun üzerine gözüm yaşla dolup taştı. Geri dönüp duvardan atladım. Günün birinde Medine çarşısında dolaşıyordum. Yiyecek satmak üzere gelen Şamlı bir çiftçi, Ka'b İbni Malik'i "Bana kim gösterir?" diyordu. Halk da işaretleriyle beni göstermeye başladılar. Adam yanıma gelerek, Gassan Melik'inden getirdiği bir mektubu verdi. Ben okuma yazma bilenlerden olduğum için mektubu açıp okudum. Selamdan sonra şöyle diyordu. "Efendinizin size karşı hoş olmayan muamelede bulunduğunu haber aldım. Allah sizi hukukun çiğnendiği ve kıymetin bilinmediği bir yerde bırakmasın. Hemen yanımıza gel, size ikram ederiz." Mektubu okuyunca, "Bu da başka bir beladır." dedim. Hemen onu ateşe atıp yaktım. Nihayet 50 günden 40'ı geçmiş fakat vahiy gelmemişti. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gönderdiği bir şahıs çıka geldi ve "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana hanımından ayrı oturmanı emrediyor." dedi. "Onu boşayacak mıyım yoksa ne yapacağım?" diye sordum. "Hayır, ondan ayrı oturacak, ona yaklaşmayacaksın." dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, diğer iki arkadaşıma da aynı emri göndermişti. Bunun üzerine eşime, "Allah bu meselede bir hüküm verene kadar, anne babasının yanına gitmelerini ve orada oturmalarını emrettim." Hilal İbni Ümeyye'nin karısı, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme giderek, "Ya Resulallah, Hilal İbni Ümeyye çok yaşlı bir adamdır. Kendisine bakacak hizmetçisi de yoktur. Ona hizmet etmemde bir sakınca görür müsün?" diye sormuş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de, "Hayır, ama sana asla yaklaşmasın." deyince kadın da şöyle demiş: "Allah'a yemin olsun ki onun kımıldayacak hali yoktur. Başına gelen bu işten dolayı da durmadan ağlıyor." Ka'b sözüne şöyle devam etti: "Yakınlarımdan biri bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hanımın için izin istesen de sana hizmet etse olmaz mı? Baksana Hilal İbni Ümeyye için karısının bakmasına izin verdi." dedi. Ben ona, "Hayır, bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den izin isteyemem. Üstelik ben genç bir adamım. İzin istesem bile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bana ne diyeceğini bilemem." dedim. Bu durumda 10 gün daha kaldım. Bizimle konuşulması yasaklandığından bu yana tam 50 gün geçmişti. 50. günün sabahında evlerimizden birinin damında sabah namazını kıldım. Allah'ın Kur'an'da bizden bahsettiği üzere canım iyice sıkılmış, o geniş olan yeryüzü bana dar gelmiş bir vaziyette otururken, "Allah'ın Kur'an'da bizden bahsettiğinden dolayı canım iyice sıkılmış, o geniş olan yeryüzü bana dar gelmiş" gibi bir vaziyette otururken, Sel Dağı'nın tepesinden birinin yüksek bir sesle, "Ka'b İbni Malik, müjde, müjde!" diye bağırdığını duydum. Kurtuluş gününün geldiğini anlayarak hemen secdeye kapandım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldırınca, Allah'ın tövbelerimizi kabul ettiğini ilan etmiş, bunun üzerine halk bize